0: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
1: Neden?
2: Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.
3: 145. bölüm.
4: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, inşallah yarın döneceğiz diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı. Peygamber Efendimiz de söz verdiği gibi hareket ederek onları hürriyetine kavuşturdu. Peygamberimiz ikinci olarak Taif'e sığınan Malik bin Avf'a haber gönderip gelip Müslüman olduğu takdirde kendisine malını ve ailesini teslim edeceğini, bunun yanında 100 deve vereceğini de vaat etti. Bu haber kendisine ulaşır ulaşmaz Malik Allah Resulü ile buluşup Müslüman oldu. Allah Resulü Zilkade ayının başında Huneyn ganimetlerinin toplandığı Cirane mevkiine geldi ve orada 13 gün kalarak ele geçirilen esirleri ve diğer ganimetleri taksim etti. Liderleri Malik bin Avf'ın Müslüman olmasından etkilenen Hevazinlilerden bir grup peygamberimizin huzuruna gelip özür beyan ettiler ve bazı isteklerde bulundular.
1: Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun.
0: Ya Resulallah, biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun Hevazinlidir. Bizi bu akrabalık hatrına bağışla. Sen akrabalık haklarını gözetirsin. Kureyş de sana düşmanlık edenleri affettiğin gibi bizi de affet. Bizden aldığınız malları ve ailelerimizi bize iade et.
4: Peygamberimiz onlara şöyle dedi: ben sizin Müslüman olma ihtimalinize binaen ganimet taksimini geciktirmiştim. Ama siz çok geç kaldınız. Artık mallarınız ve esirler mücahitler arasında paylaştırılmış bulunuyor. Onları haklarından vazgeçirmek zordur. Şimdi siz iki şıktan birini tercih edin. Ya mallarınız ya da esir düşen aileleriniz.
0: Elbette ailelerimizi geri isteriz ya Resulallah. Onlar mallarımızdan çok daha kıymetlidir.
4: Peygamberimiz, benim hisseme ve Abdülmuttalip oğullarının hisselerine düşenleri size bağışladım. Namaz kılındıktan sonra mescitte şöyle deyin: Allah Resulü müminlere, müminler de Allah Resulüne yardımcıdır. Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize iade etmenizi umuyoruz. Bunun üzerine ben kendi hisseme düşenlerle Abdülmuttalip oğullarının hissesine düşenleri bağışladığımı söylerim. Müslümanlardan da sizin için istekte bulunurum dedi. Hevazinliler denileni yaptı.
5: Esirleri bağışlamamızı mı istiyorlar?
6: Müslüman mı olmuşlar?
4: Bunun üzerine Allah Resulü Müslümanlar arasında ayağa kalkarak Cenab-ı Hakk'a hamd ve sena ettikten sonra şunları söyledi: şimdi bu kardeşleriniz tevbe ederek bize geldiler. Ben de esirlerini kendilerine geri vermeyi düşündüm. Sizden her kim bu şekilde kardeşinin gönlünü hoş etmeye razı olursa bunu yapsın. Sizden her kim kendi hissesini talep ederse, ki bu hisseyi ona biz Allah'ın bize ihsan edeceği ilk ganimet malından vereceğiz, o da böyle yapsın. Esirleri geri versin.
7: Madem Resulullah böyle istiyor, bize de esirleri serbest bırakmak düşer.
8: Benim payıma düşenler serbest.
9: Benimkiler de serbesttir.
8: Benimkiler de.
4: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabileri ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış, hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu. Taif yalnız kalmıştı. Ayrıca Taif malları için tek pazar olan Mekke şimdi Müslümanların kontrolü altındaydı. Neticede Allah Resulü'nün savaş ve kuşatma taktiği sonuç verdi. Kuşatmanın üzerinden bir yıl geçmeden Taifliler Hazreti Peygamber'e bir heyet gönderip teslim olmak istediklerini bildirdiler. Savaşlarda mağlup olanların insanlık onurunun korunması ve onlara merhametle muamele edilmesi, insanların İslamiyet'i zorla değil, gönüllü olarak kabullenmesine sebep olmuştu. Ganimet mallarından bir kısmının bulunduğu bir vadide, Peygamberimizin yanında bulunanlardan biri de Saffan bin Ümeyye idi. Mekke'nin ileri gelenlerinden olan Saffan henüz Müslüman olmamış, Huneyn gazasına çıkılırken İslam ordusuna 100 tane zırhı ödünç vermişti. Ödünç verdiği mallarının geri dönüp dönmeyeceğinden endişe ederken gözlerini ganimet mallarından alamıyordu. Önüne serilmiş bir vadi dolusu hayvan ve kıymetli eşya vardı. Peygamberimiz neler düşündüğünü anlar gibi ona bir soru yöneltti. Ebu Vehb, bu vadi hoşuna mı gitti?
3: Evet, bu kadar malı bir arada görmemiştim hiç. Ne kadar çoklar.
4: Peygamberimiz, o halde vadi de içindekiler de senin olsun dedi. Saffan kulaklarına inanamıyordu. Bu kadar çok malı ona kim verirdi? Peygamberimizin ciddi olduğunu anlayınca ne diyeceğini bilemedi.
3: Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun. Şu ana kadar dünya üzerinde en çok kin beslediğim insandın. Şimdi ise kalbim sana karşı sevgiyle dolu.
4: Peygamberimiz onun Müslüman olmasına çok sevindi. Biz senin zırhlarından bazılarını kaybettik. Sana bedellerini ödeyelim diyerek savaş öncesinde ödünç aldığı zırhları hatırlattı.
3: Hayır ya Resulallah. Çünkü bugün kalbimde o gün olmayan şeyler var. Keşke bu nimete daha önce erseydim. Sana düşmanlık yapmadan önce.
4: Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olan Hazreti Muhammed'in gençlik arkadaşı ve Hazreti Hatice'nin yeğeni olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini almış, üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Ama elde edilen ganimetten payına düşene bir türlü gönlü razı olmamıştı. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az verildiğinden şikayet etti.
10: Ey Allah'ın Resulü! Bana verilen ganimet malı ailemi rahatlatmak için yeterli değil. Bana olan ihsanını artır.
4: Peygamberimiz yeni Müslüman olanlara daha fazla ganimet vererek onların İslam'a iyice ısınmasını istiyordu. Hakimin isteğini yerine getirdi. Ama hakim bununla da tatmin olmamıştı. O ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın arttırılmasını istiyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı peygamberimiz. Aynı talep üçüncü kez tekrarlandığında Resulullah onu karşısına alıp şöyle dedi. Ey hakim, bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar. Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti.
10: Ey Allah'ın Resulü, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım.
4: Peygamberimiz Ebu Süfyan ve oğullarına da benzer şekilde çokça mal vermişti. Yapılan ihsanın büyüklüğü karşısında Ebu Süfyan peygamberimize hayranlığını dile getirmeden edemedi.
11: Bana da oğullarıma da bolca ihsanda bulundun. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar kerem ve iyilik sahibisin. Seninle savaşırken adaletten ayrılmazdın. Mert bir düşmandın. Şimdi senin tarafındayım. Yine bu meziyetlerinle beni kendine hayran bırakıyorsun. Senin cömertliğinin emsali yoktur. Bu kerem ve iyiliğin en üst derecesidir. Allah seni hayırla mükafatlandırsın.
4: Resulullah'ın kalplerini İslam'a ısındırmak istediği bazı kimselere fazlaca pay vermesi insanlar arasında huzursuzluğa sebep olmuş, bazıları bu dağıtımda Allah'ın rızası gözetilmiyor diyecek kadar ileri gitmişti. Bu sözler Peygamberimizin kulağına eriştiğinde o çok üzülmüş. Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. O bundan daha ağır sözlerle hakarete uğradı da sabretti diyerek o insanlara fazla pay verme sebebini açıklamıştı. Peygamberimizi üzmek için bile bile tenkit eden bir grup vardı. Bunlar benzer sözler sarf edip ortamı kızıştırıyordu. Bazıları ise gerçekten bu taksimata üzülmüş ve hislerini şöyle dile getirmişlerdi.
12: Peygamberimiz muhacirlere ve Mekkelilere ganimetten bolca pay verip ensarı bundan mahrum etti.
13: Allah onu affetsin. Kureyş'e veriyor, bize vermiyor. Halbuki hala hevazinlerin kanları kılıçlarımızdan damlıyor.
14: Harp gibi çetin bir iş olduğu zaman bizler çağrılıyoruz. Fakat ganimet bizden başkasına veriliyor.
15: Bu söylediklerinizden dolayı tövbe edin. Resulullah adaletsiz bir iş yapmaz. Elbet bir bildiği vardır.
14: Haklı. Biz bugüne kadar maddi bir menfaat için mi onun yanındaydık ki şimdi bunu dert edelim?
13: Bizim menfaat için burada olmadığımız herkesin malum. Sadece bugüne kadar İslam'a düşmanlık eden adamların ganimetleri doldurarak gidişlerine üzülüyoruz.
15: İşte tam da dediğin gibi, bu adamlar düne kadar İslam düşmanıydı. İnsan ihsanın kölesi olur. Peygamberimiz bunlara bolca mal vererek kalplerini iyice İslam'a ısındırmak istiyor.
16: Gençler, bu böyle olmaz. Bir sorununuz varsa Resulullah'a söylersiniz.
14: Saad haklı. Münafıklar gibi arkadan konuşmak olmaz.
7: Gidip peygamberimize düşündüklerimizi söyleyelim. O da bize neden böyle yaptığını izah etsin. Böylece hem biz günaha girmeyiz hem de aklınızdaki soruların cevabını alırsınız.
4: Sa'd bin Ubade peygamberimizin huzuruna gelerek aralarında geçen konuşmaları anlatınca peygamberimiz ensarın toplanmasını istedi. Ensarın ileri gelenleri bir çadır içinde toplandılar.
16: Ya Resulallah, istediğiniz gibi ensar toplandı. Sizi bekliyorlar.
4: Peygamberimiz çadıra girdi. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle dedi. Ey Ensar cemaati! Kulağıma sizin söylediğiniz bazı sözler ulaştı. Bana kırgınlık hissettiğinizi ve üzüldüğünüzü duydum. Duyduklarım doğru mu?
7: Evet ya Resulallah. Fakat bu hepimizin ortak düşüncesi değildir.
15: Aramızdan bazı gençler Kureyş'ten yeni Müslüman olanlara verilen ganimeti fazla bulmuşlar.
4: Bunun üzerine peygamberimiz Mekkelilere ganimetten fazla pay vermesinin sebebini şöyle açıkladı. Kureyşliler henüz Müslüman olup harpten yeni çıktılar. Ben onların harpte uğradıkları zararları telafi etmek ve gönüllerini İslam'a ısındırmak istedim. Ey Ensar topluluğu! Sizler dalaletteyken Allah benim tebliğimle sizlere hidayet verip yol göstermedi mi?
17: Doğru.
4: Peygamberimiz şöyle devam etti. Sizler bölük pörçük iken Allah sizleri benim sayemde birbirinize sevdirip bir araya getirmedi mi? Peygamberimiz sordukça Ensar mahcubiyet içinde cevap veriyordu. En sonunda şöyle dedi. Siz fakirken Allah sizleri benim sayemde zenginleştirmedi mi?
7: Allah ve Resulü en çok ihsan edendir.
4: Peygamber Efendimiz sonunda onları can evinden vuracak şu sözleri söyledi. İsteseydiniz şöyle de cevap verebilirdiniz. Seni kavmin yalanlamıştı, bize geldin. Herkes seni yalanladığı halde biz seni tasdik ettik. Kavmin seni terk etti de biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovdu, biz seni bağrımıza bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak yaptık.
7: O nasıl söz? Böyle bir şeyi düşünmekten de, dillendirmekten de Allah'a sığınırız.
4: Konuşmasına devam eden peygamberimiz, Ensardan olmanın ne kadar faziletli bir durum olduğunu anlatıp şöyle buyurdu. Ben küfürden yeni kurtulmuş bazı kimselere, onların kalplerini İslam'a ısındırmak için ganimet mallarından veriyorum. İnsanlar aldıkları mallarla evlerine dönerken, siz

0: Allah'ın Resulü ile evlerinize dönmekten razı değil misiniz? Allah'a yemin ederim ki sizin birlikte dönüp gittiğiniz peygamber onların yanlarında götürdüklerinden daha hayırlıdır. Medineliler duydukları son sözler üzerine gözyaşlarını tutamaz hale gelmişlerdi. Niyetleri Allah'ın Resulünü üzmek değildi ama söyledikleri şeylerden dolayı bu sözleri duymuşlardı.
1: Biz Allah ve Resulünün taksim ettiği neyse ona razıyız.
2: Evet, razıyız.
0: Peygamberimiz bunun üzerine şöyle dedi: varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki eğer muhacirlerden olmasaydım ensardan olmayı dilerdim. Bütün dünya bir tarafa gitse, ensar başka bir yol tutsa, ben ensarın gittiği yolu tutardım. Ey Allah'ım, ensara da onların oğullarına da rahmet et.
3: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin.

Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadir bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, "Biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır," dediler. "Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın," diye onu suçladılar. Ardından da, "Şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan, sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim," diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı: "Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek,

0: sizin üzerinizde üstünlük sağlamak ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi. Bana kitabı indirdi. Müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz, bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz, Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim. Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler, Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan, memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın. Büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz, dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. Kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim, buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun, diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi, dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar, dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim, dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sultan-ı Resul, Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de ser ametsin efendim. Menşur ile Amruke Ümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arz-u semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir hodluğa yittim, İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim, bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir çaredir ümmetlerin isyanına bakma, desti red urup hasret ile duzaha yakma, rahmeyle aman ateşi hicranına yakma, ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Şeyh Galip.

Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur şeklinde indirilmesi gerekirdi," demişti.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin, çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: أبو أمامة الباهلي'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik dedik. Bunun üzerine Resulullah, ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin: Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımı iledir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala Adem'i yarattığı vakit, git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır, buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, Esselamu aleyküm dedi. Melekler de Esselamu aleyke ve rahmetullah dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler.

0: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
1: Abdullah bin Busr radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem garra denilen bir yemek kabı vardı. Onu 4 kişi taşırdı. Bir gün kuşluk vakti girip namazı kıldıklarında içerisine tirit, et suyuna ekmek doğramak suretiyle yapılan yemek koyulan bu kap önüne getirildi. Sahabiler kabın etrafına dizildiler. Gelenler çoğalınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diz çökerek oturdu. Bir bedevi, bu oturuş da ne, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni alçak gönüllü bir kul eyledi, zorba inatçı biri değil, cevabını verdi ve arkasından, yemek kabının kenarından yiyin, ortasını bırakın ki bereketlensin, buyurdu.

0: ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
1: حضرت علي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.
0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.
0: وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
1: حسن بن علي şöyle demiştir: Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: Sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit, dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder, buyurmuştur. Bir rivayette ise şehitliğin faziletini gördüğünden denilmektedir.
1: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti: evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Görünürlük çağında insan. İnsanın görülme ihtiyacı doğumla birlikte başlar, gelişimsel süreçte farklılaşarak hayatın sonuna kadar devam eder ve insanın tekamülüne hizmet eder. Yeni doğan önce annesi tarafından görülmek ve onun gözlerinde kendini görmek ister. Böylece benliğine dair ilk izlenimler annesinin gözündeki yansımasıyla oluşmaya başlar. Bebek, annesinin kendisine yönelen bakışlarında kendi değerini okumaya başlar. Adeta onun gözlerinden şu cevabı alır: "Ben değerli bir varlığım, istenen, beklenen, sevilen, gelişinden hoşnut olunan bir varlığım." Bu göz teması olmadığında bebek kendisini bağlantısız ve boşlukta hisseder, huzursuz olur. 3-4 yaşına geldiğinde görüş alanı genişler, görülme ihtiyacı da artar. Yürümeyi ve konuşmayı öğrenmiş olması ona keşfetme ve soru sorma alanlarını açar. Görülme ihtiyacı sorularının anlaşılması ve cesaretlendirilmesi yönündedir. Gözetilme ihtiyacı da hem korunmak hem de özgür bırakılmak içindir. Ergenliğe ulaştığında sanki etrafındaki her şey, herkes ona bakan bir göz olmuştur. Tüm gözler onun üzerindedir. Tamamen öyle olmasa dahi o öyle hisseder. Arkadaşlarının gözünde, anne babasının gözünde, toplumun gözünde kendisine bir payı arar. Aynı zamanda kendisi üzerinde ve kainat üzerinde bir gözlemci olmaya başlamıştır. Sık sık aynaya bakar, her gün değişen bedenini gözlemler, onunla barışmaya çalışır, kainatı izler, varlığına aşkın bir sebep arar. Hazreti İbrahim aleyhisselam gibi görüş alanını ve dünyasını genişletmeye çalışır. Yetişkin olunca görülmek biraz anlam değiştirir. Bedenin görülmesi ve düşüncenin anlaşılmasından emeğin görülmesine dönüşür. Yetişkin kendi merkezinden çıkıp diğerlerine bir şeyler katma, geride kalanlara bir şeyler bırakma çabasındadır. Yetişkin insan bu çabasının fark edilmesini umar. Yaşandığında ise artık görülmemekten, göz ardı edilmekten korkar. Görülmemek onun için unutulmak demektir ki bu da en büyük korkulardan biridir. Dolayısıyla görülme ihtiyacı insanın gelişimsel yolculuğunun doğal bir parçasıdır. İnsan yalnızca fiziksel olarak değil, duyguları, düşünceleri, emeği ve varlığıyla da fark edilmek ister. Sağlıklı koşullarda bu ihtiyaç, bireyin benlik gelişimini, aidiyet duygusunu ve toplumsal ilişkilerini destekler. Ancak görülme ihtiyacı kişinin değerini bütünüyle başkalarının bakışına ve onayına bağladığında farklı bir nitelik kazanır. Bu noktada görülmek, insanın gelişimine hizmet eden bir ihtiyaç olmaktan çıkarak sürekli beslenmesi gereken bir kaygıya dönüşebilir. İnsan hayatının her döneminde karşılaştığımız bu görülme ihtiyacı, günümüzde birçok kişi için bireysel bir ihtiyaç olmaktan çıkıp kolektif bir kaygıya dönüşmüş durumdadır. Modern insan, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar görünür hale gelmiştir. Sosyal medya hesapları, mesleki başarılar, akademik unvanlar ve dijital kimlikler bireyin görünürlüğünü artırırken insanın kendi iç dünyasıyla ilişkisini aynı ölçüde derinleştirmemektedir. Günümüzde insanın temel sorunu görünmemek değil, kendisini, başkasını ve varlığın anlamını görme yetisini kaybetmeye başlamasıdır. 1. Modern psikolojide zirve insan arayışı. İnsan yalnızca görülmek isteyen bir varlık değildir. O aynı zamanda kendisini aşma, anlam arama, daha iyi, daha doğru ve daha güzel olana yönelme potansiyeli taşıyan bir varlıktır. Bu nedenle psikoloji tarihinde birçok kuramcı, insanın ulaşabileceği en yüksek gelişim ve olgunluk düzeyinin ne olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Başka bir ifadeyle insanın nasıl biri olması gerektiği sorusu dinlerin olduğu kadar psikolojinin de temel sorularından biri olmuştur. Din psikolojisinin önce isimlerinden Gordon W. Allport,
insanın olgunlaşmasını yalnızca bilişsel veya davranışsal gelişimle açıklamamış, dini yönelimin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurgulamıştır. Ona göre olgun dindarlık, korku, alışkanlık veya toplumsal baskılarla değil, içselleştirilmiş değerler ve bilinçli tercihlerle şekillenir. Olgun dindar birey kendisini, başkalarını ve hayatı daha kapsayıcı bir perspektiften değerlendirebilir. Bu yönüyle Allport'un olgun dindar insan modeli, dinin bireyin ahlaki ve psikolojik gelişimine katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Allport, dini inancı durağan bir yapı olarak görmez. Onu yaşam boyu süren kişisel bir olgunlaşma yolculuğu olarak tanımlar. Dindarlığı da bireylerin inançlarını yaşama biçimlerini göz önüne alarak iç güdümlü ve dış güdümlü olmak üzere iki temel yönelime ayırır. Bu yaklaşım kişinin dini motivasyonunun kökenini ve psikolojik yansımalarını anlamayı sağlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında hem kitlesel hem de bireysel olarak insanın değerinin sorgulandığı yıllarda göçmen bir Amerikalı olan Abraham H. Maslow kendini gerçekleştirmiş insan modelini ideal insan modeli olarak tanımladı. Modelinde temel fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmiş, güvenliğini sağlayabilmiş, yaşadığı toplumda aidiyet kurabilmiş ve doruk deneyimler yaşayan, yaratıcı ve üretken insanı tanımlıyordu. Yalnız kalabilme yetisine sahip, insan olmanın taşıdığı potansiyele en üst düzeyde ulaşabilmiş bu insan modeli neredeyse parmakla sayılacak kadar azdı. İdeal insan olmaktan öteye neredeyse ütopikti. Bu insan modelinin hiyerarşik ihtiyaçları Maslow'un kişisel hayatında dışlanma, beğenilmeme, hatta şiddete maruz kalma gibi mücadele ettiği ve aşmaya çalıştığı ihtiyaçlarını kapsıyordu. Kendini gerçekleştiren insana varoluşçu bir perspektiften yaklaşan Viktor E. Frankl, insanın temel motivasyonunun haz ya da güç değil, anlam arayışı olduğunu ileri sürmüştür. Toplama kamplarında anne babasını, kardeşini ve hamile eşini kaybeden Frankl, insanın en ağır acılar karşısında bile yaşamı anlamlı kılabilecek bir yönelim taşıdığı sonucuna ulaşmıştır. Acıyı anlama dönüştürebilen en zorlu koşullarda dahi, yaşamak için bir neden bulabilen bu insan modeli, bir yönüyle Frankl'ın kendi hayat tecrübesinin de yansımasıdır. Frankl'a göre insanın olgunlaşması yalnızca kendi potansiyelini gerçekleştirmesiyle değil, kendini aşarak daha büyük bir anlam ve amaç uğruna yaşayabilmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun ideal insan modeli, kendini gerçekleştiren insandan ziyade kendini aşan insandır. Geliştirdiği logoterapi yaklaşımı da insanın yalnızca semptomlarının giderilmesine değil, yaşamının anlamını yeniden keşfetmesine odaklanmıştır. Savaş sonrası dönemde milyonlarca insanın yaşadığı kayıplar, travmalar ve varoluşsal boşluklar düşünüldüğünde, terapi odası giderek insanın yalnızca tedavi aradığı yer değil, anlaşılmak, hayat hikayesini yeniden anlamlandırmak ve varoluşuna yön verecek bir anlam bulmak için başvurduğu bir nevi görülme ihtiyacına karşılık aradığı bir mekana dönüşmüştür. Varoluşçu psikoterapinin

önemli temsilcilerinden Irwin D. Yalom, insan gelişimini ölüm, özgürlük, yalnızlık ve anlamsızlık gibi temel varoluşsal gerçeklerle yüzleşme kapasitesi üzerinden değerlendirmiştir. Yalom'a göre psikolojik olgunluk, bu kaygıları inkar etmek yerine onlarla sahici bir şekilde karşılaşabilmeyi gerektirir. Bu süreç insanı daha otantik, daha sorumluluk sahibi ve daha farkında bir yaşama yöneltir. Böylece ideal insan yalnızca başarılı veya uyumlu birey değil, kendi varoluşunun hakikatiyle yüzleşebilen otantik birey haline gelir. Allport'un olgun dindar bireyi, Maslow'un kendini gerçekleştiren insanı, Frankl'ın kendine aşan insanı ve Yalom'un otantik insanı, insanın daha yüksek bir bilinç ve olgunluk düzeyine ulaşabileceğini göstermektedir. Her biri farklı kavramlar kullanmakla birlikte insanın yalnızca biyolojik veya toplumsal bir varlık olmadığını, anlam, değer ve hakikat arayışı taşıyan bir varlık olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte İslam düşüncesi insanın kemalini yalnızca psikolojik bütünleşme veya kişisel gelişim çerçevesinde değil, Allah'la kurduğu ilişkinin niteliği üzerinden tanımlamaktadır. Bu bağlamda İslam'ın ideal insan tasavvuru, ihsan kavramında ve bu kavramın somut karşılığı olan muhsin insan modelinde karşılığını bulmaktadır. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordum. Şöyle cevap verdi: evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

0: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca, Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سناً مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi. Ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.
0: وعن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس.
1: أبو برزة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke sözlerini söylerdi. Birisi, ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz dedi. Resulullah, bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir buyurdu.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.
2: Hüsnü hal.
3: Her şeyin ölçüsü ne acaba? Kalmak, gitmekten tonlarca daha ağırmış gibi gelmiyor mu insana? Beklemek daha uzun, sabretmek daha derin, özlemek daha yoğun değil mi mesela? Her şeyin ölçüsünü bulabilmek için insanın ömrünü nasıl harcadığını bilmek gerek. Dirhem dirhem tartarak mı harcıyor ömrünü insan, yoksa santim santim ölçerek mi? Nasıl eksiliyor insanın ömrü? Gün gün, hafta hafta, ay ay, yıl yıl. Demek ki insan için zamanmış her şeyin ölçüsü. İnsan zamanla eksiliyor çünkü. Yalnız şu var ki, ömrün tamamının ne kadar olduğu bilinmediği için eksilterek sayılmıyor. Eklenerek sayılıyor. Ve bu da insana çok yaşadığını zannettiriyor. Oysa ömür artan değil azalan bir şey, hatta tükenen, tıpkı yanan bir mum, kayıp giden bir sabun gibi. Gözümüzün önünde, avuçlarımızın içinde eriyip kayboluyor. Eğer bilinseydi ömür ağacındaki yaprak sayısı, düşenler değil de kalanlar sayılmaz mıydı? İnsanın gözü ve aklı düşenlere değil de kalanlara takılmaz mıydı? İnsan ne kadar zamanı kaldığını bilmiyor. Elindeki tek sermaye de o olduğu için hayatını ömrüyle takas etmek zorunda kalıyor. Acaba bir ayakkabı almak için kaç gününü vermek zorunda insan? Nereden baksanız bir ayakkabı ortalama bir vatandaş ömrüyle 5 gün eder. Bir ceket 2 hafta, bir palto 1 ay kadar tutar. Peki bir otomobil almak için ömründen kaç yıl vermesi gerekir? Ya da başını sokacağı bir çatı için geri kalan ömrü yetecek midir? İnsan her şeyin bedelini kendi zamanıyla ödüyor. Elde ettiğini ömrüyle takas ediyor. Ne varsa sahip olmak istediği insanın ömründen bir kısmını alıp götürüyor. Bir ömrü ona bahşeden yaradansa, kulunun Rabbini andığı bir an için ona sonsuz bir hayat vaat ediyor.

0: Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim Ensardan bir adamla Zübeyir bin el-Avvam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medineli adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e "Suyu bırak gelsin," dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver," buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize "Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?" diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve "Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver," dedi. Zübeyir, bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir: "Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
3: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Yahudiler kendilerine "Yerhamükümullah" diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de "Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin" derdi.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala buyurdu ki "Ey Adem oğlu, İnfak et ki sana da infak edilsin."

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Odamın girişine resimli bir örtü asmıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönünce bunu gördü. Benzi attı, perdeyi çekip yırttı ve şöyle dedi: Ey Ayşe, kıyamet günü Allah'ın nezdinde en çok azap çekecekler, Allah'ın yaratıklarını resmederek ona benzemeye çalışanlardır.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona "Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et" diye dua ederler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Allahümme kfini bihalalike an haramik ve agnini bifadlike ammen sivak.
0: Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye öğrettiği duada helal rızkın önemine işaret etmektedir. Tükettiği gıdalar, insanın beden ve ruh sağlığını etkilediği gibi, ibadet hayatını da etkiler. Nitekim Peygamberimiz bir hadisinde, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle uzun bir yolculuk yapan ve ardından dua eden bir kişi hakkında şöyle demiştir. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul olunsun? Peygamberlerle birlikte müminlere de helal ve temiz yiyecekler yemeleri ayetlerde sıkça hatırlatılır. Gıdanın helal olması iki yönüyle ele alınmalıdır. Kazanılma şekli ve gıdanın maddesinin helal olup olmaması. Hiç kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi sözleriyle Allah Resulü rızkını çalışarak kazanmanın helal gıda açısından en güvenli yol olduğunu belirtmiştir. Peygamberler bu konuda insanlığa örnek olmuşlardır. Zekeriya aleyhisselam marangozdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşıda buğday yığınına rastlayınca elini yığına daldırıp çıkarmıştı. Parmakları ıslanınca satıcıya sebebini sormuş, o da yağmurdan ıslandığını söylemişti. Bu yaşlığı üstüne getirip herkesin görmesini sağlayamaz mıydın? Kim bizi aldatırsa o bizden değildir buyurmuştur. Malda kusur olduğu halde saklamayı, stokçuluk yapmayı yasaklayan Peygamberimiz, kişinin elinin emeğinden daha helal bir yiyecek yemediğini ifade etmiştir. Müşteri kızıştırmak için almayacağı ürünün fiyatını artırmak ve henüz para gelmemiş bir ürünü satın almak da helal olmayan ticari faaliyetlerdir. Besin maddeleri söz konusu olduğunda helal gıdalar daha geniş bir yer tutar. Bitkilerde genel olarak sınırlama yoktur. Etleri yenilmesi haram olan hayvanlar ve yiyecek içecekler ayetlerle ve Allah Resulü'nün uygulamalarıyla belirlenmiştir. Sevgili Peygamberimiz, haram ve helalin belli olduğunu, şüphelilerden sakınmak gerektiğini ifade etmiştir. 40 Hadis'te Sosyal Hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır.

0: وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeyi içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur.

0: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
1: Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.

0: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Siz Allah ve filan dilerse demeyin, fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin.
2: Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.
3: Hadislerin hikayeleri.

0: Peygamber Efendimiz ashabı ile birlikte mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler de her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyorlardı. Allah'ın elçisi onlara kıyametin şiddetinden bahsediyordu. Sözleri orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kimse Hazreti Peygamber'in anlattıklarının dehşetini ve kendi amellerinin azlığını düşünerek ağlamaya başlamıştı.
1: Sana sığınıyoruz Allah'ım.
2: Bağışla Allah'ım.
1: Senden sana sığınırız Allah'ım.
3: Kıyametin dehşetinden sen koru bizi Allah'ım.
4: Allah'ım sen bizi affet.
5: Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi.
6: Daha çok ibadet etmeliyim, daha çok. Yoksa kurtulamam. Kıyamet gününün sıkıntılarından kurtulamam.
0: Hazreti Peygamber'in kıyamet hakkındaki konuşmaları sahabileri telaşlandırmıştı. Ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare etmek üzere Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar ve bir takım kararlar aldılar.
6: Resulullah'ın bu konuşması beni epey düşündürdü.
5: Ben çok korktum açıkçası.
6: Bir şeyler söyleyeyim, ne yapalım, ne dersiniz ha? Ya Ebu Bekir, sen bilirsin, yol göster bize.
3: Allah'ın elçisinin kıyamet hakkında söylediklerini duydunuz. Ahiret için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yapabileceğimiz en doğru şey Resulullah'ı örnek almak olacaktır.
7: Ben derim ki Resulullah'ın nafile ibadetlerini öğrenelim. Ne dersiniz?
3: Olur. O halde onu ziyarete gidelim ve kendisine soralım.
5: Bence de.
6: Evet, en doğrusu bu gibi görünüyor.
3: Gidelim.
0: İçlerinden Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Maz'un'un peygamberin nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Hazreti Peygamber'in evine ulaştılar.
7: Ey Allah'ın elçisi, biz geldik, kabul buyur. Sana danışacağımız şeyler var.
8: Buyurun, ne istediniz?
9: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
8: Sizlerin de.
9: Resulullah yok mu? Ondan öğrenmek istediğimiz şeyler vardı.
8: Evde yok şu an.
7: Peki rica etsek ey valide, bize Resulullah'ın yalnızken nasıl ibadet ettiğini, nelere dikkat ettiğini anlatır mısınız? Bunu öğrenmek istiyoruz.
0: Hazreti Peygamber'in eşi Resulullah'ın ibadet hayatını gelenlere anlattı. Sahabiler anlatılanları duyunca bu ibadetlerin kendileri için az olduğuna kanaat getirdiler.
9: Allah senden razı olsun ey valide.
8: Sizlerden de Allah razı olsun.
9: Allah'ın selamı üzerinize olsun.
5: Validenin dediklerini duydunuz.
7: Evet, Resulullah'ın ibadetleri bize az görünüyor olabilir. Lakin o Allah'ın elçisi. Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır.
9: Evet öyle.
5: Doğru. Bu bizim daha az ibadet etmemiz gerektiği anlamına gelmez.
6: Bunun için ben daha fazla ibadet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
7: Ben de öyle düşünüyorum. Öyle ki ömrüm boyunca hep oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak.
6: Ben de yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım.
5: Ben de kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim.
0: Osman bin Maz'un bu gerekçeyle gündüzleri oruç tutuyor, gecelerini de namaz kılarak geçiriyordu. Bu sebepten eşi Havle'yi de ihmal etmişti. Bu durum Hazreti Peygamber'e bildirilince Osman'ı çağırttı ve "Yoksa benim sünnetimden yüz

Deniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir dedi. Efendimizin bu sözleri Allah'ın rızasını kazanmanın, insanı perişan edecek derecede ibadete yönelme veya dünyanın her türlü nimetinden el etek çekme gibi aşırı fiillerle değil, ancak Hazreti Peygamber'i rehber edinip onun sünnetine sıkı sıkıya bağlanmakla mümkün olabileceğini göstermekteydi.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahil min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا
2: سفيان بن عبد الله radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak, işte budur buyurdu.
1: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجبلاه وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت؟
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen biri için ağaççıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birinizin urganını alıp sırtında bir bağ odun getirip satması ve böylece Allah'ın onun itibarını koruması, bir şey verip vermeyecekleri belli olmayan kimselerden dilenmesinden daha hayırlıdır.

Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, kavmi tarafından ihanete uğrayan üç nebi. Üçüncü bölüm. Otuz yaşına kadar Nasıra'da yaşayan Hazreti İsa'ya Cebrail ilk vahyi indirmiş ve Allah'ın onu peygamber olarak seçtiğini bildirmiş, insanları Allah'ın yoluna davet etmesini emretmişti. Hazreti İsa'ya peygamberliğinin henüz müjdelendiği bu dönemde İsrailoğulları bir tuzak peşindeydiler. Zira Hazreti Yahya'nın insanları tevhide çağırması ve insanların da bu çağrıya kulak vermesi, dönemin Filistin valisi Herodos'un ve bir kısım Yahudi din adamlarının hoşuna gitmemişti. Hazreti Yahya, insanları merhamete, paylaşmaya, eşitliğe, tek Allah'a ibadete çağırıyordu. Bu çağrıların halk tarafından kabul edilmesini, kendi iktidarı ve çıkarları adına bir tehdit olarak gören Herodos, kendisinin dinen meşru olmayan bir evlilik yapmasına karşı çıkan Hazreti Yahya'nın öldürülmesini emretti. Hazreti Zekeriya'ya duyulan öfke, sonunda Hazreti Yahya'yı da bulmuştu. Bu öfkenin sahipleri İsrailoğulları, nihayetinde onu da şehit ettiler. Peygamber katilleri olan, adaleti emreden insanları öldüren bu kimseler, Kur'an'da elem dolu bir azapla müjdelenmişlerdir. Artık Hazreti İsa, tevhid mücadelesinde yalnız kalmıştı. Her yerde peygamber olarak gönderildiğini, ilahi vahye mazhar olduğunu ve kendisine kitap verildiğini ilan ediyordu. Ancak İsrailoğulları inatlarında ısrar ediyorlar ve daha önce kendilerine gönderilen peygamberlerden istedikleri gibi ondan da mucizeler bekliyorlardı. Hazreti İsa bir gün halkının karşısına geçip onlara şöyle seslendi. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar, ona üflerim ve Allah'ın izniyle o kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz, bunda sizin için ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmam için gönderildim. Size Rabbinizden bir mucize getirdim. O halde Allah'tan korkun, bana da itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. Hazreti İsa bahsedilen mucizeleri Allah'ın lütfuyla gerçekleştiriyordu. Fakat İsrailoğulları bütün bunlara apaçık bir sihirdir yaftasını yapıştırıp iman etmeye yanaşmadılar. İsa onların inkarlarını sezince, "Allah yolunda yardımcılarım kim?" dedi. Havariler, "Biziz Allah yolunun yardımcıları, Allah'a iman ettik, şahit ol biz Müslümanlarız." dediler. Hazreti İsa kendisine inananlar arasından irşat ve tebliğ işlerinde kendisine yardımcı olması için 12 kişi seçti. Bu 12 havarinin tayini haddi zatında İsrailoğullarının 12 kabilesiyle ilgiliydi. Hazreti İsa havarilerine bir ay boyunca oruç tutmalarını, bu süre sonunda yaptıkları duaların kabul edileceğini söyledi. Havariler bir ay oruç tuttuktan sonra, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten donatılmış bir sofra indirebilir mi?" dediler.

Onlardan böyle bir isteğin gelmesi Hazreti İsa'yı şaşırtmıştı. Yoksa hala onun peygamberliğine karşı şüpheleri mi vardı? Hazreti İsa, iman etmiş kimselerseniz Allah'tan korkun şeklinde cevap verdi. Havariler de, ondan yiyelim, kalplerimiz mutmain olsun. Bize doğru söylediğini kesin olarak bilelim ve onu gözleriyle görmüş şahitler olalım istiyoruz demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki bizim için, geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir ayet, mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın diye dua etti. Allah bu duaya şöyle karşılık verdi. Ben onu size şüphesiz indireceğim ama bundan sonra içinizden kim inkar ederse, kainatta hiçbir kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Hazreti İsa, Filistin'in çeşitli şehir ve kasabalarında Allah'ı anlatıyordu. Allah Teala onun hakkında Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktaydı. Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak, peygamberlerin izleri üzerine Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. Hazreti İsa'nın getirdiği mesaj diğer peygamberlerinkiyle aynıydı. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Hazreti İsa'nın uyarıları, dinlerinin öğretilerini tahrif eden Yahudi din adamlarını ve onlarla işbirliği halindeki idarecileri rahatsız etmişti. Risalet zincirinin kendisinden önceki halkalarında olduğu gibi Hazreti İsa hakkında da çirkin bir oyun sahneleniyordu. Yine bir peygamberin kanına girilecekti. Askerler her yerde Hazreti İsa'yı ararken, havariler içinde birisi ona ihanet ederek para karşılığında yerini gösterdi. Ancak bu ihaneti karşılıksız kalmadı. Yüce Allah onu Hazreti İsa'ya benzeterek yakalanmasını ve cezalandırılmasını sağladı. Ne kadar çırpındı ve ben Hazreti İsa değilim dediyse de kâr etmedi. Onu alıp İsrailoğullarına teslim ettiler. Onlar önce işkence ettiler, sonra da çarmıha gerip astılar. Kendileri Hazreti İsa'yı astıklarını zannediyorlardı. Kur'an onların bu yanılgılarından şu şekilde bahsetmektedir. Ve Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük demeleri yüzünden onları lanetledik. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler. Allah Teala peygamberini İsrailoğullarının taşkınlıklarından korumuştu. Onun vefatının bu katillerin elinden olmayacağını şöyle bildirmişti. Hani Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. Buna göre Allah Hazreti İsa'yı katına yükseltmiş ve elçisini inkarcıların elinden kurtarmış, temizlemiş ve yüceltmiştir. Kendisinden sonra Ahmet isimli bir peygamberin geleceğini müjdeleyen Hazreti İsa'nın kültürümüzde çok ayrı bir yeri vardır. Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa, İsrailoğullarına gönderilmiş peygamberlerdendi. Aynı dönem ve toplumda yaşayan Allah'ın bu sevgili kulları, insanları tek bir ilaha çağırmış, hayatları boyunca iyiliğin egemen olması için mücadele vermişlerdi. Hazreti İsa'yı babasız bir şekilde dünyaya getiren Hazreti Meryem ise, iffeti, takvası, tevekkülü ve teslimiyetiyle Allah'ın kulları arasında seçkin bir yere sahip olmuştu. Rahminde taşıdığı mucize hem kendisi için büyük bir imtihandı hem de insanlara

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Dühşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o la ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak la ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Biz ey Allah'ın Resulü, sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Fakat nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle deyin dedi. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
2: أبو هريرة radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır, Allah'ın kitabını okur, aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur, sekinet bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler, melekler arasında zikreder.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.
0: عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
1: أبو الخطاب قتادة'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes, evet vardı dedi.

Hazreti Ali, oğlu Hüseyin'e şunları anlatmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir insan değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir. Kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini tamamen boşa çıkarmazdı. Üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş boğazlık ve malayani. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbıyla gizli taraflarını öğrenmeye çalışmazdı. Sadece yararlı olacağını düşündüğü konularda konuşurdu. O konuşurken meclisinde bulunan dinleyiciler başlarının üzerine kuş konmuşçasına hiç kımıldamadan kendisine kulak kesilirlerdi. Susunca da konuşma ihtiyacı duyanlar söz alırlardı. Ashab Efendimizin huzurunda konuşurlarken birbirleriyle asla ağız dalaşında bulunmazlardı. İçlerinden birisi Resulullah'ın huzurunda konuşurken o sözünü bitirinceye kadar hepsi de can kulağıyla konuşulanı dinlerdi. Allah Resulü'nün katında onların hepsinin sözü ilk önce konuşanın sözü gibi ilgi görürdü. Ashabın güldüklerine kendisi de güler. Onların taaccüp ettikleri şeylere kendisi de hayretlerini ifade ederlerdi. Huzuruna gelen yabancıların kaba saba konuşmaları ile yersiz sorunlarının yol açtığı tatsızlıklara sabrederdi. Hatta ashabı o tür kimseleri yanından çekip uzaklaştırmak isteseler dahi buna izin vermez, yine sabrederdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: bir ihtiyacının giderilmesini isteyen biriyle karşılaştığınız zaman ona yardımcı olunuz. Efendimiz, ancak yapılan iyiliğe denk düşen ve fazla dal kavukluğa kaçmayan övgüleri kabul eder ve haddi aşmadığı müddetçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi. Şayet huzurunda haddi aşacak şekilde konuşurlarsa, o zaman ya konuşanı susturmak ya da o meclisten kalkıp gitmek suretiyle ona engel olurdu.

0: Temim ed-Dari anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din samimiyettir buyurdu. Biz kime karşı diye sorduk. Bunun üzerine o Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي فقال أحدهما يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل وقال الآخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه.
3: Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Amca oğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri ya Resulallah, yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etseniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الراوي: أراه قال فيهن: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: ابن مسعود رضي الله عنه şöyle demiştir: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi: Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah, la ilahe illallahü vahdehu la şerikele, Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzu bike min şerri ma fi hazihil leyleti ve şerri ma ba'deha. Rabbi euzu bike minel keseli ve su'il kiber. Euzu bike min azabin nar ve azabin fil kabr. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?
2: Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinne'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, İster misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim."

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.
0: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما.
1: Enes'in radıyallahu anh Sabite radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Hazreti Peygamber'in hastalık için okuduğunu sana okuyayım mı? Oku diye cevap verdi. Bunun üzerine Enes radıyallahu anh Allahümme Rabben nasi müzhibel be'si eşfi ente şafi La şafiye illa ente, şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan, bütün sıkıntılarını gideren Allah'ım, buna şifa ver, sen şifa verensin. Senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, dedi.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahfel sürmesi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın buyurdu. O adam biraz daha dua et dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın diye dua etti. Adam biraz daha dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın diye dua etti.
0: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله.
1: سيفان رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak.

0: kadınların Allah Resulü'nden, ya Resulallah, erkekler senin sözlerini rahatlıkla dinleyebiliyor. Halbuki biz senden yeterince istifade edemiyoruz. Bizim için ayrı bir gün tahsis etsen diye ricada bulunmaları üzerine Peygamber Efendimiz haftada bir günü de kadınların eğitimine ayırmıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ekmeğine katık yapacağı bir şey istemişti. Sirkeden başka bir şey yok dediler. Resulullah onun getirilmesini istedi ve sirke ne iyi katıktır, sirke ne güzel katıktır diyerek onu yemeye başladı.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu.

0: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: شكى أهل الكوفة سعدا، يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. فقال: أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة، فلم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن.
1: Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh şöyle dediği aktarılmıştır. Küfe halkı Hazreti Ömer'e Vali Sa'd bin Ebu Vakkas'ı şikayet ettiler. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh onu görevden alıp yerine Ammar bin Yasir'i radıyallahu anh atadı. Küfeliler Sa'd'ın namazı dahi güzelce kılmadığını söyleyecek kadar ileri gittiler. Hazreti Ömer Sa'd'a haber gönderip onu huzuruna çağırdı ve "Ey Ebu İshak, Sa'd bin Ebu Vakkas, bu adamlar senin namazı bile güzel kılmadığını ileri sürüyorlar. Ne dersin?" dedi. Sa'd, "Vallahi ben onlara Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem namazı gibi namaz kıldırır, hiçbir şeyi eksik yapmazdım. Yatsı namazını kıldırırken ilk iki rekatı uzun, son iki rekatı da hafif tutardım," dedi. Hazreti Ömer, "Zaten senin hakkında kanaatimiz bu idi," dedikten sonra Sa'd'ın durumunu bir de Küfe halkından soruşturması için bir veya birkaç kişiyi Sa'd'la birlikte Küfe'ye gönderdi. Görevli Sa'd hakkında bütün mescitlerde soruşturma yaptı. Onlar da Sa'd'ı iyi bir şekilde övdüler. Nihayet Absoğullarına ait bir mescide girdi. Cemaatten Ebu Sa'de künyesiyle anılan Üsame bin Katade isminde biri ayağa kalktı ve "Madem ki bize Allah andı verdin, söyleyelim. Sa'd askerin başına geçip savaşa çıkmaz. Mal taksim ederken, eşitliği, hüküm verirken de adaleti gözetmez," dedi. Bu haksız ithamlara çok içerleyen Sa'd dedi ki, "Madem ki sen böyle söyledin, ben de vallahi şu üç bedduayı edeceğim. Allah'ım, eğer senin bu kulun yalancı ise, bunları sırf gösteriş ve birilerine bir şeyler duyurmak için söylediyse, ömrünü uzat, fakirliğini arttır ve onu fitnelere uğrat. Sonraları bu adama hali sorulduğunda, kocamış, fitnelere uğramış, zavallı bir ihtiyarım, Sad'ın bedduasına uğradım, derdi. Cabir'den radıyallahu anh, bu hadisi rivayet eden Abdülmelik bin Umeyr de der ki, daha sonra onu ihtiyarlıktan kaşları gözlerinin üzerine sarkmış olduğu halde ben de gördüm. Yollarda rastladığı cariyelere sataşır, onları çimdiklerdi.

0: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, bana öyle bir amel söyle ki beni cennete götürsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, zekatı verirsin ve akrabanı da görüp gözetirsin buyurdu.
0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات.
1: أبو هريرة وأبو سعيد'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir adam geceliğin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.
2: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden. Senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti," buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de, "En güzel isimler El-Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin," buyurulmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
2: سهل بن سعد'dan رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.

0: وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه أن لا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وأن لا ننثر شعرا.
1: Tabiundan Ebu Üseyd bin Üseyd'in peygambere sallallahu aleyhi ve sellem biat eden kadınlardan birinden rivayetine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iyilikte ona karşı gelmeyeceğimize dair bizden aldığı biatta musibet anında yüzlerimizi tırmalamayacağımıza, çığırtkanlık yapmayacağımıza, yaka paçalarımızı yırtmayacağımıza ve saçlarımızı yolmayacağımıza dair hususlar da vardı.

0: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
1: Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine

Ben radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.

0: وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
1: Hazreti Ayşe'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamak ise hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu.

Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.''

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dayanılmaz beladan, sapkınlığa dalmaktan, kötü yazgıdan ve düşmanların diline düşmekten Allah'a sığının. Buhari'nin rivayetinde hadisi rivayet edenlerden Süfyan bin Uyeyne bu dört şeyden birini kendim ilave etmiş olmaktan şüpheleniyorum demiştir.
2: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi: şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor: şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
5: Kolaylık. İnsanların ticaret hayatında karşılaştıkları en önemli problemlerden biri alacak verecek meselesidir. Bu durumda alacaklının da borçlunun da birbirlerine ödemelerde kolaylık göstermeleri Allah Resulü tarafından şöyle öğütlenmiştir: satımında, alımında, borcunu ödemede cömert davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Allah sizden önce yaşamış olan bir kimseye rahmetiyle muamele etti. Çünkü bu adam satın alınca kolaylık gösterir, alacağını isteyince kabalık ve sertlik değil, anlayış ve kolaylık gösterirdi. Dolayısıyla ticaret hayatında satarken, alırken, öderken kolaylık göstermek, mümin insanın prensibi olmalıdır. Bu durum, kişinin Allah Teala'nın merhametine erişmesi için en güzel vesile olacaktır. Alıcı açısından kolaylık, mümkünse parayı peşin, değilse borcunu vadesinde tam olarak ödemektir. Satıcı açısından kolaylıksa malın ayıbını gizlemeyip doğruyu söylemek, borçlusuna mühlet tanımak, alacağını nezaketle istemektir. Konuyla ilgili hadis-i şeriflerde rahmet peygamberi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah'ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçerdi. Katade'nin anlattığına göre Ebu Katade bir borçlusunu para talep etmek üzere aramıştı. O kendisinden gizlendi. Daha sonra adamı buldu. Fakat adam "dardayım" dedi. Bunun üzerine "Allah'a yemin eder misin?" diye sordu. Borçlu "vallahi" diye yemin etti. Ebu Katade "ben Resulullah'ın, kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışı versin dediğini işittim" dedi. Bu hadis-i şerif borçlulara gerektiğinde borcunun tamamen bağışlanma derecesine kadar varan iyi muameleye Hazreti Peygamber'in verdiği önemi gösteren bir başka delildir. Ancak zengin, ödeme gücü olan bir kimsenin başkasının parasını işletip ne kadar geciktirebilirsem o kadar kârdır düşüncesiyle hareket ederek bir başkasına olan borcunu geciktirmesi de Allah Resulü tarafından borcunu ödemeye muktedir olan kimsenin özürsüz olarak ödemeyi geciktirmesi zulümdür. Sen alacaklı durumdayken alacağın varlıklı ve güvenilir bir kimseye havale edilirse bu havaleyi kabullen hadisinde zulüm olarak nitelenmiştir. Sorumluluk bilinci. İslam dini her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu, kişinin kendi istek ve iradesiyle yaptığı ve yüklendiği bütün işlerin hesabını vereceğini bildirmiştir. Bundan dolayı insanlar, özellikle Müslümanlar, yapacakları her işte, söyleyecekleri her sözde dikkatli olmak zorundadırlar. İslam'ın sorumluluk anlayışına göre her insan, hatta peygamberler, yaptıklarından sorumludurlar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyuruyor: "Andolsun ki kendilerine peygamber gönderilenlere

0: soracağız, peygamberlere de soracağız. Araf suresi 6. ayet. Her kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür. Zilzal suresi 7 ve 8. ayetler. O, Allah, yaptığından sorumlu değildir. Onlarsa sorumlu tutulacaklardır. Enbiya suresi 23. ayet. İslam'a göre hayat anlamsız bir varoluş olmadığı gibi, ölüm de bir yok oluş değildir. Aksine hayat bir hayırlı faaliyetler alanı, ölümse bu faaliyetlerin karşılığının görüleceği, ebedi varlık sahasına geçişi sağlayan bir dönüm noktasıdır. İnsan günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak geride bıraktığı mesaisini değerlendirerek kendini sorgulamalıdır. Zira zaman kavramına karşı sorumluluk bilinci gelişmemiş kimselerin hayatta gerçek anlamda başarılı olması mümkün değildir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insanın geçmişini yoklama ve geleceğini düzenleme açısından dikkatini çekmek üzere muhasebe kelimesini kullanmıştır. Konuya açıklık getirmek amacıyla şu ayet meallerine göz atalım. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Ankebut suresi 2. Kıyamet suresi 36. ve Mü'minun suresi 115. ayetler. Bu son ayetten anlaşıldığı gibi dünyadaki canlılar arasında vazife ve sorumluluk taşıyan yegane varlık insandır. Esasen onun hayatını anlamlı kılan, ona değer katan temel özellik bir görev ve sorumluluk üstlenmiş olmasıdır. Bu sebeple vazifelerini ihmal eden ve sorumsuz bir hayat yaşayan insanlar, gerçek anlamda insanlık değerini yitirmiş olurlar. Ancak bu ayet açıkça gösteriyor ki, ilahi sorumluluktan kurtulmak ve Allah'ın huzurunda hesap vermekten kaçmak hiç kimse için mümkün değildir. Bunun tersini düşünmek, ahlak nizamını ve bu nizamın temeli olan mutlak adaleti inkar etmek sonucuna götürür. Peygamber Efendimiz, hem vaktin değerine dikkat çekmek, hem fırsatları iyi kullanmak, hem de dünya ve ahiret kaygısı taşıyarak muhasebe yapmanın gereğine işaretle şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet günü dört şeyden sorgulanmadıkça, kulun ayakları Rabbinin huzurundan ayrılamaz. Ömrünü nerede harcadığı, hangi davranışlarda bulunduğu, malını nerede kazanıp nereye harcadığı ve vücudunu nerede çürüttüğünden. Sorumluluk, kişinin sahip olduğu imkan oranında artar. Fertler hangi konumda olursa olsunlar, sahip oldukları konumdan dolayı sorgulanacaklardır. Ticaret erbabı da, alıcı da, satıcı da her türlü alışverişlerinden sorumludurlar. Zengin, sahip olduğu maldan sorumludur. Malında yakın akrabanın, yetimin, yoksulun, ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu bilinciyle tasarrufta bulunmalıdır. Bu da bir sorumluluk örneğidir. Hazreti Peygamber her ferdin konumuna göre bir çeşit sorumluluk taşıdığını bizlere şöyle bildirmektedir. Hepiniz çobansınız, güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çeşit çobandır ve sürüsünden sorumludur. Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkar efendisinin malının çobanıdır. O da sürüsünden sorumludur. Netice itibarıyla hepiniz çobansınız ve güttüğünüz sürüden sorumlusunuz.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde Suresi 16-17. Ayetlerini okudu.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
3: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin" der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın" diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin" deyince, Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer" buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz" demiştir.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O, işte şu siyahi kadındır. Bu kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al. Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi. Dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır.
1: Hazreti Peygamber'i kurban keserken gören arkadaşları sordu. Ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanız İbrahim'in sünnetidir diye cevapladı. Sahabe, peki bu kurbanlardan dolayı bize ne kadar sevap var diye sorunca, Resul-i Ekrem, her kıla karşılık bir sevap buyurdu. Sahabe, ya yünlü, koyun, keçi olursa deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yünden de her bir kıla karşılık bir sevap vardır cevabını verdi.
2: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitap. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatını. Küntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Tirmizi'nin Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayeti ise şöyledir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılan kimse ise bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurdu.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra 3 defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler, ardından da Allahümme entes selamu ve minkes selam, tebarekte ya zel celali vel ikram, Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik selam, ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sorulmuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir.
1: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i Ekrem'in, ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir. Sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın. Ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır.

0: Ümmü Seleme radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarımdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi ve "Ya Resulullah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sevdiğini ona söyledin mi?" diye sordu. Adam "Hayır." dedi. "Öyleyse bunu kendisine söyle." buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek "Ben seni Allah için seviyorum." dedi. O da "Öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin." diye dua etti.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyelahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır." Daha sonra Hazreti Peygamber "Bu ay hangi aydır?" diye sordu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim verileceğini zannettik. "Bu ay Zilhicce değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bu hangi beldedir?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. "Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Bugün hangi gün?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. "Bugün kurban günü değil mi?" dedi. "Evet." dedik. "Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar." dedi. Sonra "Söyleyin, tebliğ ettim mi?" diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine "Evet." dedik. O da "Allah'ım şahit ol." buyurdu. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Adba adlı devesi yarışlarda geçilemezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur." dedi.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Allah katında insan haysiyetinin, Müslümanlar nezdinde en kutsal değer sayılan Beytullah'tan dahi üstün olduğuna kanaat getirmiştir. Resul-i Ekrem'in, ey diliyle Müslüman olduğunu söyleyen ve kalbine iman işlememiş kimseler, Müslümanlara eziyet etmeyin, onları ayıplamayın, onların kusurlarını araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını kurcalayan kişi var ya, Allah da onun ayıbını kurcalar. Allah kimin ayıbını kurcalarsa, kişi bu ayıbı kapalı kapılar ardında bile işlemiş olsa, yaptığını açığa çıkarıp onu rezil eder, buyurduğunu bize aktaran Abdullah bin Ömer, bir gün Kabe'ye yönelerek şöyle demiştir. Sen ne büyüksün, ne kadar saygıya layıksın. Ancak bir mümin Allah katında senden de saygındır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Talal Bedru Aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Talal Bedru Aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Horoza sövmeyin çünkü o insanı namaza uyandırır. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah sabah akşam 3 kere İhlas, Kul Hüvallahu Ehad ve Muavvizeteyn, Felak ve Nas surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bedelini ödediğinde özgürlüğüne kavuşmak üzere anlaşmalı bir köle gelmiş ve "Ben borcumu ödemekten aciz kaldım. Bana yardım et." demişti. Hazreti Ali radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem "Bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? Ona devam edersen dağ kadar borcun bile olsa Allah o borcu ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et demiştir. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.

Yine bir gün Hazreti Peygamber ashabıyla beraber otururken onlara şöyle bir soru sordu. Sizden herhangi biriniz her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz mi? Sahabiler, bizden biri 1000 sevabı nasıl kazanabilir dediler. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Allah'ı 100 kere tesbih eder, Subhanallah der ve kendisine 1000 sevap yazılır veya 1000 günahı silinir.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini.

vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en iyisi evladın baba dostuna yaptığı iyiliktir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Humeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu. Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir diyor. Eğer doğru söylüyorsa babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya. Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim dedi. Sonra ellerini koltuk atları görülünceye kadar kaldırıp 3 kere Allah'ım tebliğ ettim mi buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona 2 dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde kendini beğenmiş bir halde saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah şöyle bir benzetme yapıyor. Bir yol düşünün. Dosdoğru bir yol. Her iki taraf boydan boya duvar. Her iki duvarda da yerlere kadar sarkmış asılı perdeleri bulunan açık kapılar var. Yolun başında bir uyarıcı yola girenlere şöyle bağırıyor. Ey insanlar! Şu doğru yola hep birlikte girin. Ayrılmayın. Yolun ortasında başka uyarıcılar da bulunmakta ve kapıların perdesini açmaya çalışanları ikaz ediyor. Ne yapıyorsun? Orayı sakın açma. Eğer açarsan oraya düşer, yoldan çıkarsın diyorlar. İşte bu yol İslam'dır. İki taraftaki duvarlar Allah'ın sınırları, açık kapılarsa onun yasaklarıdır. Yolun başındaki uyarıcı Yüce Allah'ın kitabı, yolun ortasındaki davetçiler de Yaradan'ın her Müslümanın kalbine yerleştirdiği vaizdir.
3: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِّنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ اِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ اِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهِ
3: Sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini artırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir. Hayatımızın her anında, evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, trafikte, alışverişte, canımızı sıkan, bize rahatsızlık veren durumlarla karşılaşabiliriz. İmtihan dünyasında yaşadığımızı düşünerek, bu davranışlar karşısında sabırlı ve sağduyulu olabilmeliyiz. Yanlışları büyütmek yerine, nasihat ve af yolunu tutarak, Rabbimizin rızasını ve mükafatını kazanmanın gayretiyle hareket etmeliyiz. Eğer işin sonucunu düşünmeden hislerimizle hareket eder ve yanlışa aynı yanlışla karşılık verirsek, o yanlışı yapandan hiç farkımız kalmaz. Hiçbirimiz günahsız ve hatasız değiliz. Bazen düşünmeden hareket edebiliriz. Bazen de hiç araştırmadan aslı astarı olmayan haberlerin peşine takılıp yanlış yapabiliriz. Unutmayalım ki, hata yapmak insanın bir zaafıdır. Önemli olan yapılan yanlışların farkına varıp hatamızdan geri dönebilmektir. İnsanlara karşı kusurlarımızda kendilerinden özür dileyebilmektir. Bizim dışımızdaki insanların da tıpkı bizler gibi hata edebileceğini kabullenebilmektir. Suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz ama nefret ve intikamın izini siler. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğe kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Sevgili Peygamberimiz bağışlamayı benimsediği gibi insanları da bağışlamayı tavsiye etmiştir. Bir mümin kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde, özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu bizlere öğütlemiştir. O, ey Allah'ın kulları, kardeş olun çağrısıyla müminleri kin ve intikam ateşinden uzak durmaya davet etmiştir. O, başka bir hadisi şerifinde ise, düşmanlığı sürdürmen sana günah olarak yeter buyurarak ikazda bulunmuştur. Bizzat kendi adına intikam almaktan uzak durarak müminlere örnek olmuştur. Mümin, bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. O bilir ki affetmek müminlerin en önemli özelliğidir. Affetmek takvaya en yakın olan davranıştır. Ne mutlu affederek bağışta bulunanlara, ne mutlu bağışlanarak affın yolunu tutanlara.
5: Kırk hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, "İnşallah yarın döneceğiz" diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı.
2: "Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun."
3: "Ya Resulallah, biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğum kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun Hevazinlidir. Bizi bu akrabalık hatrına bağışla."
1: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabileri ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu.
4: "Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun."
0: 146. bölüm.
1: Allah Resulü ganimetleri taksim ettikten sonra Cirane'de ihrama girerek umre yapmak üzere Mekke'ye geldi ve umresini yaptı. Mekke'nin fethi günü Müslüman olan Ümeyye oğullarından Attab bin Esid'i Mekke'de yönetici olarak, Muaz bin Cebel'le Ebu Musa el-Eş'ari'yi de insanlara dinlerini öğretmek üzere muallim olarak bırakıp Ensar'la birlikte Medine'ye dönmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde konakladıkları bir yerde Hazreti Bilal-i Habeşi vakti gelen namazın kılınmasını hatırlatmak için ezan okumaya başladı. Bir grup delikanlı ise bir köşede oturmuş yeni gelenleri inceliyordu.
5: "Bunlar da kim?"
6: "Huneyn'i ele geçiren ordu. Mekkeli ve Yesripli Araplar."
7: "Şu peygamber olduğunu söyleyen adamın ordusu mu?"
5: "Evet, o."
8: "Bunlar mı Mekke'yi dize getirmiş? Hayret doğrusu. Sıradan adamlar bunlar."
6: "Yazık Mekke'ye. Ben de onların kuvvetli bir topluluk olduğunu sanırdım."
7: "Huneyn ve Taif'e ne demeli? Bütün varlıklarıyla birlikte teslim olmuşlar ya."
8: "Bizim gibi gençler o topluluklarda olsaydı asla bu perişanlığa izin vermezlerdi. Biz onların kahramanlık hikayelerini duyarak büyümüştük. Arapların şereflileri, en cesurları onlardan çıkar zannediyorduk. Meğer içleri boşmuş."
9: "Bir erkek için teslim olmaktan daha onur kırıcı bir şey düşünemiyorum."
10: "Haklısınız."
6: "Evet, iyice yaklaştılar. Şunlarla karşılaşmak istemiyorum. Ağacın arkasına geçelim mi? Hem ne yaptıklarını da görmüş oluruz."
8: "Olur, hadi geçelim."
9: "Şu siyahi köle ne yapıyor dersiniz?"
6: "İnsanları etrafında toplamaya çalışıyor sanırım."
8: "Şşt, sessiz olun. Bir şeyler söylemeye başladı. Ne dediğini duyalım."
9: "Ne diyor?"
6: "Allahu Ekber, Allahu Ekber" mi dedi?
8: "Allahu Ekber, Allahu Ekber."
1: Bu gençler Resulullah'ın kendilerini duyduğundan habersiz müezzini taklit ediyorlardı. İçlerinden sesinin güzelliği dikkat çeken biri vardı. Ebu Mahsure. Peygamberimiz onları huzuruna çağırdığında hepsi işin ciddiyetinin farkına varmış ve ceza göreceklerini düşünerek yüreklerini bir korku sarmıştı.
9: Biz sadece kendi aramızda eğleniyorduk. Kötü bir niyetimiz yoktu.
10: Efendiniz bizi neden çağırıyor? Ne yapacaksınız bize?
11: Okuduğunuz ezanları duymuş. Şu gençleri bana getirin dedi.
6: İstemeden kızdırdık mı onu?
10: Eyvah, ne yapacağız?
12: Çenemize hakim olsaydık bunlar başımıza gelmezdi.
6: Yapacak bir şey yok, yanına gidip hesap vereceğiz.
1: Peygamberimizin önüne getirilen gençler sıraya dizildiler. Peygamberimiz de onlardan ezan okumalarını istedi.
9: Biz kendi aramızda eğleniyorduk. Maksadımızı aşan bir şey yaptık, özür dileriz.
6: Az önce denileni duydun, hadi oku.
9: Peki. Tamamını bilmiyorum ama bildiğim kadarını okuyayım.
1: Peygamberimiz gençlerin her birine ezan okuttuktan sonra sesi gür olup da en yüksek sesle ezan okuyanın hangisi olduğunu sordu. Gençler Ebu Mahzure'yi işaret ettiler. Bunun üzerine peygamberimiz diğerlerinin gitmesine müsaade edip Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ondan ezan okumasını istedi. Ebu Mahzure'yi ilgiyle dinleyen peygamberimiz ezanın hangi cümlelerinde sesini yükselteceğini, hangi cümlelerinde ise alçaltacağını ona öğretti. Bilmediği kısımlarını tek tek tekrarlatarak ezanı kendisine ezberletti. Daha sonra onun başını okşayarak kendisine bir kese gümüş para verdi. Ebu Mahzure azarlanmayı, hatta bir ceza almayı beklerken böyle bir muameleyle karşılaşınca çok şaşırmıştı.
12: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
1: Peygamberimiz Ebu Mahzure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahzure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Kısa bir süre içinde Müslüman oldu. Peygamberimiz de onu Mekke'de ezan okumak üzere görevlendirdi. Resulullah'ın samimiyeti, sevecen yaklaşımı ve merhameti İslamiyet'e bir gönül daha kazandırmıştı. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi. Gelen kabilelerden biri de Temim oğullarıydı. Heyet mescide geldiğinde öğle vaktiydi. Peygamberimiz evinde istirahat ediyordu. Bilal-i Habeşi ise ezan okumak üzere hazırlanıyordu.
13: Liderleri nerede?
6: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
13: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
14: Gelin şurada bekleyin.
15: Daha ne kadar bekleyeceğiz?
16: Şunlara söyleseniz de Muhammed'i çağırsalar artık.
17: Biraz sabredin. Bilal az sonra ezan okuyacak. Peygamberimiz ezanı duyunca çıkacaktır. Şimdi evinde dinleniyor.
13: Biz onca yol teptik ayağına geldik. Çıkıp bizimle görüşmeyecek. Olacak iş değil.
17: Peygamberimize böyle hitap etmeniz uygun değil.
13: Ey Muhammed, hadi ama. Seni daha ne kadar bekleyeceğiz?
1: Bu hadise üzerine Hucurat suresinin şu ayetleri nazil oldu. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.
12: İşte peygamberimiz geliyor.
17: Sabretseydiniz hakkınızda daha hayırlı olurdu.
13: Nihayet peygamberi görebildik.
12: Hele şükür.
18: Ey Allah'ın Resulü, haberin olsun ki benim övüşüm insanları yükseltir. yerişim de alçaltır.
1: Peygamberimiz, böyle olan ancak Yüce Allah'tır. Onun övdüğü aziz, yerdiği zelil olur diye cevap verdi. Namazı kıldırdıktan sonra Temim heyetine isteklerini sordu.
18: Biz Temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
1: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
15: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layıktır. O bize iyi işler yapabileceğimiz pek çok mal bağışlamıştır. Bizi güçlü kılmıştır. O bizi doğu halkının en güçlüsü, sayıca en kalabalığı ve savaşlara en çabuk hazırlananı kılmıştır. Araplar arasında bizimle yarışabilecek kim vardır? Bizimle fazilet yarışına girebilecek kim varsa çıksın meydana. Biz bize verilen nimetleri saymakla bitiremez, bu konuda sözü uzatmaktan utanırız. Bu söz gibi bir söz söyleyebilen varsa ve işimizden daha üstün bir işiniz varsa getirin de görelim.
1: Peygamberimiz Ensar'dan Kays bin Şemmas'a kalkıp bu sözlere karşılık vermesini söyledi.
19: Hamd Allah'a layıktır. Ben ona hamd eder ve ondan yardım dilerim. Ona inanır ve ona güvenirim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun bir olup eşi benzeri bulunmadığına şehadet ederim. Gökleri ve yeri yaratan, göklerde ve yerde hükmünü yürüten Allah'a hamdolsun. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey yoktur ki onun fazlu kereminin eseri olmasın. O, yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki, o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür. Allah ona kitabını indirmiş, onu kullarının en emini, cihanın en seçkini kılmıştır. Sonra o peygamber insanları Allah'a imana davet etmiştir. Allah'ın Resulüne ilk önce kavminden muhacirler iman etmiştir. Bundan sonra da o davete ilk icabet edenler biz olmuşuzdur. Biz Allah'ın ve onun Resulünün yardımcılarıyız. Allah'a hamdolsun ki o bizi bu dinin yayılmasına vesile kılmıştır. Biz Allah'a iman ettirinceye kadar insanlarla çarpışacağız. Allah'a ve Resulüne iman eden kanını ve malını bizden korumuş olur. Kafirlik yolunu tutanlarsa karşısında bizi bulur. Allah'tan kendim için ve bütün erkek ve kadınlar için bağışlanma dilerim. Selam olsun size.
1: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
20: Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, senin sözlerinden hep erkekler istifade ediyor. bize de bir gün tahsis etsen de Allah'ın sana öğrettiklerinden bize öğretmen için o gün sana gelsek dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem filan filan günler toplanın buyurdu. Onlar da toplandılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandıkları yere gelip Allah'ın kendisine öğrettiği bilgilerden onlara da öğretti. Sonra herhangi birinizin 3 çocuğu ölürse o çocuklar anneleri için cehenneme karşı siper olurlar dedi. Kadınlardan biri ya 2 çocuğu ölürse diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 2 çocuk da böyledir buyurdu. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz buyurdu.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakının buyurmuştu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bu bizim için bir gereksinimdir, zira oralarda oturup konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem oralarda oturmaktan vazgeçmiyorsunuz, bari yolun hakkını verin, buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, yolun hakkı nedir, dediler. Harama bakmamak, gelip geçeni rahatsız etmemek, selam almak, iyiliği teşvik etmek ve kötülüğü engellemektir, buyurdu. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.
1: Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr çocuklarına şöyle derdi. Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır.

Hazreti Hüseyin, dedesi Resulullah'ı şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı ise yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir, diğer kalanında ise misafir kabul ederdi. O bunu huzuruna kabul ettiği seçkinler vasıtasıyla yapardı ki bunlar öğrendiklerini dışarı çıkınca avama aktarırlardı. Resulullah Efendimiz ümmetinden hiçbir şeyi saklamazdı. İzne tabi misafir kabul ettiğinde fazilet ve takva ehli olan ziyaretçilerine öncelik tanımak adetiydi. Ziyaretçilerini ayırdığı zaman onların soy sop durumlarına göre değil, dindeki üstünlüklerine göre olurdu. Evine gelenlerin çeşitli ihtiyaçları olurdu. Kendisine doğrudan veya bir aracı ile iletilen sorulara, muhatapların ve ümmetin maslahatına uygun bir şekilde cevaplar verir ve arkasından şöyle uyarırdı. Burada görüp duyduklarınızı burada bulunmayanlara iletin. İhtiyaçlarını bana ulaştırma imkanı olmayan kimselerin isteklerini de bana ulaştırın. Kim ki ihtiyacını ulaştırma gücü olmayanların isteklerini bir yetkiliye ulaştırırsa Allah onun kıyamet gününde sıratı sağlam adımlarla geçmesini sağlar. Hazreti Peygamber'in huzurunda kesinlikle bunlar dışında bir şey konuşulmaz. Başkasının da bunun haricinde bir şey konuşmasına müsaade edilmezdi. Huzuruna gelenler ilim ve hikmete susamış olarak girerler, doymuş olarak ayrılırlar ve hayra yol gösterici olarak çıkarlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Hazreti Peygamber, ey Resul, Rabbinden sana indirileni duyur emri uyarınca ashabına Kur'an'ı bildiriyordu. Bir diğer ayette de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruluyordu. Bu ayet gereğince de Allah'ın kitabını açıklayarak zihinlerdeki soru işaretlerini yok ediyordu. Hazreti Peygamber yeri geldikçe manası kapalı pek çok kelime ve ayeti açıklıyor, yeri geldikçe de Kur'an'da detaya girilmeden genel olarak işaret edilmekle yetinilmiş birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapıyordu. Namaz hususu da böyleydi. Kur'an'da namaz kılmak emredilmiş ancak namazın nasıl kılınacağına değinilmemişti. Bu durum karşısında Allah'ın Resulü, namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurarak namazın kılınış şeklini ve vakitlerini ashabına uygulamalı olarak öğretmişti. Aynı şekilde hac konusunda da hac ibadetinin gereklerini benden öğrenin buyurarak haccın menasikini de yaşayarak öğretmişti. Bu ve benzer birçok ibadetin uygulanışı sünnetten öğrenilmekteydi. İnsanlar Resulullah'ın sünnetlerini birbirine anlatarak dinin nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlardı. Aynı şekilde bir gün bir mescitte Resulullah'ın sünneti anlatılıyordu. Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn şefaatle ilgili konuşurlarken bir olay yaşandı. Orada bulunanlardan biri bu duruma muhalefet etti.
1: Ey Ebu Nüceyd, yeter bunlardan bahsettin.
2: Ne oluyor?
3: Kim bu adam?
2: Ne diyordu? Doğru mu
4: şimdi? Ne oluyor? Nedir seni rahatsız eden şey? Söyle de bilelim.
1: Bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun.
4: Demek öyle olduğunu düşünüyorsun. Peki söyle bakalım, sen Kur'an okuyorsun değil mi?
1: Evet, okuyorum.
4: O halde akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının da 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Peki bunları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?
1: Evet, sizden öğrendik.
4: Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Peki sen her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana da şu kadar deve zekat düşeceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabilir misin?
1: Hayır, bulamam.
4: Biz de bulamayız. Çünkü tüm bunları Resulullah'tan öğrendik. Ve siz de bizden öğrendiniz, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
4: Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabilir misin?
1: Kur'an'da...
4: Ben söyleyeyim, bunu da bulamazsın. Peki bu hususları kimden öğreneceksin? Bizden değil mi?
1: Evet.
4: Peki biz kimden öğreniyoruz? Biz de tüm bunları Allah'ın Resulünden öğreniyoruz işte.
1: Haklısın, dediklerinde haklısın.
4: Şimdi anladın mı beni?
1: Evet, evet anladım. Hem de çok iyi anladım. Beni ihya ettin. Allah da seni ihya etsin.
4: Amin.
5: Hadislerin hikayeleri.

Ebu Derda Allah Resulü'nden şu sözü işittiğini anlatmıştır. Allah bizden bir söz işitip onu işittiği gibi başkasına ulaştıran kişinin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi ulaştırılan nice kimseler vardır ki onu işiten ve kendisine aktaran kimseden daha kavrayışlıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Tevazu ve kibir, gerçek yücelik hangisi? Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre bir gün Hazreti Peygamber, "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez," buyurdu. Bunu duyan bir adam, "Ama insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," deyince Allah Resulü, "Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibirse hakikati inkar etmek ve insanları küçük görmektir," buyurdu. Ebu'l-Ahves'in naklettiğine göre babası şunları anlatmıştır. "Dağınık bir kıyafetle Hazreti Peygamber'in yanına gitmiştim. Bana "senin malın var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. "Ne gibi malların var?" diye sorunca, "Allah bana deve, koyun, at ve hizmetçiler ihsan etmiştir," şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine, "Madem Allah sana mal ihsan etmiş, o halde Allah'ın nimet ve cömertliğinin belirtileri üstünde görünsün," buyurdu. Salim bin Abdullah'ın babası Abdullah'tan naklettiğine göre Hazreti Peygamber, "Kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz," buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir, "Ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor," deyince Hazreti Peygamber şu açıklamayı yapmıştı: "Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin." Mücahşi oğullarının kardeşi İyaz bin Hımar anlatıyor. Resulullah bir gün hutbe vermek üzere aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu: "Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti." Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter." Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona üç defa, "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin," dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu sanıyorum. Ameline göre onu hesaba çekecekse Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam," desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin. Ebu Hureyre şöyle demiştir: "Resulullah, dal kavukluğu adet haline getiren övücülerin ağızlarına toprak saçmamızı, onları susturmamızı emretti." Müstevrit bin Şeddad'ın naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır.

Harise bin Vehb el-Huzai'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Size cennetlikleri bildireyim mi? Her alçak gönüllü zayıf kimsedir. Şayet o Allah adına yemin etse Allah onu yemininde haklı çıkarır. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes. Enes bin Malik'in naklettiğine göre, bineğinin üzerinde eski bir eğer ve 4 dirhem edip etmeyeceği şüpheli bir kadife örtü üstünde mütevazı bir şekilde hac eden Hazreti Peygamber şöyle dua etmişti. Allah'ım, riyasız ve gösterişsiz bir hac eyle. Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Cerir bin Abdullah şöyle demiştir. Müslüman olduğum günden beri Resulullah beni hiç kapıdan çevirmedi. Beni her gördüğünde mutlaka gülümserdi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Muaz bin Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Muaz'ın elini tutmuş ve "Ya Muaz, vallahi ben seni seviyorum." demiş. Sonra da "Ya Muaz," her namazın ardından "Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana ibadet etmek için bana yardım et" duasını hiçbir zaman bırakmamanı tavsiye ediyorum buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler koyun gütmüştür. Ashab, sen de mi güttün ya Resulallah diye sorduğunda, evet, Mekkelilerin koyunlarını Cihat bölgesindeki Kararit denilen yerde birkaç kirat karşılığında güderdim dedi. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radiyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radiyallahu anh'a Peygamber size ne emrediyor diye sordu. Ebu Süfyan, bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın diyor. Ve bize namazı, doğruluğu, İffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

0: Ebu Kerime el-Miktam bin Madikerib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin.
1: Ziyad bin Haris Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim," dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor," diye iltifat etti. "Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu," cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap," dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nebi de, "Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar," buyurdu. Bu defa o şahıs, "Öyleyse bana zekattan ver," deyince Peygamberimiz, "Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim," buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la na'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehuddine velev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede olduğu andır. Öyleyse secde halinde çokça dua edin. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lanetlenmeye sebep olacak iki şeyden sakının buyurdu. Sahabiler, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, halkın geçecekleri yol üzerine veya gölgelenecekleri yerlere, ağaçların altına, su kenarlarına, mesken ve civarına tuvaletini yapmaktır buyurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa, tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de, sonra ondan daha hayırlısını görürsem, yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.
2: Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldi.

İyi doğrudur ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Abdullah bin Mesud. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem amellerin Allah katında en güzeli hangisidir diye sordu. Vaktinde kılınan namaz buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Sonra anne babaya iyilik yapmak buyurdu. Sonra hangisidir deyince sonra Allah yolunda cihad etmek buyurdu.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 553 nolu hadis. Ve anhu, ve yine ondan, yani Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun, kâle, dedi ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, erbaûne hasleten, 40 haslet var. E'lâha menîhetul anzi. Bunlar içerisinde en üstün olanı bir kimseye bir keçi vermek. Menihatul anz. Öyle ki o bu keçiden yararlansın. Sütünü sağmak suretiyle faydalansın. Böylece o yoksul kimsenin gıda ihtiyacını hem de sürekli bir biçimde sağlayabilmesine imkan tanımış oluyorsunuz. Önemli bir cömertlik. Öyle bir seferlik süt vererek karnını doyurmak gibi değil, her gün sütünden içebileceği bir keçiyi vererek onu yoksulluktan kurtarmak. Hazreti Peygamber'in iyilik namına hasletleri sayarken en üstün olanını böyle ifade etmiş olması dikkat çekicidir. Bir şeyi doğrudan tüketecek şekilde vermek de elbette önemli bir iyilik. Bir insanın istifadesine, yararlanmasına, ihtiyacını gidermesine dönük olarak doğrudan tüketim şeylerini vermek, ekmek gibi, yemek gibi. Ama bir de var ki ona daha uzun vadeli, hatta kalıcı bir iyilikte bulunup tüketeceği bu tür şeyleri elde edebileceği bir aracı, bir imkanı öğretmek yahut yol göstermek. Burada adeta o kişinin artık hayvancılık yapabileceği, bu keçi üzerinden bilahare onu çoğaltacak ve sürekli olarak ihtiyacını karşılayabilecek bir biçimde başkalarına muhtaç olmaktan kurtulmasına imkan sağlamak. İyilik yapma hasretleri içerisinde çok daha kıymetli görülmüş Resulullah'ın nazarından. Erbaûne haslaten, a'lâha menîhetul anzi. 40 haslet var. Bu sayı da böyle hasretici, yani 41 olmaz, 39'a düşmez, bu kadar spesifik ve kat'i anlamında mıdır, yoksa daha genel olarak çokluktan kinaye, yani çok haslet var, iyilik yapmanın çok yol ve yöntemleri var. Ama bunlar içerisinde bir insana ihtiyacını sürekli sağlayabileceği bir imkan oluşturmak en üstün olanıdır. A'lâhâ menîhetul anzi. Her gün ona ihtiyacı kadar verip onu yoksulluk içerisinde sürekli olarak bırakmak mı, yoksa ona bir vesile oluşturup bir çalışma imkanı, nitekim bu keçiyi besleyecek, bakacak, onu günlük olarak sağacak, sağdığı sütten belli şekillerde ihtiyacını giderecek. Bunların hepsi ameliyeler, işlemler ve hepsi belli bir hareketliliği gerektiriyor. Dolayısıyla adeta o kişiye iş vermiş gibisiniz, bir işe kavuşturmuş gibisiniz ve o kişiyi miskinlikten, atâletten, eylemsizlikten kurtarmış, harekete geçirmiş oluyorsunuz. Sonraki zamanlarda ihtiyacını artık kendisi kendi başına karşılayabilmeyi başardığında
başkalarına muhtaç olmaktan, yani topluma yük olmaktan da çıkmış olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlamak üzere keçi vermeyi, hibe etmeyi ifade ettiği bu model, iyilik hasletleri içerisinde en üstün olanı olarak takdim edilmiş. Aynı modele uygun olacak şekilde başka imkanlar da şayet o insanların ihtiyacını kalıcı olarak gidermeye yönelik bir biçimde oluşturulabiliyorsa bu kapsamda görülebilir. Söz gelimi bir insana her gün belli miktar harçlık vermek suretiyle gündelik ihtiyacını gidermenin yerine ona günlük ihtiyacını, yani o harçlığını kazanabileceği bir iş sağlamak, eline bir iş vermek yahut kazanç temin edebileceği bir beceri, bir maharet kazandırmak yahut kendisinin üretimini sağlayıp çoğaltabileceği ve dolayısıyla topluma satabileceği bir üretimin yol ve yöntemlerini öğretip ona müstakil bir biçimde artık ihtiyaçlarını kendisinin sağlayabileceği bir duruma kavuşturmak, örnekler çoğaltılabilir. Bunlar menihatul anzi modeline uygun düşebilen modellerdir. Dolayısıyla Resulullah'ın rivayetinden edindiğimiz mesaj, gün geçtikçe fakirlerin sayısının azaltılmaya çalıştığı bir anlayış üzere iyilik yapmak. Yoksa her gün onların ihtiyaçlarını verip öyle atıl kalmalarını umursamamak ve onları fakirliğe hapsetmek, başkalarına muhtaç olmalarını normal bir şeymiş gibi öylece sıradanlaştırmak, bu doğru değil. Onları topluma kazandırmak, üretimin bir parçası haline getirmek ve sonraki günlerde başkalarından istemeksizin kendi ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri bir düzeye yükseltmek, cömertliğin de iyilik hasletlerinin de en üstün olanlarındandır. 40 haslaten a'laha menihatul anzi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalan 39 tanesini bize tek tek saymamış. Zaten büyük bir ihtimalle bunu çokluktan ifade ediyor. Hayatın içerisinde pek çok mecrada çok çok farklı iyilik örnekleri olabilir. Çünkü hayat çok çeşitli bir ortam. O gün için keçi örneğini Resulullah belirgin, anlaşılabilir bir anlatım olarak sunmuş. Bugün için keçi örneği de dahil olmak üzere benzeri bütün örnekler değerlendirilebilir. Hatta o gün dahi, yine o günün hayatında pek çok bu örneğe uygun düşecek farklı durumlar da elbette söz konusuydu. Dolayısıyla sahabe-i kiram da anladılar ki, daha üstün bir iyilik yapmak istiyorsan, insanları ihtiyaçlı olmaktan çıkaracak bir şekilde üretimin bir parçası haline getir. Onların eline bir iş ver. Kazanç elde edebilecekleri, buradan ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri bir yol, yöntem göster. Böylece zamanla hem toplumdaki üretim potansiyeli artsın, atıl insan sayısı azalsın, hem de bu insanlar fakirlikten kurtulup başkalarından bir şeyler isteme zilletinden çıkarak daha onurlu, daha güzel bir biçimde hayatlarını yaşasınlar. Tabii ki bu ve benzeri iyilik hasletlerini bir insan neden düşünür, tasarlar, uygulamaya koyar, vaktini harcar, malından bu uğurda sarf eder. Sonuçta üçüncü şansları ilgilendiren bir şey. Burada belli ihtimaller var. Ya böyle yapmak suretiyle yoksul insanlara acıdığı, fakirliklerine içten içe üzüldüğü için bu onu harekete geçirir,
ve böyle bir insani his olarak bunu yapar, icra eder. Ya da çoğu zaman bu yaptığı iyiliğin toplum tarafından bilinmesini ve kendisinin bu anlamda iyiliksever biri olarak takdim edilmesini ve sonra da toplumun onun bu hayırsever yanını ödüllendirmesini bekler. Yani bu taraftan fakirler için yaptığı iyiliklerin diğer taraftan makro planda toplum tarafından daha yüksek meblağlar ile ödüllendirilmesini umar yahut en azından kişiliğinin bu açıdan yüksek bir itibar ile takdir edilmesini bekler. Çoğunlukla bu tür hasletleri, iyilik hasletlerini yapan insanların içine girdikleri yani niyet planındaki düşünceler buralarda gezinir. Ama bir de az sayıda birileri var ki Cenab-ı Hakk'ın وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ şükreden kullarım gerçekten azdır dediği nimetin gerçek sahibini bilerek ki şükrün adı budur, nimetin gerçek sahibini tanımak ve onun adına bu nimeti başkasıyla paylaşmak ama sadece onun adına. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında bunları ayırarak, bunları öne çıkararak, bunlar hakkında özel bir hükümde bulunacak. Diğerleri ki çoğunluk diğerleridir, kendi karizması için yapar, itibarı için yapar, acıması için yapar. Toplumdan daha fazlasını beklediğinden, kaz gelecek yerden, tavuğu esirgemediği için yapar. Bir yandan böyle şeyleri yaparak %10 mesela harcar, diğer yandan kamudan %30-40 daha fazlasını geri alır. Çifte kazanır, hem hayırsever olarak bilinir, hem bu hayırseverliği dolayısıyla daha fazla mülke ve servete kavuşur. Bunların hepsi bir matematik ve bir hesaptır. Ancak şu anda Resulullah'ın bahsettikleri bunun dışında. Çünkü bu matematik ve hesabın içerisinde olanların eline hiçbir şey geçmez. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Cenab-ı Hak varıp onların bütün amellerini hebaen mensura ederiz buyurdu. Çünkü Allah matematiği sadece ve sadece onun için olan yaklaşımı kabul eder. Ela lillahi dinul halis. Yani yapılan ameliyenin tek bir amacı vardır. Sadece onun rızasını kazanmak. Ve bu pürüzsüzdür. Halis. Safi yani. Tamamıyla ve bütünüyle Allah için olduğunda hak katında karşılık bulur. Ancak bu hesap ve matematik yüzdelik dilimlere ayrıldığında velev ki aslan payı Cenab-ı Hakk'a verilse bile yani %99'u Cenab-ı Hakk'a ayrılsa bile %1'i başkalarına pay edilse Resulullah'ın haber verdiğine göre Allah ortakların en bonkörüdür. Bir işte başkalarıyla ortaklıysa kendi hissesini tamamıyla onlara bırakır. Hiç almaz. Allah sadece %100'ü ona aitse o sunumu kabul eder. İnnemâ yeteqabbelullâhu minel muttakîn. Allah ancak muttakilerden kabul eder. Allah'a ait olan ancak halis olandır. Elâ lillâhi dînul hâlis. Bu nokta çok önemli çünkü hayatımızda hepimiz bir şekilde bu iyilik hasletlerinden yapıyoruz. Ama kaçta kaçı bize kalıyor, hak katında bunların karşılığını elde edebileceğiz. Burası çok kritik. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın son derece rigid bir biçimde uyguladığı bir kuralı var. Sadece onun için yapılan bir şey ise bunu alıp kabul ediyor. Ama yok başkalarıyla ortaklık kılındıysa Allah bunu kabul etmiyor. Nasıl biz bir mail açıyoruz,
hitap cümlesinden bize özel olmadığını anladığımızda,

Neredeyse aşağıdaki o uzadıkça uzayan kompozisyonu okumaya bile değer görmüyoruz. Çünkü bizim zatımız tırnak içinde özel bir hitaba layık. Bizim için özel yazılmış olmalı. Adımız, sanımız, hatta aşağıdaki her bir cümle bize dönük olarak özelde kaleme alınmış olmalı. Başkalarının arasında silik bir biçimde kaybedilecek birisi değiliz. Önemsenmeliyiz. Her birimizdeki bu ego tanıdık bildik bir duygudur. Kaldı ki bizler yaratılmış varlıklarız. Öncesi olmayan, sonradan Allah'ın yarattığı ve bir ecelle önümüzü kestiği, toprak dediğimiz maddeden ödünç aldığımız bedenlerimizde soluk alıp vererek yaşadığımız şu hayatta bu mini minnacık hacim ve kütlemizle bu egoyu tanıyoruz, biliyoruz. Cenab-ı Hak ile asla kıyaslanamaz. O lem yelid ve lem yulad, doğmamış ve doğrulmamıştır. Allah Azze ve Celle bizden gibi sonradan var olmamıştır. Onun kibriyası, azameti ve büyüklüğü ve lehul kibriyâ'u fis semâvâti vel ard, göklerde ve yerdeki mutlak kibriya onundur. Bizim gibi yalandan ego oluşturarak tekebbür, büyüklenme hislerini haksız bir biçimde yaşamaya çalışmaz. Kibriyası onun zatındandır. Azametinden, büyüklüğünden ve kendisine aittir. Dolayısıyla hayatımızda çoğu zaman bizler özel muameleyi beklediğimiz her yerde aslında buna hiç de layık olmayabiliriz. Biz zaten emsallerimiz arasında silik ve kaybedilebilecek kadar basit varlıklarız. Kendimizi çok özel saydığımız yanlarımız açısından bile bizden çok daha iyi kimseleri Allah çoktan yaratmış, bizim önümüze geçirmiştir. Kimse bu anlamda eşsiz ve benzersiz bir güzellikte değildir. Bir bilgide, maharette, beceride, herhangi bir vasıfta asla nev-i şahsına münhasır değildir. Allah ise her bakımdan eşsiz ve benzersiz olandır. Dolayısıyla bu kapsamda düşünmeye çalıştığımızda Cenab-ı Hakk'ın اَلَا لِلّٰهِ الد۪ينُ الْخَالِصِ, ancak pürüzsüz olan, katıksız olan, saf olan niyetleri ve bu niyetlerin üzerine kurulan amelleri Allah kabul eder. Bir şeyler katıştırılmış ise başkalarıyla Cenab-ı Hak yan yana getirilmiş. Çoğu Cenab-ı Hakk'a olsa bile yanı sıra başkaları ilave edilmiş ise niyet planında, o çürük ameli Cenab-ı Hak kabul etmez. Bunu çok iyi anlamalıyız. Çünkü bunu çok iyi anlamadığımızda hayatımızda çok ameller yapmış olsak dahi ahirette uyandığımızda bunların işe yaramaz olduklarını görmek korkunç bir bedbahtlık olur. Allah önden haber vermiş, kabul etmeyeceğini söylüyor. Bunlar namaz dahi olsa kabul edilmez, hac dahi olsa kabul edilmez. Hatta ve hatta şehadet dahi, şehitlik dahi olsa tamamıyla yekpare, büsbütün Allah için değilse Allah tarafından kabul edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda katledilen birinin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirildiğini ve niçin öldürüldün diye Cenab-ı Hak sorduğunda قَاتَلْتُ فِي سَب۪يلِكَ يَا رَبِّي, senin yolunda savaştım ve ثُمَّ قُتِلْتُ, sonra öldürüldüm diye adamın cevap verdiğini, fakat Allah Azze ve Celle'nin ona hayır, sen savaştın ki قَاتَلْتَ لِي يُقَالَ جَر۪ي, sen cesaretli, kahraman adam desinler diye savaştın, وَقَدْ قِيلْ, bu da senin için zaten denildi. Hak böyle buyurunca onun şehadetini kabul etmedi ve emretti fe amara fe curra ala vecihi ilen nar, yüzü üzere ateşe doğru sürüklenip atıldı. Dolayısıyla bu kural çok önemli, çünkü bu bariyer aşılmadı.

Bu ölçü sağlanmadığında amel ne kadar büyük özveri gerektirirse gerektirsin, canı vermek dahi olsa bir işe yaramıyor. Dolayısıyla siz yüzlercesine iş sağlamışsınız, binlercesine keçiler dağıtmışsınız yahut inekler, koyunlar ve bu insanlar buradan ihtiyaçlarını sağlayıp fakirlikten çıkmış. Harika işler. Ama dönüp de kalbinize bakıldığında bunları sadece ve sadece Allah için yapmadığınızda kaybettiğiniz zamanınızla, kaybettiğiniz emeğinizle kalırsınız. O yüzden hadisin ortasından itibaren Allah'ın Resulü buna dikkat çekti. مَا مِنْ Bir amel eden herhangi bir kimse, yani bunları bu 40 hasleti yapan kimse, يَعْمَلُ بِخَسْلَةٍ مِنْهَا bu hasletlerden hangi birini yapsa, رَجَاءَ ثَوَابِهَا karşılığını Allah'tan umarak, başka hesap içerisine girmeden, وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا Allah'ın vaat ettiğini doğrulayarak. Cenab-ı Hak neyi vaat etti? Mağfiretini vaat etti. Cenab-ı Hak neyi vaat etti? Çoğaltmayı vaat etti. Cenab-ı Hak neyi vaat etti? Yerini doldurmayı vaat etti. Cenab-ı Hak neyi vaat etti? Ahirette kat kat karşılığını vermeyi vaat etti. Bu vaadi tasdik ederek, yani zihindeki düşünce bu işe girişirken ileriye dönük olan heyecan ve beklenti buralarla sınırlı olmalı. Yoksa caminin duvarında adım yazacak, girişte herkes görecek, mahallede insanlar beni bilecek yahut ülke sathında gelip geçenler bu dev camiyi kim yaptırmış diye soracak. Bu beklentiler, bu düşünceler, bu hesaplar üzere yürüyorsa niyet, sonrasında da Cenab-ı Hakk'ın ödüllerine kavuşacağım düşüncesi ilaveten eklense bile niyet çoktan enfekte olmuş demektir. Kulun niyet planında bununla mücadele etmesi gerekir. Elbette şeytan gelip o niyeti enfekte etmeye çalışacaktır. Ama iyi kul bunu beğenmez, bunu hoş karşılamaz. İçinde oluştuğuna tanık olduğu bu paylaşımcı yüzdelik dilimler, şunlar da görsün, bunlar da böyle der, şunlar da böyle yapar. Çok iyi bir şey yapıyorum. Hem ahiretim için işe yarar, hem dünyada da yakın planda karşılığı olacak ve benzeri düşüncelerden rahatsız olur. Ve bunların şeytandan olduğunu anlar. Ve döner Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi ben bunları istemiyorum, bunlardan hoşlanmadım. Niyet tasihine girer. Kul ihlasa sarılmak istediğinde, sadece Allah için yapmayı arzuladığında Allah ona yardımcı olur. Ama yok kolayca tav olursa, bu promosyon kabilinden şeyleri önemser, ciddiye alırsa ve severse, tabiri caizse her şey berbat olur. Bu durumu anlatan Cenab-ı Hak dedi ki, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّنْ gönderdiğimiz hiçbir peygamber yahut hiçbir Resul yok ki, illa اِذَا تَمَنَّا o bir işi yapmayı niyetlediğinde, şöyle yapayım, böyle yapayım diye Hakk'ın rızasına kavuşmak için. İlla elka şeytanu fi umniyeti, illa ki şeytan gelip onun bu niyet alma merkezine, bu karar oluşturduğu yere, yani onun niyet dünyasına bir şeyler bırakır. İlla elka şeytanu fi umniyeti, saldırıyor onun niyetine. Bir kimsenin sadece Allah için bir şeyler yapma hevesine şeytanlar muazzam saldırırlar. Çünkü bir kulun en kıymetlisi ancak ve ancak ve sadece Allah için yapmak istediği şeylerdir. Ve şeytanlar bilirler ki %1'ini bile koparabilsek niyetinin tamamı ifsad oluyor. Tamamı artık hiçbir işe yaramıyor. O yüzden var güçleriyle saldırırlar. Ve bu noktada zayıf insanları seçip, bilgisi az, takvası az, özellikle onları hedefe koymazlar. O kadar amansız düşmanlardır ki, en bilge olanlarını, en içtenlikli olanlarını, en samimi olanlarını,

olmaya çalışanları bile ıskalamazlar. O yüzden Cenab-ı Hak peygamberler üzerinden örnek verdi. Gönderdiğimiz hiçbir peygamber yok ki, ister nebi olsun ister rasul, yani ister öteden haber almaya başlamış, nübüvveti oluşmuş kimse, isterse bu nübüvvetine ilaveten risalet görevi verilmiş olsun. Onlar daha üstün. Hiç fark etmez. Şeytanlar nebilerin yanı sıra rasullerin de üzerine hücum ederler. Onların da niyetlerini ifsad etmeye çalışırlar. İlla izâ temennâ, Cenab-ı Hak ister nebi olsun ister rasul bir işi yapmaya niyet edip giriştiğinde elka şeytanu fi umniyetihi, şeytan gelip onun niyet dünyasına bir şeyler bırakır. Sonra ne olur? Onlar bunu beğenmediklerinde, ki Allah'ın peygamberleri beğenmezler, işte şu da görecek, beğenecek, filancalar da seni takdir edecek, bu yaptığın işle şöyle bir kazancın da olabilir ve benzeri şeytanlar buna yakın şeyler söylerler. Ama Allah'ın iyi kulları, özellikle peygamberler, içlerinde beliren bu düşüncelerden rahatsızlık duyarlar. Cenab-ı Hakk'a sığınırlar. Allah'tan amellerimizi korumasını istediğimiz kadar niyetlerimizi korumasını da istemeliyiz. Hatta niyetlerimizi korumasını daha çok istemeliyiz. Varsa niyetlerimizde bir pürüz gidermesini dilemeliyiz. Allah niyetleri koruyan, şeytanın bıraktığı ve niyetleri enfekte edecek, bozacak şeyleri kaldıran, etkisizleştiren kudrettir. Bunu yaptığını kendisi söyledi. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ Allah şeytanın getirip bıraktıklarını nesh eder. Nesh kavramını burada da görüyoruz. Yani imha eder, yani iptal eder, yani etkisizleştirir. Kendine yakın olur. Ve baştan ancak ve ancak Allah için oluşturulmuş niyet olanca saflığıyla Hakk'ın katına yükselir. Şeytanların saldırıları boşa çıkar. İyiler açısından durum böyledir. Ama kötüler, şeytanların getirip bıraktığı bu düşüncelere çabuk tav olurlar. Hele hele ufak ufak sonuçlarını görünce, bir sonraki benzer işi yaparken artık o önceki semerelerini de niyetlerinin bir parçası haline getirirler. Ve böylece gitgide niyetler örselenir. Gitgide niyetlerin bir kısmı artık dünyaya dönük beklentiler ile çürümeye başlar. En doğru tabir bu olsa gerek. Kim bilir, çoklarında uzun vadede artık kısa çevrim başlamış, dolaşım niyet dünyadan başlayıp dünyada son bulan, görünürde başkalarına iyilik yapıyormuş gibi gözüken ama niyet planında amacı ve gayesi dünya kısır döngüsü içerisine hapsolmuş bir olaya dönüşür. Cenab-ı Hak niyet saf değilse, sadece Allah için ve Allah'a duyulan bir sevginin yola çıkardığı bir amel değilse kabul etmez. O yüzden Resulullah bu kısmına vurgu yaptı. مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا Bu iyilik hasletlerinden birini bir kimse yapmaya girişse رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعِدِهَا Sevabını Allah'tan umarak ve Allah'ın vaadine tutunarak, niyet böyle olacak. Sonucu Allah'tan, Allah'ın katında elde edeceği bir niyet olacak. Sevabını ondan umacak. İyilik yaptığı kimseler dönüp onlara bir şeyler geri döndürmeye çalışsalar bile buna yanaşmayacak. اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ Biz sizi ancak Allah'ın yüzü, cemali, rızası için yedirip içiriyoruz. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً Biz sizden bir karşılık beklemiyoruz. وَلَا شُكُورَ Biz sizden bir teşekkür dahi istemiyoruz. İşte Allah'ın cennetine dahil ettiği, muttakileri anlattığı sahnelerde geçen ifadeler. Onlar hayattayken böyleydiler. Bu koşul sağlanırsa, ki olmazsa olmaz bir koşuldur, niyet saf bir şekilde, tertemiz olarak Allah'a adanırsa, illa adhalahu Allahu Teala bihal cenne. Allah illaki o kişiyi bu amelinden ötürü cennetine sokar. Biliyorum bunu sağlamayı, başarmayı çokların

0: yaşamamız olanaksız gibi görüyor. İç dünyamızda niyetimize hücum eden o düşüncelerden arınmak neredeyse muhal gibidir. Öyle sanıyoruz. Allah'ı unutuyoruz. Halbuki Allah, biz bunları beğenmezsek şayet, her tarafımıza yapışan sakız yapışığı gibi de olsa bu düşünceler, bizi onlardan paklar ve temizler. Yeter ki onları beğenmeyelim. Hayır, bunun için yapmak istemiyorum. Hayır, bundan ötürü de yapmış olmayı istemiyorum diye beğenmeyelim. Ve sonraki niyetlerimizde bunları nasıl elimine edebilirim? Daha fazla gizliliği mi sağlayarak elimine edebilirim? Bu kısa vadeli dönüşleri kabul etmeyerek mi elimine edebilirim diye çareler ararız. Salih kul sadece amelinin değil, niyetinin de bekçisidir. Onu muhafaza etmeye çalışır. Bir kul niyetini muhafaza edebilmek için elinden gelen yapabileceği şeyleri yapmasına rağmen başkalarının itibarına, takdirine, dönüşmesine mani olamamışsa elbette ki bunu Allah bilir. Onun bunu onların bu itibarı için yapmadığını, onların bu takdirlerini duymak için yapmadığını ve bu takdirleri duydukça da bundan rahatsızlık duyduğunu kesinlikle Allah bilir. Ve dolayısıyla onun niyetini Cenab-ı Hak koruma altına alır. Şeytanların o bırakmaya çalıştıkları düşünceleri nesheder, etkisiz kılar. Allah bunu vaat ediyor. Dolayısıyla bizler kalkıp saf bir niyet almanın imkansızlığını iddia edemeyiz. Zorlu olduğunu söyleyebiliriz. Şeytanların amansız düşmanlar olarak saldırdıklarına tanığız, bunları ifade edebiliriz. Ama biz irademizi, yaptığımız işi Allah'a tahsis etmek ve sadece onun için yapmak, dünyada bu işten ötürü herhangi bir karşılık ummamak üzere kararlıysak, Allah bizim elimizden tutacaktır. Bizi o ölüm vadisinden geçirecektir. Niyetlerin sakıt olduğu, düştüğü, çoğu niyetlerin çürüyüp yok olduğu o vadi, karşılığında şeytanlar neyi vaat ederlerse vaat etsinler, ben bu amelimi ancak Allah için yapmayı sürdürmek istiyorum diyenleri Cenab-ı Hak onlara bırakmaz. Kul demeli ki, ya Rabbi, ben bu amellerimi dünyada böyle karşılıklar alayım diye yapmadım. Şeytanların bana sabah akşam düşündürdüğü bu düşüncelerden rahatsızım. Bu amellerimi benden kabul buyur. Bunları senin için yapmış olmayı çok istiyorum. Başından böyle niyetledim ama yol boyunca şeytanların saldırısına uğradım ve hala saldırı altındayım. Ya Rabbi, şeytanların düşüncelerimi enfekte etmesine müsaade etme. Düşüncelerimde onların var olan etkilerini ya Rabbi ortadan kaldır. Ayette vaat ettiğin üzere nesh et, hükümsüz kıl. Senin için hazırlayıp oluşturduklarımı yolun ortasında başkalarıyla pay etmiş olmak, bu bahtsızlığı, bu talihsizliği bana yaşatma ya Rabbi. Kulun hayatı hemen hemen her amelinde şeytanlarla olan bu arayüzdeki mücadeleyle geçer. Orası bir fay hattı gibidir. İrili ufaklı depremler yaşanır. Orada öyle düşünceler olur, öyle sıkıntılar olur ki orası çok aktiftir iyi kulların hayatında. Büyük mücadeleler yaşar. Sahabe-i kiram arasında gelip Resulullah'a bu içlerinde duydukları korkunç düşünceleri ifade edip rahatsızlıklarını dile getirenlere Allah'ın Resulü, ذَكَ صَرِيحُ الْا۪يمَانِ, bu yaşadığınız kavga, bu içinizde duyduğunuz o düşünceler, dışarıdan birileri duyacak olsa utancımızdan yerin dibine gireriz ya Resulallah. Öylesi şeyler yaşıyoruz içimizde diye söyledikleri o durumu güzel karşılamış, beğenmiş. ذَكَ صَرِيحُ الْا۪يمَانِ, bu imanın sarih yani belirgin halidir. İman var ki sen şeytanlarla bu düşünceleri yaşıyorsun, bu kavgaları veriyorsun, bu amansız mücadeleyi sürdürüyorsun. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın vaadinden kolayca kopanlar şeytanların gözünden bakıldığında koyun gibidirler. Kolayca yola getirilirler. En basit dünyalık şeyler ile fit olurlar, Sözüm ona Allah'a hazırladıklarını, yolun yarısına bile kalmadan küçük küçük dünyevi karşılıklar uğrunda, niyet planında satarlar. Artık onlar dünyadaki bu kısa vadeli dönüşlere tab olmuşlardır. Bunu beğenmiş ve bunu artık sonraki işlemlerinde arzulamaya başlamışlardır. Bu tür kişilerin amelleri, ki çoğunluğumuz böyle, ömürlük de olsa, yıllar yılı büyük emeklerle oluşturulmuş dahi olsa, cilt cilt kitaplar olsa, kat kat vakıf binaları olsa, milyonluk yahut milyarlık servetler ile oluşturulmuş dahi olsa, niyetlerin bütünlüğünü, yekpare ve sadece Allah için oluşunu bozmuşsa, o amel bütünüyle düşer. Ölüm vadisinde aşağı doğru çakılır. Hak katına yükselemez. Cenab-ı Hak katına yükselen ameli sadece onun için yapılmış amel olarak İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'u. O güzelim söz ve o salih amel Hak katına yükselir. Böyle paketlenmiş kuldan Rabbine hediyeler gibi düşünün. Yükseldiği göğün her katında meleklerin onun yükselişine tanık olduğunu hayal edin. Filancanın ancak ve ancak Allah için olan ameli. Bu az da olsa çok değerlidir. Öyle milyonluk milyarlık değil de 100 liralık 10 liralık bile olsa sadece Allah için olduğunda göğün bütün katlarını yükselir, aşar. Rahman'ın katına ulaşır. Dolayısıyla Allah'ın Resulü iyilik hasletleri çok, en iyisi şöylesini yapmak deyip ama hemen sonra niyete vurgu yaparak bunu yapmaktaki amacınız parçalıysa, şu şu şu amaçları gözetiyorsanız bitmiştir. Allah'tan ötede bir karşılık umuyorsanız bu amaç sadece ve sadece Yaradan için olmalı. Saf ve tertemiz. Bunun için çok mücadele vereceksiniz. Bu çok kıymetli sonuca ulaşabilmek için şeytanlarla tek tek didişeceksiniz. Ama kararlılığınızı sürdürürseniz onların hepsini yenmeyi Cenab-ı Hak size müyesser kılacak. Hepsi getirip bıraktıkları düşünceler ile kala kalacaklar. Ellerinde kalacak ve niyetinizi bozamayacaklar. Siz tav olmadığınız, siz vazgeçmediğiniz sürece, bunu Allah için yapmayı seçmeye devam ettiğiniz sürece, şeytanların ekstra bonuslar gibi sunmaya çalıştıkları kısa vadeli dünyalık sonuçları beğenmediğiniz, arzulamadığınız ve hoş karşılamadığınız sürece, Allah sizin niyetinizi onlara karşı korur ve onların bütün çabalarını boşa çıkarır. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ. Sonra Allah o kalpte ayetlerini ihkam eder. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin kalpte muhkem bir biçimde yerleşmesini düşünün. Bütün şeytanlardan temizlenmiş olarak, şeytanların bırakmaya çalıştıkları bütün düşüncelerden arınmış olarak, yeter ki kul dünyalık bazı şeylere fit olup yolun yarısında niyetini pay etmesin. Eğer niyetini korumayı sürdürürse illa adhalahu Allahu Teala bihal cenne. İlla ki Allah Azze ve Celle bu ameli dolayısıyla onu cennetine dahil eder. Ravahul Buhariyyu. Okuduğumuz bu hadisi İmam Buhari rivayet etmiş. Dileriz Hak Teala hem amellerimizi korusun hem de niyetlerimizi ıslah etsin ve korusun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: kamu spotu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evinin karşısında yanlış gitti. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Niçin, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım onu mutlaka sana söylerdim dedi. Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi cevabını verdi.

0: İyaz bin Himar'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet ehli 3 sınıftır. Adaleti gözeten başarılı yöneticiler, bütün akrabalarına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli olanlar, muhtaç durumda çoluğu çocuğu olduğu halde harama el uzatmayan ve kimseden de bir şey istemeyen kişiler. Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la beraber sallallahu aleyhi ve sellem sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever.
1: Bir defasında Allah Resulü Hazreti Ömer'e şu tavsiyede bulunmuştur. Bir hastanın ziyaretine gittiğinde ondan senin için dua etmesini iste. Zira hastanın duası meleklerin duası gibidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Senin hiç gülün oldu mu Hira'da? Pınarın suyun oldu mu? Kucağın hiç böyle nurlu muydu Hira'da? Hiç böyle titredin mi derinden? Hiç üşüdün mü? Kalbin hiç böyle durdu mu? Ey dağların bilgesi! Olmazları unut. Unut şimdi bütün bildiklerini. Mekke, uyuyor musun? Başına devlet kondu. Sen uyuyor musun? Talihin başa döndü. Sen uyuyor musun? Tomurcuk güle döndü. Hira bir misk ambarı. Üstüne açılırken kelamın kapıları. Mekke, uyuyor musun? Hira, bezme elesten hatıra. Bir dost sofrası. Rüyaların söylediği visal yeri burası. Akıllara sığmayan rüyaların. 3 yıldır Muhammed'i sınayan rüyaların.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allahümme ağfirli zembi küllehu dikkahu ve cillehu ve evvelehu ve ahirehu ve alaniyetehu ve sirrahu. Allah'ım günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla.
1: Bir gün Hane-i Saadet'e bir dilenci gelmişti. Hazreti Ayşe ona şunu al dedi. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına baktı. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi dedi. Hazreti Ayşe de evet diyerek cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir buyurarak onu uyardı.

0: Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Yala Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: akıllı insan kendini sorgulayan ve ölüm ötesi için çalışandır. Aciz insansa nefsini çirkin arzularına uyduran ve Allah'tan olmayacak şeyler umandır. Müminlerin annesi Cüveyriye binti el-Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib Hanzala bin Rebi el-Üseyyi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Sübhanallah sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor, sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerinin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz, bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle bazen böyle. Bir müddet ibadetle bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Selman bin Amir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz iftar ettiği zaman orucunu hurmayla açsın. Çünkü hurma bereketlidir. Hurma bulamazsa suyla iftar etsin. Su da temizdir. Peygamber sözüne devam ederek, yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya tasadduktaysa iki sevap vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de akrabayı görüp gözetmektir.

0: işletme sevabıdır buyurdu.
1: Allah Resulüne insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulduğunda o kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir buyurmuştur. Ashab, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz deyince Allah Resulü, mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes bin Malik. Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de toplanmış Peygamber Efendimiz'i dinliyorlardı. Bir bedevi kalkarak kıyamet ne zaman diye sorduğunda Peygamberimizin yüzünde bir hoşnutsuzluk belirdi. Ashab-ı kiram Peygamberimizin hoşlanmadığı bir şey sorduğunu söyleyerek adamdan oturmasını istediler. Ancak adam sorusunun cevabını almakta ısrarcıydı. İkinci kez kalktı ve kıyamet ne zaman diye sordu. Adamın bu tavrı Resulullah'ı biraz daha rahatsız etmişti. Sahabiler kendisini uyarsa da üçüncü kez kalkan adam aynı şekilde kıyamet ne zaman diye sorduğunda Peygamber ona yazıklar olsun, kıyamet için sen ne hazırladın diye sordu. Bunun üzerine adam başını önüne eğdi ve ya Resulallah, çok fazla orucum, namazım ve sadakam yok. Fakat ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum, dedi. Ashab-ı kiram büyük bir merakla Peygamberimizin vereceği cevabı bekliyordu. Resulullah, sen sevdiklerinle berabersin, dedi. Bu çok büyük bir müjdeydi. Ama acaba o adama özel bir durum muydu, herkes için mi geçerliydi? Sahabiler merakla, bizler için de aynı şey geçerli mi diye sordular. Peygamberimiz evet cevabını verdi. Olanları anlatan Enes bin Malik, bu hadisenin ashabı Müslüman olmalarından sonra en çok sevindiren şey olduğunu söyler ve şöyle eklerdi. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onlar kadar amel etmiş olmasam da ahirette onlarla beraber olmayı umuyorum. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Peygamberimiz bir defasında kendisini gördüklerinde ayağa kalkan ashabına, İranlıların birbirlerini tazim ederken ayağa kalktığı gibi benim için ayağa kalkmayın uyarısında bulunmuştu. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında da suya elini daldırıp abdest aldı. Ardından oradaki sahabiler onu izleyip aynısını yaptılar ve o sudan yudumladılar. Bunun üzerine Resulullah, sizi bunu yapmaya sevk eden şey nedir diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulünün sevgisi dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu. Eğer Allah ve Resulünün de sizi sevmesini istiyorsanız, size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin. O, aşırılıklardan ve kendisini diğer insanlardan daha farklı bir konumda bulundurmaktan hoşlanmazdı. Yüce Rabbimiz de Kur'an-ı Kerim'de, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır,

0: çok merhamet edendir buyurarak Allah sevgisine giden yolun ahlakı Kur'an olan peygamberimize uymaktan geçtiğini vurgulamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رسالة راديونun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümümüzden itibaren İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılarla Peygamber Efendimizin ve ashabının mücadelesi hakkında malumat arz etmeye gayret edeceğim. Öncelikli olarak Peygamber Efendimizin müşriklerle ilişkileri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Peygamberliğin Medine döneminde Hudeybiye Anlaşması'ndan Mekke'nin fethine kadar yaklaşık 2 yıl devam eden barış dönemi dışında Mekke müşrikleriyle ve diğer müşrik Arap kabileleriyle ilişkiler genellikle mücadele ve savaş şeklinde geçmiştir. Ancak Kureyş müşriklerine karşı izlediği politikada Hazreti Peygamber'e yardımcı olan Huza'nın bazı kollarıyla Cüheyne, Damre ve Gıfar gibi anlaşma yapılan kabileleri bundan hariç tutmak gerekir. Mekke'nin fethi, Huneyn zaferi ve ardından Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerinden heyetlerin Medine'ye gelip Müslüman olmalarıyla birlikte müşriklerle ilişkilerde büyük bir yumuşama yaşanmıştır. Bununla birlikte Hazreti Peygamber'le müşrikler arasındaki mücadele Hicret'in 9. yılı sonunda müşriklerle ilişkilerde son noktanın konulmasına kadar devam etmiştir. Kıymetli dinleyiciler, müşriklerle ilişkilerde olduğu gibi Hicret'in 2. yılından sonra Müslümanlarla Yahudiler ve Hristiyanlar arasındaki ilişkilerde de savaşlar önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle burada Hazreti Peygamber'in savaşa bakış açısına temas etmek yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle belirtmek gerekir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Mekke ve hem de Medine döneminde insanları öğütle, delille, ikna yoluyla ve Kur'an okuyarak İslam'a davet etmiştir. Dolayısıyla onun etrafında oluşan topluluk zor kullanılarak bir araya getirilen insanlardan değil, bunun aksine tatlı dille, ikna yoluyla Allah'a çağrılmaları sonucu hür iradeleriyle İslam'ı seçen kimselerden oluşmuştur. Çünkü insan zorla, alıştırmayla, kanunlarla, kaba kuvvetle ıslah edilemez. Sadece davranışı değişebilir. Halbuki Hazreti Peygamber'in amacı insanların sadece davranışlarını değiştirmek değil, özüne hitap ederek ıslah etmekti. Barış, sevgi ve rahmet peygamberi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem esasında savaştan ve savaşmaktan hoşlanmazdı. İslam'ın Mekke döneminde kendisine ve Müslümanlara düşmanlık yapan, işkence eden ve şiddet uygulayanlara aynı yolla karşı çıkmamış, onlardan intikam alma yoluna gitmemiştir. Mekke döneminde nazil olan Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Hazreti Peygamber'e ve inananlara sürekli sabır tavsiye edilmiştir. Müslümanlar maruz kaldıkları işkencelerden şikayet ettiklerinde Hazreti Peygamber "Sabredin, ben savaşmakla emrolunmadım." buyurarak onlara sabırlı ve metin olmayı öğütlemiştir. Kur'an-ı Kerim'de başka topluluklarla ilişkilerde barış esastır. İnananlara hitaben hep birden barışa girmeleri emredilmektedir. Eğer başkaları barışa yanaşırlarsa Hazreti Peygamber'den de barışa yanaşması istenmektedir. İnananlar için Allah uğrunda yola çıktıkları zaman iyice araştırma yapmaları ve kendilerine barış önerene dünya hayatının geçici menfaatini arzulayarak "sen mümin değilsin" dememeleri öngörülmektedir. Barış ve barışı kabule eğilim insanın fıtratında, tabiatında bulunan olumlu nitelik ve yatkınlıklardan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de fıtrat övülür ve onun devam ettirilmesi emredilir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den de Allah'ın insanları hangi

hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevirmesi istenir. Barış kavramı bu bağlamda ele alındığında, Hazreti Peygamber'in uygulamalarında barışın esas olduğunu anlamamız daha kolay olacaktır. Çünkü o, hayatı boyunca fıtratı zorlayan davranışlardan hem kendini ve hem de sahabeyi uzak tutmuştur kıymetli dinleyiciler. Hazreti Peygamber'in gayesinin barış olduğunun bir başka göstergesi de onun çeşitli vesilelerle çevrede barışın hüküm süreceğine dair söylemiş olduğu sözlerdir. Nitekim Medine'ye gelip Müslüman olan Adi bin Hatim'e söylediği şu söz çok manidardır. Allah'a andolsun ki çok sürmez bir kadının Kadisiye'den devesinin üzerinde yalnız başına çıkıp Kabe'yi ziyaret edinceye kadar Allah korkusundan başka hiçbir korku duymayacağını işiteceksin. Hazreti Peygamber'in bu sözünü ileride ne olup biteceğine dair gaipten haber verdiği iddia edilen rivayetler sınıfına dahil etmeye ve o şekilde değerlendirmeye kanaatimizce hiç gerek yoktur. Çünkü her şeyden önce böyle bir huzur ve barış ortamının gerçekleşmesinin sağlanması onun en büyük arzusu ve hedefiydi. Ayrıca bu konuşmanın gerçekleştiği Hicri 9. yıla kadar izlenen politika sayesinde gelinen nokta ve alınan olumlu sonuçlar da bu hedefe ulaşılacağını somut olarak göstermiştir. Aynı çizgide ve aynı hızla çalışmalar devam ederse bir kadının tek başına Kadisiye ile Mekke arasında emniyet içinde yolculuk yapabilmesinin hiç de imkansız olmayacağı açıktır. Bunun gerçekleşeceğini söylemek için kehanette bulunmaya da gerek yoktur. Zaten Peygamberimizin de böyle bir iddiası olmamıştır. Yukarıda da söylediğimiz şekilde o somut örneklerden hareket ederek bu sonuca varmış olmalıdır. Peygamber Efendimiz Mekke döneminde İslam'ı bu şehrin dışına da silahla tanıtmamış ve kaba kuvvetle yaymamıştır. Evs ve Hazrec'in ne şekilde İslam'a girdiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Tam aksine İslam'ı kabul ettiklerinden dolayı Müslümanlara kılıç çekilmiştir. Hicretten sonra tahammül etme ve boyun eğmenin yerine savaşa izin verilmiş ve hatta savaş emredilmiştir. Savaşa izin verilmesinin ve cihadın meşru kılınmasının sebepleri şu şekilde özetlenebilir. Meşru savunma. Savaşa izin verilmesinin en başta gelen sebebi Müslümanların canlarını, mallarını ve namuslarını korumalarına imkan tanımaktır. Müslümanlar Mekke'de müşriklere hoşgörülü davrandıkça onlar azgınlıklarını, zulümlerini artırmışlardı. Bu saldırganlık hicretten sonra da devam etti. Ebu Süfyan ve Ubey bin Halef, Ensar'a bir mektup yazarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle kabilesinin arasından çekilmelerini istediler ve aksi takdirde kendileriyle savaşacaklarını bildirdiler. Ensar'ın bunu reddetmesi üzerine Kureyşliler, münafıklara ve Yahudilere de buna benzer mektuplar yazdılar. Ebu Süfyan, küçük birliklerle Medine'ye saldırılar düzenlemeye başladı. Nitekim, hicretten 8 ay sonra 200 kişilik bir birlikle Batn-ı Rabi denilen yere kadar yürüdü. Bu durum, Mekke müşriklerinin iyilikten, hoşgörüden ve yumuşak davranıştan anlamadıklarını ve onların saldırılarının da hoşgörüyle önlenemeyeceğini gösteriyordu. Zora karşı zor kullanmak, kuvvete karşı kuvvetle karşılık vermek kaçınılmaz hale gelmişti. Cihada izin veren ayeti kerimelerin nazil olmasıyla Müslümanlar artık canlarını ve mallarını korumak için savaşabileceklerdi. Bu ayeti kerimelerde müminlerle savaşıldığı, zulme uğradıkları, sadece Allah'a inandıkları için haksız yere yurtlarından çıkarıldıkları ifade edilmekte ve bütün bu sebeplerden dolayı kendilerine savaş konusunda izin verildiği açıklanmaktadır. Bir diğer gerekçe İslam davetinin güvence altına alınmasıdır. Allah Teala'nın tüm insanlık için gönderdiği İslam dininin yayılması gerekiyordu. Hür iradesiyle Müslüman olan kimselere, kendilerine kılıç çekenlere karşı savunma hakkı vermemek İslam'ın yayılmasına engel teşkil edebilirdi. Müslümanlar davete silahla engel olan müşriklere boyun eğmek zorunda bırakılırsa bunu gören diğer insanlar saldırılara karşı kendilerine savunma hakkı tanımayan bir dini kabul etmekten çekinirlerdi. Bir diğer gerekçe insan hakları ve din hürriyetini güvence altına almaktır kıymetli dinleyiciler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki insanları zor kullanarak

İslam'a dahil etmiyorsa, hür iradesiyle Müslüman olan kimseleri dinlerinden döndürmek için hiç kimsenin zor kullanmaya hakkı da yoktur. Bu noktada zor kullanmak, insan haklarını çiğnemek ve din hürriyetini insanların elinden almak demektir. Bir başka gerekçemiz, anlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak olarak zikredilebilir. Yahudilerle yapılan savaşlar, ahdi bozanları cezalandırma politikası içinde değerlendirilebilir. Medine'deki Yahudiler, Hazreti Peygamber'le yaptıkları anlaşmayı kısa süre sonra ihlal etmişlerdir. Kimisi müşriklerle işbirliği içine girmiş, bu yetmiyormuş gibi kimisi de Hazreti Peygamber'e suikast tertiplemiştir. Kaynuka ve Nadiroğulları Medine'den çekip gitmeyi kabul etmişlerdir. Bunlar sorgusuz sualsiz idam edilebilirdi. Fakat Hazreti Peygamber böyle yapmamıştır. Kurayzoğulları ise Hendek Savaşı'nda Müslümanlar aleyhine savaş suçu işledikleri için seçtikleri hakemin verdiği karara göre idam edilmişlerdir. Bu hususu ilerleyen bölümlerde Yahudilerle ilişkiler kısmında ele alacağız inşallah. Bir başka gerekçemiz, savaşa izin verilmesi, cihada izin verilmesinin arkasındaki gerekçelerden bir diğeri de İslam topraklarını yabancıların saldırılarından korumaktır. Evrensel İslam daveti Arap Yarımadası'nın sınırlarına dayanınca dünyanın o zamanki süper güçlerinin İslam bölgelerine yaptıkları saldırılara karşı konulmazsa hem İslam ve hem de Müslümanlar zarar görürdü. Nitekim İslam dininin Arap Yarımadası'nın hemen her tarafına yayılması üzerine daha önce Müslümanları önemsemeyen Bizans ve Sasani imparatorlukları İslam topraklarına saldırmayı planlamışlardır. Tebük Seferi ve Muhte Savaşı bu saldırıları önlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Savaşı zorunlu kılan nedenler Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. Hazreti Peygamber'in gazveleri gerek savaş taktikleri ve gerekse dini ve siyasi sonuçları bakımından büyük önem taşımaktadır. Onun döneminde meydana gelen çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan dökülen savaşlarındandır. Yapılan bir hesaba göre yaklaşık olarak onun dönemindeki bütün savaşlarda Müslümanların verdiği şehit sayısı Bir-i Maune ve Reci olaylarında öldürülenler hariç 138, müşriklerin verdiği ölü sayısı da Kureyze hariç tutulursa 216'dır. Çünkü Hazreti Peygamber daima prensip olarak düşmanı yok etmeyi değil kazanmayı tercih etmiştir. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar Allah'a emanet olun.

0: Fatih Mehmet Karaca ile Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu. Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.

0: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir. Sahabi Sahr bin Veda'a el-Gamidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.
1: Peygamber Efendimiz Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin nalınlarının sesini işittim." buyurmuş. Bilal radıyallahu anh ise, "Ya Resulallah, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte en fazla ümit bağladığım amel budur." cevabını vermişti.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin ebeveynine sövmesi büyük günahlardandır. Ashab, ya Resulallah, hiç insan ebeveynine söver mi dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, kişi bir adamın babasına söver, o da onun babasına söver. Adamın anasına söver, o da onun anasına söver.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleyküm dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler. Yani Rahmetullah kelimesini ilave ettiler. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir. Ebu'l-Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık ver.
1: Mekke'nin fethedildiği gündü. Arap kabileleri alay alay Ebu Sufyan'ın önünden geçiyordu. Sıra Ensar'a gelmişti. Başlarında Sa'd bin Ubade bulunuyordu. Ebu Sufyan'ın önünden geçerken, "Ey Ebu Sufyan, bugün melhamet, cesetlerin saçılacağı büyük savaş günüdür. Bugün Kabe'de bile kan dökmek helaldir," dedi. Derken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem içinde bulunduğu grup geldi. Ebu Sufyan, Sa'd bin Ubade'nin söylediklerini Resulullah'a anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sa'd yanlış söylemiş. Bugün Allah'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin giydirileceği, örtüsünün değiştirileceği gündür. Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureyş'i şereflendireceği gündür," buyurdu. Sa'd'ın sözleri Hazreti Peygamber'in hoşuna gitmemişti. Sa'd'ın görevine son verip sancağı oğlu Kays bin Sa'd'a emanet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazuyla girdi şehre. Namazdan sonra Mekkelilere bir konuşma yaptı. "Ey Kureyş halkı, ne dersiniz, size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "İyilik umuyoruz, sen asil bir kardeşsin ve asil bir kardeşin oğlusun," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi onları, "Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek serbest bıraktı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin genç komutanlarından Üsame bin Zeyd şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem askeri bir birlik içinde bizi Huraka kabilesi üzerine gönderdi. Geldiğimizi haber alan kabile mensupları korkup kaçtı. Ancak onlardan birine yetişip yakalayınca hemen "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok," dediyse de onu öldürdük. Daha sonra bu olayı Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, "Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" Ben, "Ama ya Resulallah, sırf silah korkusundan dolayı böyle söyledi," deyince, "Kalbini yarıp baktın da mı korktuğu için böyle söylediğini anladın? Kıyamet günü La ilahe illallah sözü karşına çıktığında ne yapacaksın?" buyurdu. Bu sözü o kadar çok tekrarladı ki içimden "Keşke şimdi Müslüman olmuş olsaydım da ve bu hadiseyi hiç yaşamasaydım," dedim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla, bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir. Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bu gece indirilen ayetler var ya, onların benzerleri asla görülmemiştir. Onlar kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleridir. Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, işte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi.
5: Kamu spotu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.
1: Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş, Hazreti Peygamber de ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, sana ikramda bulunan Allah'a

Allah'a yemin ederim ki nafile ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şeyi eksik bırakmayacağım demiş. Allah Resulü onun ardından eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş, cennete girmiştir buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince onlar kadınıyla erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleyke selam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyke selam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun, hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği küçümseme. Kardeşinle güler yüzlü konuşman da bir iyiliktir. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Ama eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allahsa kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi. Adi bin Hatim'den radıyallahu

an rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akrabayla ilişkiyi kesenler cennete giremez. Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça izhir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necd tarafına bir birlik gönderdi. Bu birlik Beni Hanife kabilesinden Yemenlilerin reisi olan Sümame bin Üsal adında bir kişiyi esir aldı ve getirerek mescidin direklerinden birine bağladı. Akabinde Resulullah 3 gün Sümame'ye uğrayarak "Ne düşünüyorsun Sümame?" diye sordu. Sümame ilk gün şöyle demişti: "İyi şeyler düşünüyorum ya Muhammed. Eğer sen beni öldürürsen bir katili öldürmüş olursun. Eğer bana iyilikte bulunursan sana minnettar kalacak bir kişiye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer fidye olarak mal arzu edersen dilediğin kadarı sana verilir." Ertesi gün de yine aynı ifadelerle Allah Resulü'nün kendisini azat etmesini bekledi. Üçüncü günde sorusuna aynı cevabı verince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Sümame'yi salıverin." Sümame serbest bırakılınca hemen mescidin yakınındaki bir hurmalığa giderek yıkandı. Ardından tekrar mescide gelerek şunları söyledi: "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde senden daha nefret ettiğim biri yoktu. Fakat şimdi sen en çok sevdiğim kişi oldun. Vallahi senin dininden daha fazla nefret ettiğim bir din yoktu. Fakat şimdi dinin en çok sevdiğim din oldu. Vallahi senin beldenden daha fazla nefret ettiğim bir belde yoktu. Fakat şimdi belden en çok sevdiğim belde oldu. Ben umre yapmak istediğim sırada adamların beni yakaladılar. Şimdi bu konuda ne dersin?" Bunun üzerine Resulullah, Sümame'yi Müslüman olmasından dolayı elde ettiği büyük kazançla müjdeledi ve umresine devam etmesini istedi. Sümame umre yapmak için Mekke'ye varınca biri ona şöyle dedi: "Kendi dinini bırakıp başka bir dine mi döndün?" Sümame, "Hayır, fakat ben Allah'ın Resulü Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında Müslüman oldum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda izin verene kadar size Yemame'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir" şeklinde cevap verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: size el-adhu kelimesinin ne demek olduğunu söyleyeyim mi? O, insanların arasını bozmak için laf taşımaktır. Ebu Ümame'den

0: Hem şöyle buyurmuştur: başkalarını doğru yola çağıran kimseye, kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Ona uyanların sevabından da bir şey eksilmez. Hazreti Âişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
1: Abdullah bin Kinane'nin oğlu Hişam bin İshak'ın naklettiğine göre babası şöyle demiştir: Medine valisi Velid bin Ukbe beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası hakkında bilgi edinmem için İbni Abbas'a göndermişti. Ona gittim, bana şunları anlattı: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gösterişsiz kıyafetler içinde mütevazı ve yalvarır bir tavırla yağmur duasına çıktı. Namaz kılınan geniş alana geldi, sizin yaptığınız bu hutbe gibi bir hutbe irad etmedi. Ancak aralık vermeksizin dua, yakarış ve tekbire devam etti. Sonra bayramda kıldırdığı gibi iki rekat namaz kıldırdı.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah her şeye karşı iyi, güzel davranmayı emretti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdullah Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kıldım. Resulullah Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuduktan sonra şimdi rükû eder dedim. 100 ayeti geçti. Sonra herhalde bu sureyi bir rekatta okuyarak namaz kılacak dedim, geçti. Rükû edecek dedim, etmedi. Nisa suresine başladı. Onu da okudu, sonra Ali İmran'a başladı, onu da okudu. Tesbihi ihtiva eden ayet geçtiği vakit tesbih ediyor, dileği ihtiva eden ayetleri okuduğu zaman dilekte bulunuyor, istiazeyi ihtiva eden ayet geçince istiaze ediyordu. Sonra rükû etti. Sübhane Rabbiyel Azim, Yüce Rabbimi tesbih ederim dedi. Rükû da aşağı yukarı kıyamı kadar oldu. Sonra Semiyallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd dedi ve kalktı. Aşağı yukarı rükûda durduğu kadar kıyamda durdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Ebu İsa Muire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala size annelerinize itaatsizliği, vermeniz gereken şeyleri vermemeyi, hakkınız olmayan şeyleri almayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi haram kılmıştır. Allah dedikodu yapmanızı, çok soru sormanızı, mallarınızı ziyan etmenizi de çirkin görmüştür.
1: Bir gün sahabilerden Miktat bin Esved'le iki arkadaşı yoldan gelmişlerdi. Yorgunluktan ve açlıktan gözlerinin feri gitmiş, neredeyse kulakları duymaz hale gelmişti. Sahabeden kendilerini misafir etmelerini istediler. Ama hiç kimse onları kabul edecek durumda değildi. Derken rahmet elçisi geldi ve onları hanesine götürdü. Kapıda üç keçi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şu keçilerin sütünü aramızda paylaşmak üzere sağın buyurdu. Bunun üzerine misafirler keçileri sağdı ve her biri kendi nasibini içti. O gece Hazreti Peygamber misafirlerini sütle ağırlamıştı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Diğer Peygamberler, Nübüvvet Zincirinin Halkaları, 1. Bölüm. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Peygamberler, anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerdir. Dinleri de birdir. Ey Ebu Kasım! Ashabından birisi yüzüme vurdu diyerek peygamberimize geldi bir Yahudi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kim vurdu diye sordu. Yahudi, vuran kişinin kim olduğunu söyleyince peygamberimiz onu yanına çağırdı. Ensardan olan bu zat gelince de sen buna vurdun mu dedi. Onun çarşıda Musa'yı insanlar üzerine seçkin kılana andolsun ki diyerek yemin ettiğini işittim diyerek söze başlayan sahabe,

Rabbi, bu söz üzerine öfkesine hakim olamayarak Yahudi'ye tokat attığını itiraf etti. Zira aralarında Resulullah dururken, Musa'yı insanlar üzerine seçkin kılan Allah'a yemin ederim denilmesini hazmedememişti. Yahudi ise aralarındaki anlaşmayı ve kendilerine verilen güvenceleri hatırlatarak, kendisine yapılan bu davranışın hesabını soruyordu Allah Resulü'nden. Bunun üzerine Resulullah öfkelendi. Öyle ki yüz ifadesinden öfkesi anlaşılıyordu. Sonra şöyle buyurdu: Allah'ın peygamberlerini birbirine üstün tutmayın. Nitekim sura üfürülecek ve Allah'ın diledikleri müstesna gökyüzünde ve yeryüzündeki her canlı ölecektir. Sonra bir daha sura üfürülecek ve ilk olarak ben diriltileceğim. O anda bir de bakacağım ki Musa orada arşa tutunmuş duruyor. Tur günündeki baygın düşmesiyle mi hesaba çekildi, yoksa benden evvel mi diriltildi bilmiyorum. Ama ben hiç kimse için Yunus bin Metta'dan daha faziletlidir diyemem. Peygamber Efendimizin bu tavrı aslında tam anlamıyla peygamberler arasında herhangi bir ayrım gözetilmemesi gerektiği yönündeki Kur'ani beyanın farklı bir ifadesidir. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz.

Gönderiliş sebepleri, tebliğleri, görevleri açısından peygamberler arasında bir fark yoktur. Fakat Allah Teala'nın o peygamberlerin bir kısmını diğerinden üstün kıldık. Allah onlardan bir kısmıyla konuşmuş, bazılarını da derece derece yükseltmiştir buyurmuş olması ve "Ey Muhammed, o halde sen ulul azm peygamberlerin sabretmesi gibi sabret" ayeti kerimesinde peygamberlerden bazılarını ulul azm yani azim sahibi olarak nitelendirmiş olması, Yüce Allah nezdinde peygamberler arasında da fazilet bakımından bazı farklılıkların olduğunu göstermektedir. İnsanlar açısından meseleye bakıldığında ise hiçbir peygamber arasında ayrım yapılmaması önem kazanır. Nitekim Peygamber Efendimiz hadiste, ahirette diriltilecek ilk kişi kendisi olacağı halde Hazreti Musa'nın kendisinden önce diriltilebileceğini söyleyerek fazilet bakımından kimin daha üstün olduğunu Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceğini vurgulamıştır. Hidayet yolunun rehberleri olan bütün peygamberler silsile halinde aynı inanç esasları üzerinde aynı kalarak insanlığın kaydettiği gelişmeye denk düşecek bir tekamül seyri oluşturmuşlardır. Bu tekamül, Kur'an'da Hatemün Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu olarak bildirilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de kemalini bulmuştur. Nitekim Peygamber Efendimiz, "Peygamberler anneleri ayrı, babaları bir kardeşlerdir. Dinleri de birdir" buyurarak bunu ifade etmiştir. Geçmiş ümmet ve milletlere gönderilen peygamberlerin kıssaları Kur'an-ı Kerim'in en önemli konularından biridir. Kur'an'ın muhtevasının neredeyse üçte birini peygamber kıssaları teşkil eder. Kur'an-ı Kerim'deki peygamber kıssaları geçmiş kavimlerin yaşadığı ibretli hadiseler vasıtasıyla insanların kötü davranışlardan ve sapıklıktan kurtulup Cenab-ı Hakk'a kulluğa teşvikini sağlama gibi bir hikmetin eseridir. Böylece Kur'an, hatalı davranışlarla onların karşısındaki doğru tavırları somutlaştırır. Bu ise benzer hatalardan sakındırmak için ders ve ibret vermenin yanı sıra, doğru yola ulaştırıcı davranışları teşvik etmek başta olmak üzere pek çok amaca hizmet etmektedir. Yine bu kıssalarda tevhid akidesinin kalplerde güçlendirilmesi için peygamberlerin tebliğleri, ve bu peygamberlere kendi ümmet ve kavimlerinin gösterdiği tavırlar da ele alınmıştır. Böylece peygamberlerin karşılaştıkları zorluk ve imtihanlardan vahye muhatap olanların ders almaları, sabırlı olmaları ve nimetlere şükretmeyi öğrenmeleri istenmektedir. Resul-i Ekrem'in hadislerinde Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa gibi kendilerine kitap verilmiş peygamberler dışında Kur'an'daki diğer peygamberlerin kıssalarına ait pek fazla detay bulunmaz. Bununla birlikte bütün peygamberler olmasa da bazı peygamberlerle alakalı bir kısım bilgi, hikaye ve kıssalar Kutlu Nebi'nin sözlerinde yer alır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zaman zaman geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatmıştır. Aslında cahiliye döneminde Araplar arasında kıssa hikaye meclisleri kurulur, panayırlarda hikayeciler itibar görürdü. Ne var ki eğlenmek amacıyla cahiliyede anlatılan hikayeler daha çok kahramanlık hikayelerinden ibaretti. Peygamberimiz ise kıssayı bir eğitim aracı olarak kullanmış, geçmiş peygamberlerin mesel olmuş hikayelerini zaman zaman isim vererek bazen de genel fakat hakimane bir üslupla kendi yorumlarını da katarak özel sohbet halkalarında sahabilerini anlatmıştır. Böylece Peygamber Efendimiz cahiliye döneminde yaygın olan ve İslam'ın özüne uymayan geçmiş peygamberlere ait asılsız hikayelerin yayılmasının önüne geçmiştir. Söz konusu kıssa ve haberleri Resul-i Zişan'ın nerelerde ve kimlere anlattığı konusunda detay bulunmamakla birlikte onun bu tür bilgilere bilhassa önem verdiği görülmektedir. Nebiler serveri peygamberlere dair bazı kıssaları peygamber ismi vermeyerek peygamberlerden biri gibi kıssa anlatım girişleriyle anlatmıştır. Örnek: bir peygamberi ağacın altında konakladığı esnada karınca ısırdı.
Bu nedenle peygamber karınca yuvasının yıkılmasını emretti ve yuva yıkıldı. Bunun üzerine Allah Teala peygamberine şöyle vahyetti. Seni bir karınca ısırdı diye sen de Allah'ı tesbih eden bir ümmeti mi yaktın? Peygamber Efendimiz bazı peygamberlerdense bizzat isimlerini zikrederek bahsetmiştir. Bunlar arasında Kur'an'da adı geçen Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb, Harun, Musa, Davud, Süleyman, Eyüp, Zülkifl, Yunus, İlyas, Elyasa, Zekeriya, Yahya, İsa ve Kur'an'da adları geçtiği halde peygamber oldukları ihtilaflı olan Lokman, Üzeyr ve Zülkarneyn yer alıyordu. Bunlardan İdris aleyhisselam Kur'an'da pek doğru bir insan ve bir peygamber nitelemesi yapılarak taltif edilen ve biz onu yüce bir makama yükselttik ayetinde zikredildiği üzere üstün bir makama yüceltildiği belirtilen bir nebi idi. Onun yükseltildiği bu yüce mekan, Allah Teala'ya yakın bir mertebe, cennete veya dördüncü kat semaya kaldırılması olarak yorumlanmıştı. Nitekim Peygamber Efendimiz İdris aleyhisselam hakkında, Miraca çıkarıldığımda İdris peygamberi dördüncü kat semada gördüm buyurmuştu. Buna göre Miraç'ta Hazreti İdris'le karşılaşması hadisesi Yüce Peygamber'in dilinde ifadesini şöyle bulmuştu. Dördüncü kat semaya vardık. Bir süre sonra İdris'in yanına gittim ve ona selam verdim. O da bana bir kardeş ve peygamberden sana merhaba dedi. Peygamberimizin kendisinden bahsettiği peygamberlerden birisi de Hud aleyhisselamdı. Yüce Rabbimiz Hazreti Hud'u Ad kavmine göndermişti. Hud aleyhisselam kavmine, ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?'' diyerek hak dine davet etmişti. Bunun üzerine kavminin ileri gelenlerinden onu inkar edenler, ''Şüphesiz biz seni akılsız, cahil görüyor, senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz.'' dediler. O ise, ''Ey kavmim'' dedi. Ben beyinsiz değilim, fakat ben alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, kitap gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan üstün kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz buyurdu. Bunun üzerine sen bize tek Allah'a ibadet edelim, atalarımızın ibadet ede geldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen hadi bize tehdit ettiğin azabı getir diyerek karşı çıktılar. Hud aleyhisselam artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimler, düzmece tanrılar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse başınıza geleceği bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim şeklinde cevap verdi. Hazreti Hud'un kavmi bu inkarlarının bir neticesi olarak bir müddet sonra kendilerine doğru yönelen bulutları gördüler. Onlar bu bulutların yağmur bulutu olduğunu sandılar. Fakat Hazreti Hud bunun Allah tarafından gönderilen, içinde acı bir azap olan rüzgar olduğunu söyler. Daha sonra Allah Teala ona iman etmeyen bu kavmin üzerine 7 gün 8 gece uğultulu ve dondurucu bir rüzgar estirir. Öyle ki halk kökünden çıkarılmış içi boş hurma kütükleri gibi yere serilir. Onlardan geriye hiçbir şey kalmaz. İman edenlerse Allah'ın rahmetiyle kurtulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir. Resul-i Ekrem içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin

0: Sayen de düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrar edin buyurmuştur.
1: Peygamber Efendimiz, kim bir konuda insanlar kendisine buğz etse dahi, o konuda Allah'ın rızasını ararsa, Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse, Allah onu o insanların insafına terk eder.

Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içecekleri 3 nefeste içerdi.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler. İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim, bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.
1: Abdullah bin Ömer, babası Hazreti Ömer'le sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem buluşturan hatıralarından birini şöyle anlatır. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ömer'in radıyallahu anh üzerinde beyaz bir elbise görür. Bunu yeni mi aldın yoksa yıkandı mı diye sorar. Yok der Ömer radıyallahu anh. Yıkandı da ondan böyle görünüyor ya Resulallah. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dilekte bulunur. Yeni elbiseler giyesin. Hamd ederek yaşayasın ve şehit olarak ölesin. Ve Allah seni dünyada ve ahirette göz aydınlığıyla rızıklandırsın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu.
4: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Necid'den bir grup insan Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Kur'an'ı ve sünneti öğretmesi için kendilerine birilerini göndermesini istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Ensar'dan 70 adam gönderdi. Bunlara kurra denilirdi. Bunların içlerinde dayım Haram bin Milhan da vardı. Kur'an okurlar ve geceliğin onu müzakere ederek öğrenirlerdi. Gündüzleri su getirirler, onu mescide koyarlar, odun toplayıp satarlar ve parasıyla suffe ehli ve fakirler için yiyecek satın alırlardı. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya Necid'e onları gönderdi. Yolda giderken bunlara düşman saldırdı ve gittikleri yere varmadan onları öldürdü. Düşman tarafından kuşatıldıklarında, Allah'ım bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol dediler. Enes'in radıyallahu anh dayısı olan Haram'ın yanına arkasından bir adam gelip mızrağını sapladı ve vücudunun bir tarafından diğer tarafına geçirdi. Bunun üzerine Haram, Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki ben şehitlik mertebesini kazandım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi alınca ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Biz sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı ol diye niyaz ettiler. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Subhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zekat toplama memuru olarak görevlendirdiği İbnül Lütfiye'nin dönüşte, ya Resulallah, şu sizin, şu da bana hediye edildi şeklinde sarf ettiği sözlere son derece üzülmüş, anne babanın evinde otursaydın da bir baksaydın bakalım sana hediye veriliyor muydu, verilmiyor muydu diyerek onu azarlamıştı.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su ve benzeri boşaltmak da iyiliklerdendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin.

Müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkarken şöyle derdi: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

0: Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca, yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de, eğer o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan hayra nail olursun.
1: Allah Resulü, ey Allah'ın Resulü, iman nedir diye soran sahabisine, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su arzusunun susuz kişinin kalbine işlemesi gibi, iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi, ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever. Bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem, Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir. Ebu Hüreyre'den rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Hasetten, kıskançlıktan sakının. Çünkü ateşin odunu veya otları yakıp bitirdiği gibi, haset de hasenatı, iyilikleri yer bitirir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
2: Sevgili Peygamberimiz, hicretin 10. yılı Rebiülevvel ayında Halid bin Velid'i bir grup Müslümanla birlikte Necranlı Haris bin Kaboğullarına göndermiş ve onları İslam'a davet etmesini istemişti. Onlar da bu daveti kabul ederek Müslüman olmuşlar ve birlikte Resulullah'ın yanına gelip Allah'tan başka ilah olmadığını ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu ikrar etmişlerdi. Resulullah'a gelen heyetin içerisinde Ebu Şurayh el-Harisi de bulunuyordu. Resulullah ona hüküm sahibi anlamında Ebu'l-Hakem künyesiyle seslenildiğini duymuş ve bu durum hoşuna gitmemişti. Sevgili Peygamberimiz kendisini yanına çağırarak bu konudaki rahatsızlığını dile getirdi. Muhakkak ki yegane hüküm sahibi Allah'tır. Hükümleri belirleyen de sonuçlandıran da O'dur. Sen niçin Ebu'l-Hakem künyesiyle çağrılıyorsun diye sordu. O da, kavmim bir anlaşmazlığa düştüğünde bana gelir, ben de aralarında hüküm veririm. Her iki taraf

0: İtban bin Malik bir gün Hazreti Peygamber'e gelip, "Ya Resulallah, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ya Resulallah, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebu Bekir'le birlikte itbaanın yanına gelerek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eve girdi. Daha oturmadan itbaana evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse itbaanın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Duhşun nerede?" diye sordu. Orada hazır bulunanlardan biri, "O bir münafıktır, Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye, "Böyle deme, görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe haram etmiştir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçluysa davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz." buyurdu.

0: Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid istikametinde bir sefere katılmıştı. Beraber dönerlerken öğle vakti olunca ağaçlı bir vadide Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konaklamıştı. Askerler ağaçların altında gölgelenmek için dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Semüre denilen bir ağacın altına gitmiş, kılıcını da ağacın dalına asmıştı. Cabir diyor ki, uykuya dalmıştık. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı. Yanında bir bedevi duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ben uyurken bu bedevi bana saldırmak için kılıcımı kınından çekmiş. Uykudan uyandım ki elindeki kılıçla, seni benden kim koruyacak dedi. Ben de ona, Allah koruyacak diye 3 kere tekrarladım. Cabir diyor ki, peygamber o bedeviyi cezalandırmadı ve adam orada oturdu.
1: Peygamberimiz Es-Saib bin Ebu Saib el-Mahsumi ile ticaret ortaklığı yapmıştı. Nitekim Es-Saib, Mekke'nin fethi sırasında Allah Resulü'nün yanına gelmiş, orada oturanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başlayınca Allah Resulü de ben onu sizden daha iyi tanırım buyurmuştu. Bunun üzerine Es-Saib, evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Anam babam sana feda olsun. Benim ortağımdın. Ne de iyi bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin, ne de benimle çekişirdin demekten kendini alamamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
3: اللهم sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor. Bir gece sahabiler Hazreti Peygamber'in mescide gelmesini beklediler. Resulullah gece yarısına yakın gelerek onlarla birlikte yatsı namazını kıldırdı. Sonra bize hitap ederek, "Bakın, şu anda halk namazlarını kılmış ve uyumuştur."

0: Siz ise namaz için beklediğiniz sürece namaz içindesiniz buyurdular. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir. Sahabi Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi'den Es-Sülemi de denir, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana ey Muhammed ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür, zikridir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar, ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen, ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.
1: Ebu Eyyub el-Ensari, Cabir bin Abdullah ve Enes bin Malik şöyle anlatmaktadır. Orada Kuba Mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Tevbe suresi 108. ayeti nazil olmuştu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir buyurdu. Onlar, biz namaz

0: namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte övüldüğünüz şey bu, o halde buna devam edin buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir, dürüst, Müslüman tacir, kıyamet günü şehitlerle beraberdir.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Hazreti Ayşe'nin radiyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır. Ebu Bekir Es-Sıddik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.

0: Sahabi Atiye bin Urve Es-Sadi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça muttakilerden olamaz.
1: Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: Aleykum bis-sidq fe inne's-sidqa yehdi ila'l-bir ve inne'l-birra yehdi ila'l-cennet. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّ الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
3: Doğruluktan ayrılmayınız. Muhakkak ki doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğru olanı ararsa, Allah katında sıddık, özü sözü bir olan kişi olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleyip, yalanı araştıra araştıra, Allah katında yalancı olarak yazılır. Sadakat, söz ve niyette doğruluk ve dürüstlüktür. Söz ve davranışların doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Sadakat, hayatın her alanında ve herkese karşı gösterilmesi gerekir.

gereken ahlaki tavırdır. Sevgili Peygamberimiz hayatı boyunca hakkı, doğruluğu tavsiye etmiştir. Kendisi de haktan hiçbir zaman ayrılmamıştır. O, daha peygamber olmadan herkes tarafından el-emin olarak tanınmıştır. Peygamber Efendimiz, her kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesini istiyorsa, sözünde doğru olsun buyurarak, müminlerin sözünün sadakatine vurgu yapmıştır. Mümin, doğruluk, dürüstlük konusunda da sevgili Peygamberimize örnek alır. Sadakat sahibi mümin, insanlarla ilişkilerinde dost doğrudur. Yalan konuşmaz. Kişinin yüzüne karşı nasıl davranıyorsa, o yanında olmadığında da aynı tavrı sergiler. Sözünde durur, emaneti korur, ticaretinde dürüsttür. Bu dost doğru haliyle insanlara güven verir. Güvenin olmadığı yerde şüphe vardır. Şüphenin olduğu yerde ise samimiyet yoktur. Birlik ve beraberlik yoktur. Sadakat sahibi mümin, güvenilir insandır. Çünkü güvenilir olmak onun sıfatıdır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Onlar emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler." buyurarak, müminin özelliklerine işaret etmiştir. Allah Resulü ise, Müslüman ve mümini şöyle tarif etmiştir. Müslüman, dilinden ve elinden insanların güvende olduğu kişidir. Mümin ise, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun. Bugünkü hadis-i şerifi sohbetinde Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Said'in Hudri radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men âle selâse benâtin feeddebehunne ve zavvecehunne ve ahsene ileyhinne felehul cenne. Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakleder. Kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzelce davranırsa ona cennet vardır. Kıymetli kardeşlerim, evlatlarımız, çocuklarımız, erkek olsun, kız olsun, Yüce Rabbimizin bize sunduğu en büyük ikramlardan birisidir. Malımız, canımız nasıl değerliyse, gözümüzün nuru o çocuklardır.

bizim için değerlidir. Kız çocuğunun hoş karşılanmadığı cahiliye döneminde diri diri toprağa gömüldüğü o cahili toplumda sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kız çocuklarına, kadınlara o kadar büyük değer vermiştir ki kız çocuğu olup geçimini üstlenen, onları terbiye edip evlendiren ve onlara güzel davranan kişilere Yüce Rabbimizin cennet bahşedeceğini müjdelemiştir. El cennetu tahta akdamil ummahat derken cennetin annelerin ayakları altında olduğunu söylemiştir. Yine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kime hizmet edeceğim, kime güzel davranacağım diye soran sahabiye üç kez annene dedikten sonra dördüncü kez babana cevabı vermiştir. Dolayısıyla kadın, kız çocuğu horlandığı o dönemde, cahiliye karanlık dönemde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir güneş gibi o karanlık dönemi aydınlatmış. İşte bu güzel sözleriyle kız çocuklarına, kadınlara büyük bir değer vermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anlattığı rivayette Resulullah aleyhissalatü vesselam torunu Hasan bin Ali'yi öpüyor. O sırada yanında Akra İbni Habis Ettemimi oturuyor. Akra İbni Habis diyor ki benim diyor 10 tane çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kıymetli kardeşlerim şu cümleleri söylüyor. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Enes bin Malik radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselama 10 yıl hizmet ettim diyor. Vallahi bana bir kez olsun öp bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi şöyle yapsaydın ya da demedi diyor. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam kız çocuklarının eğitimi gibi erkek çocuklarının eğitimine de değer vermiştir. Beşikten mezara eğitimi esas alan ve bu uğurda çalışan bir kültüre sahibiz. İlk emir ikra okuyla başlar. Cehalet karanlığını okumakla aydınlatmaya başlarız. Allah'ın kitabını okuruz. Kainat kitabını okuruz. Ve tüm cahili adetlerimizi tek tek siler, üzerimizden atar, geçeriz. Kıymetli kardeşlerim, bunu da evlatlarımıza güzel bir terbiye ile vermeye çalışırız. Eyüp bin Musa'nın babası aracılığıyla dedesinden naklettiği rivayette sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden, güzel ahlaktan daha kıymetli bir bağışta, ihsanda bulunmamıştır buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ buyurmuş. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Her doğan fıtrat üzere doğar demiştir. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Anne baba o çocuk üzerinde etkili olur. Ya onu Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar ve onun terbiyesinde ne etkili olmuşsa onu o şekilde geliştirir. İşte az önce okumuş olduğum hadis-i şerifte Enes bin Malik Medine'ye Efendimiz teşrif ettikleri zaman Ümmü Süleym annemiz Peygamber Efendimiz'e onu teslim ediyordu. Medine'de ona 10 yıl boyunca hizmet etti. Enes radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına kadar 10 yıl Medine hayatında ona hizmet etti ve Peygamber Efendimiz de onun eğitimini bizzat üstlendi. Onun o gençlik dönemini, çocukluktan geçirdiği gençlik dönemini, delikanlığa uzanan o günleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde geçirdi. İşte sevgi ve samimiyet çerçevesi içinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam

İslam'ın ahlakını aldı. Onun ahlakıyla ahlaklandı Enes radıyallahu anh. Irk, renk, cinsiyet farkı olmaksızın her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını hadis-i şerif açıkça ifade etmekte, fıtrat üzere yaratıldığını söylemektedir. İşte ahseni takvim üzere yaratılan insanoğlu, en güzel şekilde yaratılan insanoğlu, eğer anne babası, çevresi onu tahrif etmemişse, kendi haline bırakmışsa, Hay bin Yaksan hikayesinde olduğu gibi doğruyu bulur, Rabbini bulur, Yüce Mevlasını bulur. Çünkü her şey tek bir yüce yaratıcıya götürür insanı. Çocuğuna değer veren ve bu sebeple de onu en güzel şekilde terbiye etmek isteyen bir anne babanın öncelikle şu gerçeği aklından çıkarmaması gerekir. Her ne kadar çocuk bütünüyle anne babasına muhtaç, onların korumasında ve denetiminde ise de gerçek anlamda onlara değil Allah'a aittir. Bu konunun altını çizmemiz gerekir. Dolayısıyla Allah'a ait olan bu çocuklar bize birer emanettirler. İşte çocuklarımıza öğreteceğimiz ahlak, dini ahlak felsefesini vereceğimiz bu güzel eğitimlerinde ilk sıraya şirk koşmaksızın sadece ve sadece Allah rızası için ona iman ederek hisbeten lillah Allah hesabına çalışmak zorunda olduğunu öğretmemiz gerekir. Emanetin asıl sahibi için hayatını adaması gerektiğini kendisine öğretmemiz gerekir. Anne babalık vazifesi sadece çocuğun karnını doyurup sırtını giydirmekle bitmemektedir. Yavrunun terbiyesi yuvanın terbiyesidir. Eğer biz çocuklarımızı güzel bir terbiyeden geçirecek olursak, onların ileride kuracakları yuvayı da aynı zamanda ıslah etmiş, düzeltmiş ve mükemmelleştirmiş oluruz kıymetli kardeşlerim. Bizim bu dünya hayatında insan yetiştirmek kadar zor ama zevkli bir işimiz olamaz. Rabbimiz insanları yetiştirmek üzere peygamberler göndermiştir. Onları desteklemek için kitaplar göndermiştir. İşte biz, bize gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın önderliğinde, Kur'an-ı Kerim'in vahyinin ışığında çocuklarımızın hayatını bezemekle mükellefiz. Bize verilen her türlü fırsatı değerlendirerek çocuklarımıza Kur'an okumayı öğretmek, Kur'an'ın anlamını onlara öğretmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini onlara öğretmekle mükellefiz. Peygamber Efendimiz işte onun içindir ki, kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa cennet vardır buyurmuştur. Kız çocuğuna bu değeri veriyorsa, oğlan çocuğu da aynı şekilde böyle bir terbiyeden, böyle bir eğitimden geçtiğinde anne babasını cennete götürecektir. Ve o çocuklar cennette anne babalarının elinden tutacaktır. Bu dünyadan göçtüklerinde anne babalarının ardından onlar için dualar gönderecek. Salih evlat olarak yaptıkları her dua onların amel defterini bezeyecektir. Sevgili Peygamberimizin çocuklara selam vermesi, hatırlarını sorması, onları muhatap kabul etmesi çok önemlidir. Yahudi bir çocuğa tıpkı bir yetişkin gibi onu dine davet etmesi, ki Peygamber Efendimiz evinde ziyaret ediyor ashabıyla birlikte, tam o sırada da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecek peygamberin vasıflarından bahseden ayetleri okuyorlar, Tevrat ayetlerini. Çocuk diyor ki, o sakladığınız Tevrat nüshalarını getirin, tekrar okuyacağız. Bir okuyorlar ki o okunan kısımlarda gelecek peygamberin vasıfları anlatılıyor. Diyor ki, ya Muhammed, o beklenen peygamber sensin, ben sana iman ettim diyor.

o çocuğa değer verip evinde ziyaret etmesi, onu İslam'a davet etmesi ve çocuğun da aklını kullanarak ve öğrendikleriyle amel ederek sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmesi kadar büyük bir değer olamaz. Evet, Efendimiz onu dine davet ediyor, onu ziyaret ediyor. Hatta çocukların kendisine biat ederek bağlılıklarını ifade etmelerine de fırsat tanıyor. Savaşa gidilecek, çocuklar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte savaşa gitmek için can atıyorlar. Parmaklarının üzerine dikiliyorlar, kendilerini iri, cüsseli ve savaşabilecek güçte olduklarını gösteriyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların sırtlarını sıvazlıyor. Çocuklara dua ediyor. Onlara bazen sırlarını veriyor. İkramda bulunuyor. Latifeler yapıyor. Ve onlara büyük bir değer veriyor. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir diyerek çocuklara merhamet edilmesi gerektiğini öğretiyor. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de de peygamberlerin evlatlarıyla imtihan edildiğini görüyoruz. Örneğin Yakup peygamber oğlu Yusuf ve diğer 11 çocuğuyla imtihan ediliyor. Büyük bir sabır imtihanıyla karşı karşıya geliyor ve fesabrun cemil diyor. Ya Rabbi bana sabrı cemil ihsan eyle diyor. Onları evlatlarını affediyor. Kardeşlerini kuyuya atan ve büyük bir hata işleyen o çocukları affediyor. Yusuf peygamber de affediyor sonrasında. Ve Allah'ın onları affetmesi için Rabbimize dua ediyor. Ölüm döşeğinde de onlara güzel güzel nasihatlerde bulunuyor. Hazreti İbrahim'in de oğlu İsmail'e gösterdiği nazik tavır Kur'an-ı Kerim'de anlatılmakta. Ya ebeti if'al ma tu'mer, ey babacığım sana ne emredilmişse onu yap diyen, teslimiyet gösteren Hazreti İsmail'e Hazreti İbrahim'in gösterdiği o yufka yüreklilik tarihe geçmiştir. Ama Rabbine teslimiyeti her ikisi de ortaya koymuştur. Onun için hacca giden kardeşlerimiz önüne çıkan şeytanları taşlarlar ve fedeynahu bizibhin azim, o evlat İsmail'in yerine kurban edilmek üzere gönderilen o koçu orada bayram günlerinde kurban etmek suretiyle adeta çocuklarımıza hayat sunmuş oluyoruz. Nuh tufanını hatırlayın. Tufanda ölümle burun buruna gelinmiş. Sel artık dağların doruklarına kadar çıkmış. Nuh peygamber, yavrucuğum bizimle beraber sen de gel gemiye bin. İnkarcılarla birlikte olma diye yalvarmakta. Bütün bunlar bize özellikle zihinlerde otoriteyi temsil eden babaların şefkat ve merhamete davet edilmesi açısından bütün bunlar dikkat çekicidir kıymetli kardeşlerim. Bir babanın çocuğunu terbiyesi esnasında şiddete başvurmaması ve disiplini şiddet ile özdeşleştirmemesi için sevgili peygamberimizin hayatı bizim için örnektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında büyüyen Enes radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim. 10 yıl. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi, şöyle yapsaydın ya da demedi diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tıpkı az önce ifade ettiğim kendisinden önceki peygamberlerin nezaketiyle ona yavrucuğum ya da ya uneyiz, enesicik gibi hitaplarda bulunarak yaklaşmıştır. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sadece kendisi çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranmakla kalmamış, çevresindekileri de bu konuda uyarmıştır. Bir gün kucağına aldığı torunu Hazreti Hasan üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadıl'a Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını incittin, canını yaktın diyerek tepki göstermiştir. Yine küçük bir kız iken babasıyla Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gelen Ümmü Halid onun mübarek sırtındaki benine dokununca babası tarafından azarlanmış ama

sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bırak, ona dokunsun buyurmuştur. İşte Efendimizin nezaketi bu. Böyle davrandı. Çocuğun yaptığı tüm yanlış davranışlarının eğitimi içinde onlara örnek olarak, onlara güzel sözler söyleyerek uyarmış ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların gelecek hayatını dizayn etmiştir. Bir defasında hurma ağaçlarını taşlayan bir çocuğu yakalayanlar cezalandırması için Peygamber Efendimiz'in huzuruna getiriyorlar çocuğu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç ona azarlamadan, evladım ağaçları niye taşladın, niye taşlıyorsun? Çocuk dedi ki karnım aç, onun için taşladım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun karnının aç olduğunu öğrenince hurma ağaçlarını taşlamak yerine altına dökülenlerden yeseydin ya diye bir yol gösterir. Doğru yol gösterir. Başını okşar, Allah'ım bu yavrunun karnını doyur diye onun için de dua eder. Ümmü Seleme annemizin Ebu Seleme'den olma oğlu ki ona biz Rebibe diyoruz, Rebib diyoruz, Ömer radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin üvey evladı. Ümmü Seleme annemizin oğlu Ömer yemekte yanlış hareketlerde bulununca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ya buney semmillah kul bi yeminik ve kul mimme yelik buyurmuştur. Yani yavrum besmele çek, Bismillahirrahmanirrahim de, sağ elinle ve önünden ye. Çünkü Ömer bin Ebi Seleme karşı taraftaki insanın önünden alıyordu. Ona güzel bir ahlak öğretmesi gerekiyordu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona böyle bir yol göstererek onu güzel ahlakla davranması gerektiğini adeta öğrenmiş oluyordu. Kıymetli kardeşlerim, çocuğa güzel örnek olmak, ahlaki gelişimi için şart olduğu gibi sosyal hayata alışması ve ibadet hayatını benimsemesi açısından da çok büyük bir önem arz etmektedir. Sevgili Peygamberimizin çocukları sosyal hayattan dışlamamasının en bariz göstergesi onların Medine Mescidine gelmelerine engel olmamasıdır. Mescit bir ibadethane olduğu gibi aynı zamanda güzel bir medreseydi. Ehl-i Suffe medreselerin tacıydı. Evet, mescit o günün sadece ibadetgahı, mabedi ve medresesi değil, hayatın kalbinin attığı ve hukuktan edebiyata her türlü sosyal hadisenin cereyan ettiği bir merkez olmuştu. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde vakit namazlarında bile erkeklerin arkasında saf oluşturacak kadar çocuklar bulunuyordu. Onun için erkekler onların arkasında, kadınlar onların arkasında, çocuklar saf tutardı. Allah Resulü'nün bazen omuzunda bir kız çocuğu ki torunu Zeynep'in kızı Ümame, bazen erkek çocukları hutbe irad ettiği minbere çıkarması, onlarla birlikte hareket etmesi, onlarla birlikte oynaması, onları sırtında taşıması, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukların talim ve terbiyesinde gösterdiği güzel örneklerdir. Evet, sadece mescitte değil, evlerde de namaz kılarken çocukların namaza katılmalarını sağlamış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Açık alanda namaz kılınırken safların arkasında dolaşan çocuklara aldırmamış, onları ibadet edilen ortamlardan uzaklaştırmamış, ibadetin nasıl yapıldığını çocuklara adeta göstermiştir. Enes bin Mali'ye, yavrucuğum namazda yüzünü sağa sola çevirme, bakma demiştir. İşte bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Kıymetli kardeşlerim, namazda, camide, evde çocuklar yanı başımızda olmalıdır. Sen daha küçüksün, sen bu işlerden anlamazsın, hadi bakalım git dediğimizde, çocuğu yanımızdan uzaklaştırdığımızda çocuk diğer odaya geçecek ya, televizyonun başında olumsuz örnekleri seyredecektir ya da eline
bir telefon almak

suretiyle telefonda oyunlarla hayatını şekillendirecektir. Gelin hep birlikte çocuklarımıza sahip çıkalım. Namazda, oruçta, hangi ibadette olursa olsun çocuklarımız yanı başımızda olsun. Hatta haçta bile, kıymetli kardeşlerim, haç ibadetinde bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kucağındaki bir çocuğu kaldırarak buna da haç var mı diye soran bir anneye, evet onunla birlikte haç ettiğin için sana da ayrıca sevap var buyurmuştur. İşte çocuk her ne kadar bugün yaşıyorsa da aslında kıymetli kardeşlerim bugünden çok yarına aittir. Çocuklarımız geleceğimizdir. Ona verilen emek yarının insanın yetiştirilmesi adına çok önemlidir. Gençliğimizin, geleceğimizin şekillendirilmesi anlamında çok önemlidir. Çocuklarımızın bizim üzerimizde hakları vardır. O hakları çok iyi kullanmalı ve onları hoşnut ve razı etmeliyiz ki onlar da biz vefat ettiğimizde bizim için dua edecek salih bir nesil olsunlar. Efendimiz ne güzel söylemiş. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta, bir hediyede bulunmamıştır. Evlatlarımızı güzel yetiştirecek, terbiye edecek ve topluma yararlı, salih kişiler olarak kazandıracak olursak cennet yarın bizim için hazır olacaktır. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve ihsanıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili kardeşlerim.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum." diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti." buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü ateşle dağlanmış bir merkep görmüş ve bunu çok çirkin bulmuştu. Bunun üzerine Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, vallahi tanınması için hayvanı damgalayacağım zaman bunu yüzünden başka bir yere vuracağım demiş ve onun emri üzerine damga merkebin uyluklarına vurulmuştu. Böylece hayvanların uyluklarına ilk damga vurduran İbn Abbas olmuştu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukların saçının bir kısmının tıraş edilip bir kısmının bırakılmasını yasakladı demiştir. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vechi ileyke ve fevvattu emri ileyke ve elcetu zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce ve la menca minke illa ileyke amentu bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselte. Allah'ım sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Peygamber Efendimiz ashabıyla otururken güçlü ve heybetli bir adamın geçtiğini görürler. Oturanlardan bazıları, "Ey Allah'ın elçisi, keşke bu kimse gücünü Allah yolunda kullansa" diye temennide bulunur. Bunun üzerine Allah Resulü, "Eğer bu kimse çocuklarının geçimi için çalışırsa Allah yolundadır.

0: Eğer yaşlı ana babasının ihtiyaçlarını gidermek için çalışırsa, onun yaptıkları yine Allah yolunda hizmettir. Eğer kendi izzet ve erdemi için çalışırsa, onun yaptıkları yine Allah yolundadır. Fakat riya ve gösteriş için çalışmaya koyulursa, işte o zaman o şeytanın yolundadır buyurdu.
1: Ümmü Fadl. Bir gün Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Mürselat suresini okuyordu. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki uyarıldığınız kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman kıyamet gerçekleşir. Bu hangi güne ertelenmiştir? Hüküm ve ayrım gününe. Hüküm ve ayrım gününü sen ne bileceksin? O gün vay yalanlayanların haline. Ayeti kerimeleri duyan annesi Ümmü Fadl hüzünlenmişti. Oğluna şöyle dedi: yavrucuğum, bu sureyi okumakla vallahi derdimi aklıma getirip acımı yeniledin. Bu sure Resulullah Aleyhisselam'ın akşam namazında okuduğunu en son işittiğim suredir. Bundan sonra Hak Teala ruhi pakini kabzedinceye kadar Resulullah Aleyhisselam bize bir daha namaz kıldırmadı. Ümmü Fadıl, Peygamberimizin sevgili amcası Hazreti Abbas'ın eşiydi. Aynı zamanda Meymune validemizin kardeşi olması sebebiyle Resulullah'ın baldızıydı. İslamiyet'i ilk kabul edenler arasına girmiş, yetiştirdiği 6 evladıyla İslam davasına hizmet etmişti. Peygamberimizin hane halkındandı. Resulullah bazen gündüz uykularını amcası Abbas'ın evinde uyur, böylece Ümmü Fadıl ve çocukları Peygamberimizi sık sık görürlerdi. Bahsedilen son namazı anlatan Ümmü Fadıl, Peygamberimizin vefatıyla sonuçlanan rahatsızlığı sebebiyle başına bağladığı bir bezle ailesinin yanına gelerek onlara namaz kıldırdığını nakletmişti. Namazların cemaatle kılınmasına çok önem veren Peygamberimiz, hastalığına rağmen ev halkını toplayarak namaz kıldırmış ve onlara dua etmişti. Müminlere Resulullah'ı kaybetmek kadar ağır gelen bir şey yoktu. Onun vefatıyla adeta günün rengi değişmiş, dünya ebedi bir karanlığa gömülmüştü. Hazreti Enes, Peygamberimizin Medine'yi teşrif ettiği günü çocuk gözlerinden anlatırken, güneşin hiç o kadar parlak olmadığını söyleyecek, vefatındaysa Medine'nin gözüne hiç bu kadar karanlık gelmediğini anlatacaktı. Hazreti Fatıma, biricik babasının vefatıyla başına gelen musibeti tarif ederken, başıma gelen şey gecenin başına gelseydi muhakkak onun rengi değişirdi, diyecekti. Ümmete bahşedilen en büyük nimet Resulullah'tı. Onun varlığı, kendisinden yüzlerce yıl sonra dünyaya gelen bizler için ne kadar önemliyse, onun çağdaşları için o kadar elzemdi. Müslümanlar için Resulullah hep göz aydınlığı ve gönül neşesi olmuştu. Hayatın ve ölümün güzel yüzü, ahiret hayatının ve bu yolculuğun en doğru kılavuzu oydu. Onun ebediyete intikalinden sonra ashab-ı kiram, Dar-ı Beka'ya yolculadıkları yakınlarına üzülmez oldular. Ölümünün yaklaştığını hisseden sahabiler bunu hüsnü kabulle karşılar, ölümü sevdiklerine kavuşmaya vesile sayarlardı. Resulullah Aleyhisselam hayattayken bu dünyayı güzelleştirdiği gibi vefatıyla da ölümü güzel.

0: yerleştirmişti. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek, vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın. Kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.
1: Ka'b kabilesinden Mesud bin Amr Abdullah bin Ömer'e gelip şöyle demişti. Oğlum Fars diyarında Ömer bin Ubeydullah'ın yanında görev yapıyordu. O sırada Basra'da insanları kırıp geçiren bir veba salgını görüldü. Ben bunu duyunca Allah sağ salim oğlumu geri getirirse Kabe'ye yürüyerek gideceğim diye adak adadım. Ne var ki oğlum hasta döndü ve çok geçmeden de öldü. Şimdi ben ne yapmalıyım? Bu soruyu işiten İbni Ömer, siz adak adamadan nehyedilmediniz mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, adak kaderin önüne geçip bir şeyin olmasını sağlamayacağı gibi olacağı da ertelemez. Ancak adak sebebiyle cimriden mal çıkarılır buyurdu ya. Madem ki adadın, şu halde adağını yerine getir dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hüsnü hal.
4: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı insanın gözlerinde, ağaç mı insanın köklerinde, hava mı insanın ciğerlerinde, ateş mi nefes mi korku ve merhamet mi, hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, "Ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim?" dedi. Mervan, "Resulullah'tan ne işittin?" diye sordu. O da, "Ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa, o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir," buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, "Artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim," dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, "Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür," diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: "Gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü." İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir," dedi. Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir."

0: Ayşe validemiz anlatıyor. Allah Resulü bir gece bana geldi ve "Ey Ayşe, bu gece Rabbime ibadet etmek için bana izin verir misin?" dedi. Ben de "Ey Allah'ın Resulü, ben senin bana yakın olmanı severim ama Rabbin için ibadet etmeni de severim." dedim. Kalktı, suyu idareli kullanarak abdest aldı, sonra namaza durdu ve ağlamaya başladı. Sakalları ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı. Secdede de yer ıslanıncaya kadar ağladı. Daha sonra ağlayarak yanı üzerine uzanmıştı ki Bilal sabah ezanını okumak üzere çıka geldi. Onun bu şekilde ağladığını görünce Bilal, "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiş olmasına rağmen niçin ağlıyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, nasıl ağlamayayım? Allah Teala bu gece bana göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün peş peşe gelmesinde akıl sahipleri için elbette ibretler vardır ayetini indirdi," diyerek cevap verdi. Sonra da bu ayetleri okuyup da bunlar hakkında düşünmeyenlerin vay haline buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan.

0: ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun evazinlidir. Bizi bu akrabalık hatrına bağışla.
1: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabileri ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış, hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu.
2: Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun.
3: 146. Bölüm.
1: Allah Resulü ganimetleri taksim ettikten sonra Cirane'de ihrama girerek umre yapmak üzere Mekke'ye geldi ve umresini yaptı. Mekke'nin fethi günü Müslüman olan Ümeyye oğullarından Attab bin Esid'i Mekke'de yönetici olarak, Muaz bin Cebel'le Ebu Musa el-Eş'ari'yi de insanlara dinlerini öğretmek üzere muallim olarak bırakıp Ensar'la birlikte Medine'ye dönmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde konakladıkları bir yerde Hazreti Bilal-i Habeşi vakti gelen namazın kılınmasını hatırlatmak için ezan okumaya başladı. Bir grup delikanlı ise bir köşede oturmuş yeni gelenleri inceliyordu.
4: Bunlar da kim?
5: Huneyn'i ele geçiren ordu. Mekkeli ve Yesripli Araplar. Şu peygamber olduğunu söyleyen adamın ordusu mu?
4: Evet o.
6: Bunlar mı Mekke'yi dize getirmiş? Hayret doğrusu. Sıradan adamlar bunlar.
5: Yazık Mekke'ye. Ben de onların kuvvetli bir topluluk olduğunu sanırdım.
4: Huneyn ve Taif'e ne demeli? Bütün varlıklarıyla birlikte teslim olmuşlar ya.
6: Bizim gibi gençler o topluluklarda olsaydı asla bu perişanlığa izin vermezlerdi. Biz onların kahramanlık hikayelerini duyarak büyümüştük. Arapların şereflileri, en cesurları onlardan çıkar zannediyorduk. Meğer içleri boşmuş.
7: Bir erkek için teslim olmaktan daha onur kırıcı bir şey düşünemiyorum.
8: Haklısınız.
5: Evet. İyice yaklaştılar. Şunlarla karşılaşmak istemiyorum. Ağacın arkasına geçelim mi? Hem ne yaptıklarını da görmüş oluruz.
6: Olur, hadi geçelim.
7: Şu siyahi köle ne yapıyor dersiniz?
5: İnsanları etrafında toplamaya çalışıyor sanırım.
6: Şşt, sessiz olun. Bir şeyler söylemeye başladı. Ne dediğini duyalım.
7: Ne diyor?
5: Allahu Ekber, Allahu Ekber mi dedi?
6: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
1: Bu gençler Resulullah'ın kendilerini duyduğundan habersiz müezzini taklit ediyorlardı. İçlerinden sesinin güzelliği dikkat çeken biri vardı. Ebu Mahzure. Peygamberimiz onları huzuruna çağırdığında hepsi işin ciddiyetinin farkına varmış ve ceza göreceklerini düşünerek yüreklerini bir korku sarmıştı.
7: Biz sadece kendi aramızda eğleniyorduk. Kötü bir niyetimiz yoktu.
9: Efendiniz bizi neden çağırıyor? Ne yapacaksınız bize?
10: Okuduğunuz ezanları duymuş. Şu gençleri bana getirin dedi.
5: İstemeden kızdırdık mı onu?
9: Eyvah, ne yapacağız?
6: Çenemize hakim olsaydık bunlar başımıza gelmezdi.
5: Yapacak bir şey yok, yanına gidip hesap vereceğiz.
1: Peygamberimizin önüne getirilen gençler sıraya dizildiler. Peygamberimiz de onlardan ezan okumalarını istedi.
7: Biz kendi aramızda eğleniyorduk. Maksadımızı aşan bir şey yaptık, özür dileriz.
5: Az önce denileni duydun, hadi oku.
7: Peki. Tamamını bilmiyorum ama bildiğim kadarını okuyayım.
1: Peygamberimiz gençlerin her birine ezan okuttuktan sonra sesi gür olup da en yüksek sesle ezan okuyanın hangisi olduğunu sordu. Gençler Ebu Mahzure'yi işaret ettiler. Bunun üzerine Peygamberimiz diğerlerinin gitmesine müsaade edip Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ondan ezan okumasını istedi. Ebu Mahzure'yi ilgiyle dinleyen Peygamberimiz ezanın hangi cümlelerinde sesini yükselteceğini, hangi cümlelerinde ise alçaltacağını ona öğretti. Bilmediği kısımlarını tek tek tekrarlatarak ezanı kendisine ezberletti. Daha sonra onun başını okşayarak kendisine bir kese gümüş para verdi. Ebu Mahsure azarlanmayı, hatta bir ceza almayı beklerken böyle bir muameleyle karşılaşınca çok şaşırmıştı.
3: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
1: Peygamberimiz Ebu Mahsure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahsure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Kısa bir süre içinde Müslüman oldu. Peygamberimiz de onu Mekke'de ezan okumak üzere görevlendirdi. Resulullah'ın samimiyeti, sevecen yaklaşımı ve merhameti İslamiyet'e bir gönül daha kazandırmıştı. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi. Gelen kabilelerden biri de Temim oğullarıydı. Heyet mescide geldiğinde öğle vaktiydi. Peygamberimiz evinde istirahat ediyordu. Bilal-i Habeşi ise ezan okumak üzere hazırlanıyordu.
8: Liderleri nerede?
11: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
8: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
12: Gelin şurada bekleyin.
13: Daha ne kadar bekleyeceğiz?
14: Şunlara söyleseniz de Muhammed'i çağırsalar artık.
10: Biraz sabredin. Bilal az sonra ezan okuyacak. Peygamberimiz ezanı duyunca çıkacaktır. Şimdi evinde dinleniyor.
8: Biz onca yol teptik ayağına geldik. Çıkıp bizimle görüşmeyecek. Olacak iş değil.
10: Peygamberimize böyle hitap etmeniz uygun değil.
8: Ey Muhammed, hadi ama. Seni daha ne kadar bekleyeceğiz?
1: Bu hadise üzerine Hucurat suresinin şu ayetleri nazil oldu. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.
10: İşte peygamberimiz geliyor. Sabretseydiniz hakkınızda daha hayırlı olurdu.
8: Nihayet peygamberi görebildik. Hele şükür. Nihayet gördük.
15: Ey Allah'ın Resulü, haberin olsun ki benim övüşüm insanları yükseltir. Yerişim de alçaltır.
1: Peygamberimiz, böyle olan ancak Yüce Allah'tır. Onun övdüğü aziz, yerdiği zelil olur diye cevap verdi. Namazı kıldırdıktan sonra Temim heyetine isteklerini sordu.
15: Biz Temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
1: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
16: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layıktır. O bize iyi işler yapabileceğimiz pek çok mal bağışlamıştır. Bizi güçlü kılmıştır. O bizi doğu halkının en güçlüsü, sayıca en kalabalığı ve savaşlara en çabuk hazırlananı kılmıştır. Araplar arasında bizimle yarışabilecek kim vardır? Bizimle fazilet yarışına girebilecek kim varsa çıksın meydana. Biz bize verilen nimetleri saymakla bitiremez, bu konuda sözü uzatmaktan utanırız. Bu söz gibi bir söz söyleyebilen varsa ve işimizden daha üstün bir işiniz varsa Getirin de görelim.
1: Peygamberimiz Ensardan Kays bin Şemmas'a kalkıp bu sözlere karşılık vermesini söyledi.
13: Hamd Allah'a layıktır. Ben ona hamd eder ve ondan yardım dilerim. Ona inanır ve ona güvenirim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun bir olup eşi benzeri bulunmadığına şehadet ederim. Gökleri ve yeri yaratan, göklerde ve yerde hükmünü yürüten Allah'a hamdolsun. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey yoktur ki onun fazlu kereminin eseri olmasın. O, yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki, o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür. Allah ona kitabını indirmiş, onu kullarının en emini, cihanın en seçkini kılmıştır. Sonra o peygamber insanları Allah'a imana davet etmiştir. Allah'ın Resulüne ilk önce kavminden muhacirler iman etmiştir. Bundan sonra da o davete ilk icabet edenler biz olmuşuzdur. Biz Allah'ın ve onun Resulünün yardımcılarıyız. Allah'a hamdolsun ki o bizi bu dinin yayılmasına vesile kılmıştır. Biz Allah'a iman ettirinceye kadar insanlarla çarpışacağız. Allah'a ve Resulüne iman eden kanını ve malını bizden korumuş olur. Kafirlik yolunu tutanlarsa karşısında bizi bulur. Allah'tan kendim için ve bütün erkek ve kadınlar için bağışlanma dilerim. Selam olsun size.
1: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
17: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kays bin Kesir anlatıyor. Medine'den bir adam Dımaşk'ta bulunan Ebu Derda'nın yanına geldi. Ebu Derda ona, "Kardeşim, seni buraya getiren nedir?" diye sordu. Adam, "Senin Resulullah'tan naklettiğini öğrendiğim bir hadis," cevabını verdi. Bunun üzerine Ebu Derda dedi ki, "Resulullah'ı şöyle derken işittim. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin, abide, ibadet edene üstünlüğü, parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler, peygamberlerin varisleridir. Peygamberler, miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras, ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, "Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Ebu İshak Sa'd bin Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı senesinde Resulullah ağır hastalığım sebebiyle beni ziyarete geldi. Ben, ya Resulallah, hastalığımın ne kadar ilerlediğini görüyorsun. Ben zengin biriyim ve bir kızımdan başka da mirasçım yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak dağıtayım mı dedim. Hayır, öyle yapma buyurdu. Yarısını vasiyet edeyim dedim.

0: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine hayır dedi.
1: Ya Resulallah, malımın üçte birini vasiyet edeyim mi dedim.
0: Evet, üçte biri yeterlidir. Hatta üçte biri bile çoktur. Zira mirasçılarını zengin olarak bırakman, onları halka el açacak bir halde fakir bırakmandan daha hayırlıdır. Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcamadan dolayı sevap kazanırsın, buyurdu. Bunun üzerine,
1: ya Resulallah, ashab seninle Medine'ye dönerken ben Mekke'de kalacak mıyım diye sordum.
0: Resul-i Ekrem, Mekke'de kalmayacaksın. Daha yaşayacak ve Allah rızası için iyi şeyler yapmaya muvaffak olacak ve yükseleceksin. Allah'ın seni uzun ömürlü kılmasını dilerim. Senin fetihlerinle Müslümanlar fayda görsün ve inkarcılar zarara uğrasın. Ya Rabbi, ashabımın hicretlerini tamamla ve onları geriye çevirme. Asıl zavallı olan Sa'd bin Havle'dir buyurdu. Mekke'de öldüğü için Resulullah ona hep acırdı.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.
1: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un oğlu Süleyman peygamberin annesi Süleyman'a şöyle demişti. Evladım, geceleyin fazla uyuma. Zira geceleyin fazla uyumak kişiyi kıyamet günü fakir bırakır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Artık söz tahtından söylüyordu. Yüzünü bu sözle yudu, ay da güneşti. Söz pehlivanlarını attan düşürdü bu söz. Zehirli meyveler yenir şimdi Kureyş'te. Dürelim defterini dar-ı dünyanın dendi. Hak yolun delileri girdiler bu sergüzeşte. Yetiş ve tut ey Hamza kapısını Kabe'nin. Kimsenin bileğini bükecek bu güreşte. Bu emanetler senin, aç kapıları Rıdvan. Aşk en çetin usullerle sınanıyor ateşte. Boşa geçti bülbüller, boşa geçti ömrünüz. Nebiler makamından okuyor Bilal işte. Dostun selamı gelmiş, şen olmuş dostun bağı. Melekler seyrangahı, bu gül ve bu güldeste.

hakiki cennete ulaştıracak yüzlerce salih amelden çok önemli 6 tanesi sayılıyor. Ve bunlar sevgili peygamberimiz tarafından cennetin garantisi olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere hadisteki ilk 3 şeyin tersini yapmak, yani yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmek, Allah Resulü'nün münafıklık alameti olarak açıkladığı hususlardır. Dolayısıyla hadiste sayılan nitelikler aynı zamanda imanın, başka bir deyişle iyi mümin olmanın özellikleridir. Bu 6 haslet hem bireysel hem de toplumsal ahlakın temel ilkeleridir. Ahlak daha çok toplumsal alanda görünür hale geldiğinde anlamlı olsa ve olumlu sonuçlar doğursa da, her şeyi görüp bildiğine inandığı bir yaratıcıya görmeden iman eden ve bütün söz ve eylemlerinin onun kontrolü altında olduğunu bilen bir müminin, bu ahlaki güzelliklere sahip olması için zuhur edeceği ortam ve fırsatları beklemesi gerekmez. Çünkü o fıtraten bunların bizatihi güzel olduğunu bildiği, Allah ve Resulünün emir ve tavsiyelerinin de mutlaka iyi ve güzel olduğuna inandığı için güzel ahlakı benimsemiş ve içselleştirmiştir. Dolayısıyla o, içinde bal olduğunu açıklama ihtiyacı hissetmeyen, fakat sızıntısından bal küpü olduğu anlaşılan bir iyilik timsalidir. Cenneti garanti eden 6 ahlaki ilkeden ilk ikisi sözle ilgilidir. Ahlaki nitelikler sayılırken çoğumuzun ilk önce aklına gelen doğru sözde olmak ve verdiği sözde durmak. Ne yazık ki uygulamada fazla başarılı olamadığımız iki husustur. Bu zafiyet Hazreti Peygamber döneminde de görüldüğü için Cenab-ı Hak müminleri şöyle uyarmıştır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olan bir şeydir. Kişinin yapmayacağı şeyi söylemesi bir yönüyle yalan, diğer yönüyle sözünde durmamaktır. Yalanı büyük günahlardan sayan Allah Resulü, verdiği sözde durmayanlarla ilgili olarak sert uyarılarda bulunmuş, bunların kıyamet gününde hasmı olarak saydığı 3 gruptan biri olduğunu bildirmiştir. Ayrıca verdiği sözden cayan, anlaşmalarına riayet etmeyen kimseler için mahşer gününde bir bayrak kaldırılarak, bu sözünde durmayan falan oğlu filanın vefasızlığının alametidir şeklinde teşhirde bulunacağını haber vermiştir. Verdiği sözü yerine getirmek, müminin iman kalitesine işaret eden bir göstergedir. Onun için Cenab-ı Hak bunu muttakilerin özelliklerinden saymış. Allah Resulü de bir hutbesinde cahiliye dönemine ait anlaşmalara riayet edilmesi gerektiğini, çünkü Müslüman olmanın verilen sözlerin arkasında durmayı daha çok gerekli kıldığını belirtmiştir. Bu yüzden kendisi müşriklerle yaptığı anlaşmalara sadık kalmış ve bu uğurda bazı fedakarlıklara katlanmayı da göze almıştır. Örneğin Mekke'de Müslüman olduğu için hapse atılan ve Hudeybiye antlaşmasından sonra kaçarak Medine'ye iltica eden Ebu Basir'in antlaşma gereği Kureyşlilerce geri istenmesi karşısında, "Ey Ebu Basir, bu müşrik kavme senin de bildiğin gibi söz verdik. Dinimizde vefasızlığa yer yoktur. Allah sana ve seninle beraber olan Müslümanlara bir çıkış yolu gösterecektir." diyerek onu müşriklere geri göndermek zorunda kalmıştır. Ebu Basir kendisini götüren iki kişinin elinden kurtulmayı başarmış ve Hazreti Peygamber'in onun hakkındaki temennisi gerçekleşmiştir. Hudeybiye antlaşmasından sonra Kureyş heyetinin başkanı olan Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel de Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçarak Müslümanlara sığınmışsa da Hazreti Peygamber antlaşma gereği onu da babasına iade etmek mecburiyetinde kalmıştır. Benzer bir olay Kureyş'in peygamberimize elçi olarak gönderdiği Ebu Rafi'nin başından da geçmiştir. Kendi anlatımına göre Hazreti Peygamber'i görür görmez kalbinde Müslüman olma arzusu beliren ve "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki ben onlara asla dönmeyeceğim" diyen Ebu Rafi'ye, "Peygamber Efendimiz, ben antlaşmayı bozmam, kimseyi de zorla alıkoyamam. Sen şimdi dön, şayet şu andaki duyguların orada da devam ederse geri gel" karşılığını vermiş. Bunun üzerine Mekke'ye dönen Ebu Rafi daha sonra gelerek Müslüman olmuştur. Sevgili Peygamberimizin bu uygulamalarından anlıyoruz ki verilen sözün muhatabı düşman bile olsa buna riayet etmek Müslümanın ahlakındandır. O halde kendi Müslümanlığımızın ayarını bu mihenk taşına vurarak tespit edebiliriz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyor muyuz?

Bu sözlerin ne kadarını atlatma ve oyalama amacıyla kullanıyoruz. Tutmadığımız sözler için muhatabımızdan helallik istiyor. Elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremediğimiz vaatler için özür diliyor muyuz? Orta Doğu ülkelerinden birinde bulunduğum sırada, oradaki bazı Müslümanların tutumuyla ilgili olarak dinlediğim bir tespit, Allah ve Resulünün arzu ettiği insanlık hedefine bazen ne kadar uzak kalabileceğimiz gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu ülkeye ticaret veya başka amaçla gelen gayrimüslim yabancılar, oradaki Müslümanlarla bir iş görüşmesi yaptıkları zaman, onların başına inşallah ekleyerek verdikleri sözlere derhal itiraz ederek sakın ha inşallahlı olmasın, kesin olsun diye itiraz ederlermiş. Çünkü inşallah kelimesinin bir atlatma aracı olarak kullanıldığını fark etmekte gecikmemişler. Halbuki İslam kültüründe ilgili ayetten de anlaşılacağı üzere hastalık, ölüm, kaza ve benzerleri gibi insanın elinde olmayan ve onun gücünü aşan engeller için ihtiyaten söylenilen ve bu niyetle söylenmesi istenilen inşallah, Allah dilerse tabirini insanın kendi ihmal ve kusurlarının bir mazereti gibi kullanması en azından Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan bir bühtandır. Sonuç olarak burada yorumlamaya çalıştığımız hadis, doğruluk, ahde vefa, emanete riayet, iffeti korumak, gözü ve eli haramdan alıkoymak gibi insanı salt biyolojik varlıktan ahlaki varlığa dönüştüren, başka bir deyişle insanı Müslüman kılan değerleri içermektedir. Müslüman kimliğimizi ancak bu değerleri yaşamak ve yaşatmakla koruyabileceğimizin bilincinde olan ecdadımız, söz namustur diyerek aslında fazla söze hacet bırakmamışlardır.

0: Kamu Spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi bir insanın taklidini yapmayı istemem buyurdu. Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir defasında genç bir kız yük taşıyan bir deve üstünde giderken Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bu esnada dağ geçidinde izdiham oldu. Kız, hay Allah'ın lanetine uğrayasıca, yürü dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, üzerinde lanet okunan deve bize eşlik etmesin buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbni Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.''

0: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
1: Ebu Malik el-Eşari'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizi şu üç husustan korudu. Peygamberimizin size bedduası sonucu topluca helak olmaktan. Batıl yolda olanların hak yolda olanlara üstün gelmesinden. Dalalet üzere birleşmenizden.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın doyurmadığı yerdeki börtü böcekle karnını doyurması için salmayıp bağlayarak açlıktan ölümüne sebep olduğu kedisi yüzünden cehenneme girdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yine Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuklarında yükleri taşıma vazifesi gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar. Ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur.

Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.

İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin konuşsun, gölgelensin, otursun ve orucunu tamamlasın buyurdu.

Resulullah, hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe kamil mümin olamaz buyurmuş. Size verdiği nimetlerden ötürü Allah'ı sevin. Allah'ı sevdiğim için beni sevin, beni sevdiğiniz için de ailemi sevin demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte alışveriş yapan birini gördüğünüzde, Allah ticaretine kazanç vermesin deyin. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini gördüğünüzde ise Allah sana aradığını geri getirmesin deyin. İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanlar arasında ilk sonuçlandırılacak davalar kan davalarıdır. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığın kendiliğinden bulaşıcılığı yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Fe'l hayra yorma ise hoşuma gider buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, fe'l nedir diye sordu. Güzel sözdür diye cevap verdi. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

0: Abdullah bin Ömer kendisine, biz Kur'an'da korku namazını ve hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde neden sefer namazını bulamıyoruz diye sorulduğunda, biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz cevabını vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Esma binti Yezid'in radiyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi. Ebu Zer'den radiyallahu anh

kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar

Herkes sadece niyetinin karşılığını alır. Kim Allah'a ve Resulüne hicret ederse, o gerçekten Allah'a ve Resulüne hicret etmiş olur. Kim de erişeceği bir dünyalık veya evleneceği bir kadından dolayı hicret ederse, hicreti hicretine sebep olan şeydir.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedildi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazanın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Son Savlet Kırılıyor. Hendek Gazvesi. Toplu çarptıkça yürekler, onu top sindiremez. Mehmet Akif. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de, biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Ahzab Suresi 9. Ayet. Uhud'dan ayrılırken Ebu Süfyan Müslümanlara meydan okumuş ve gelecek yıl bu aylarda sizinle Bedir'de kozumuzu paylaşalım demişti. Hicretin 4. yılının Şaban ayında Peygamber Efendimiz bu meydan okumaya karşılık Bedir'e gitti, fakat ilginçtir ki Ebu Süfyan Mekke'den hareket ettikten kısa bir süre sonra derlediği orduyu yetersiz görerek o sene yaşanan kıtlığı bahane etti ve Mekke'ye döndü. Bu durum Kureyş'e ve Ebu Süfyan'a itibar kaybettirmişti. Hem bunun telafisi hem de tıkanan Suriye ticaret yolunu açmak için fırsat arıyordu. Son birkaç yıldır Mekke'de yaşanan ekonomik sıkıntıda Medine'de giderek güçlenen İslam devletinin bu bölgede ticaret yolları üzerindeki hakimiyetinin etkileri görülüyordu. Müslümanların hakimiyet alanlarının genişlemesi, Medine'nin yaklaşık 180 kilometre kuzeyindeki Hayber'de yaşayan Yahudileri de tedirgin etmeye başlamıştı. Üstelik Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettiği zaman burada yaşayan Yahudilerden bir kısmı çıkardıkları problemler sebebiyle Medine'den sürgün edilince Hayber'e gelip yerleşmişti. Aslında Peygamber Efendimiz daha önceden üç kabile halinde yaşayan Kaynuka, Nadir ve Kureyza oğullarını dışlamamıştı. Onları da İslam devletinin vatandaşı kabul ederek düzenlediği anayasa niteliğindeki Medine vesikasına dahil etmişti. Bu belgeye imza koyan Yahudiler ne yazık ki

çok geçmeden birer birer isyan ve ihanet etmeye başladılar. Önce Kaynuka Yahudileri hicretin ikinci yılında Bedir gazvesinden sonra Kureyş'i intikam için tahrik etmiş, Medine'de serkeşlik yapmış, Müslüman bir kadının iffetine el uzatmıştı. Sulhü yenilemeye çağrıldılarsa da reddettiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onları kuşatmaya aldı. Sonunda teslim oldular ve Medine'den çıkarıldılar. Arkasından nadir Yahudileri hicretin dördüncü yılında ödemeleri gereken vergiyi vermedikleri gibi Peygamber Efendimiz'e de bir suikast planladılar. Neticede sürgün edildiler. Özellikle nadir Yahudileri bu sürgün dolayısıyla Hayber'e gelip yerleşti. Böylece Hayber'deki Yahudilerin ekonomik ve dini sebeplere dayalı olarak Hazreti Peygamber'e beslediği düşmanlığa siyasi sebepler ve intikam duyguları da eklendi. Bu şartlar altında başını nadir Yahudilerinden Huyey bin Ahtab'ın çektiği 20 kişilik bir heyet, hicretin 5. senesi ortalarında bu düşmanlığı fiili bir eyleme dönüştürmek üzere harekete geçti. Bunlar önce Mekke'ye gelerek Ebu Süfyan ve diğer Mekke reisleriyle görüştüler. Onları giderek kendileri için tehlikeli bir boyut kazanan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yok etmek üzere işbirliğine çağırdılar. Ebu Süfyan'ın aradığı fırsat ayağına gelmişti. Buna hazır olduklarını ama yaşadıkları ekonomik sıkıntılar dolayısıyla askeri hazırlayacak mali imkanlarının olmadığını söyledi. Yahudiler ordu için gerekli bütün masrafları üstlendi. Böylece Şer İttifakı'nda ilk adım atılmış oldu. Bunun ardından gerek bu heyet, gerekse Mekkelilerin görevlendirdiği elemanlar, Medine'nin dört bir tarafındaki müşrik kabileleri dolaştılar. Çoğu paralı olmak üzere birçok kabileyi Şer İttifakı'na dahil etmeyi başardılar. Mesela Medine'nin kuzeyinde Hayber'e yakın bir bölgede yaşayan Gadafanlılar, Hayber'in bir yıllık hurma mahsulü karşılığında savaşa girmeyi kabul etmişti. Yine bu civarda yaşayan ve Gatafan'ın kolları olan Fezare, Mürre, Eşça hazırlığa başladı. Güneybatıda Mustalikoğulları, doğuda Süleym, daha güneyde Mekke civarında Esed, Kinane, Sakif mensuplarıyla her hadisede Kureyş'in yanında yer alan Ehabiş kabileler topluluğu Şer İttifakı'nın diğer üyeleriydi. Kur'an-ı Kerim bunları gruplar, fırkalar anlamına gelen ahsap diye adlandırır. Bu sebeple kısa bir süre sonra çıkacak savaş, Müslümanlar tarafından savunmada hendek kullanıldığı için Hendek Gazvesi diye bilindiği gibi Ahsap Gazvesi olarak da adlandırılmıştır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de bu gazve ile ilgili olaylara da yer verilen 33. sure Ahsap Suresi ismini buradan almaktadır. Oluşturulan bu ittifak çerçevesinde Medine'nin dört bir tarafındaki müşrik kabileler harp için gizli gizli hazırlanmaya başladılar. Yahudiler ise öteden beri uyguladıkları bir siyasetin gereği, kendileri bilfiil çatışmaya girmek yerine fitneyi tahrik ve organize etmek, işin finansman boyutunu yürütmekle yetindiler. Bu sıralarda hazırlanan planın bir parçası olarak Hayber'den de, kuzeyde Dûmetül Cendel'de Müslümanların kervanına bir saldırı düzenlenmişti. Gaye, Hazreti Muhammed'i askeri kuvvetleriyle Medine'nin uzağına çekmek, bu arada boş kalan Medine'yi işgal etmek ve şehirden uzakta lojistik destekten mahrum kalan Hazreti Muhammed'i ve adamlarını ortadan kaldırmaktı. Nitekim Hazreti Peygamber, can damarı mesabesindeki ticaret yolunu açmak ve İslam kervanına saldıranları cezalandırmak üzere Dûmetül Cendel bölgesine bir sefer düzenledi. Ancak henüz yarı yoldayken düşman hazırlığını öğrendi ve derhal Medine'ye döndü. Mescid-i Nebevi'de yapılan toplantıda düşman kuvvetlerinin çokluğu da dikkate alındı ve Uhud'da yaşanan tecrübe dolayısıyla Medine'de kalıp savunma harbi yapılması konusunda tam bir ittifak sağlandı. Savunma için alınacak tedbirler müzakere edilirken Selman-ı Farisi tarafından Medine'nin hücuma açık kısmına hendek kazılması teklif edildi. Aslen İran kökenli olan Selman, Araplar tarafından kullanılmayan hatta bilinmeyen hendek taktiğinin savunmada çok etkili olduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz yanına Medine arazisini iyi bilen Ensar ve Muhacirlerden bir heyeti alarak keşfe çıktı. Medine'nin doğusu, batısı ve güneyi bu bölgelerde yer alan volkanik tırtıllı kayalık zemin sebebiyle hücuma elverişli değildi. Ama kuzey tarafı oldukça açıktı. İşte bu bölgede hendek kazılacak yerler belirlendi.
Hendek, Şeyheyn adını taşıyan çifte hisarlardan başlayıp Sel Dağı eteklerine kadar gelecekti. Bu mesafe yaklaşık 5,5 kilometreyi buluyordu. Hendek, bir düşman süvarisinin atını mahmuzladığı zaman geçemeyeceği bir ende ve içine inen veya düşenin devesi üzerinden tırmandığı zaman bile çıkamayacağı bir derinlikte olmalıydı. Peygamberimiz, ensar ve muhacirlerin bütün kollarına hendek boyunca kazacakları kısmı göstererek görev verdi. O zamana kadar ters bir tavırları olmadığından Medine'de kalan Kureyza Yahudilerinin de yapılan antlaşmaya göre savunmaya katılmaları gerekiyordu. Fakat Hazreti Peygamber onlardan sadece kazma kürek, balyoz gibi kazada kullanılacak araç gereç istedi. Yahudiler itirazsız istenilenleri verdiler. Böylece bütün ashabın iştirakiyle hummalı bir çalışma başladı. Çalışma sabah erken saatlerde başlıyor, akşam geç vakte kadar devam ediyordu. Tamamen insan gücüne dayalı olarak yapılan kazı, Medine arazisinin taşlık olması sebebiyle bir hayli yorucuydu. Bu sebeple yorulan ashab-ı kiram, akşamleyin evlerine gidip dinleniyorlardı. Ayrıca geceleri çok soğuk oluyordu. Peygamber Efendimiz ise gecelerini de hendek kazımını devamlı takip edebilmek için Zübab Dağı yanına kurulan bir Türk çadırında geçiriyordu. Hazreti Peygamber gün boyu kazı işini denetlemekle kalmıyor, bir fiil çalışıyor, kazma kürek kullanıyor, toprak taşıyordu. Böyle bir çalışma esnasında bir grup sahabi yeterli derinliğe ulaşamadan büyük ve sert bir kayaya rastladılar. Ne kadar uğraştılarsa da bu beyaz kayayı kaldıramıyorlardı. Durumu Hazreti Peygamber'e haber verdiler ve hendek hattını değiştirme izni istediler. Peygamber Efendimiz, "Siz o kayayı bana gösterin," diyerek hendeğe indi. Elindeki balyozun şiddetle kayaya çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar arasında kayanın bir parçası koparken Hazreti Peygamber "Allahu Ekber" diye tekbir getirdi. Oradaki sahabiler de tekbir getirdi. İkinci ve üçüncü balyoz darbelerinde de aynı şeyler oldu. Son darbeyle kaya dağılmıştı. Hendekten çıkan Peygamber Efendimiz, olanları dikkat ve merakla izleyen ashabına önemli bir müjde verdi ve dedi ki, "Birinci darbeyle çıkan kıvılcım eşliğinde önüm aydınlandı ve Hire'nin köşkleriyle Kisra'nın payitahtı olan Medain'i gördüm. İkinci seferinde bana Suriye ve Rum bölgesindeki köşkler gösterildi. Üçüncüde Yemen'deki Sana'nın köşklerini gördüm. Cebrail, ümmetimin buraları fethedeceğini bana bildirdi." Bu müjdeyle moral kazanan ashab-ı kiram, şevkle çalışmalarına devam ettiler. Bu sırada nakaratlarda Hazreti Peygamber'in de iştirak ettiği şiirler okuyorlar, ilahiler söylüyorlardı. Hendekten çıkan toprak iç tarafa yığılmış, böylece tabii siper oluşturulmuştu. Hendek kazımı hızla devam ederken Hazreti Peygamber'in istihbarat elemanları küfür ordusunun Medine'ye yaklaştığı haberini getirdiler. Çok geçmeden müşrik askerler sökün etmeye başladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kazı işine nihayet verdi ve hendek boyu askerlerini yerleştirerek savunma vaziyeti aldı. Düşman kuvvetleri gelmeye başladığı için yeterli miktarda kazılamayıp zayıf kalan bir bölge vardı. Orayı daha fazla asker görevlendirerek tahkim etti. Bu arada Hazreti Peygamber'e ait komuta çadırı Zübab'tan Sel Dağı eteklerine, bugünkü Fetih Mescidi yakınlarına taşındı. Her ihtimale karşı Medine'de kalan kadınlar ve çocuklar korunaklı hisarlar ve kale gibi duran binalara toplandı. Farklı yönlerden gelen Şer ittifakına dahil kuvvetler Medine'nin kuzey tarafının açık olduğunu bildikleri için bu yönde bir araya gelmişler ve Ebu Süfyan'ın başkomutanlığında harekete geçmişlerdi. Fakat Medine'ye yaklaşınca beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar ve şaşırıp kaldılar. Çaresiz hendeğin öbür tarafında Uhud Dağı'nın güney kısmına askerlerini yerleştirdiler. Karargah olarak da Rume kuyusu yanını seçtiler. Sayıları 10 ila 12 bin civarında olan düşman kuvvetlerinin yaptığı ilk şey, hendeğin geçilebilecek zayıf kısmını araştırmak oldu. Ama 3 bin askerle Medine'yi savunan ve hendeği koruyan Hazreti Peygamber tedbirini almıştı. Yaklaşan düşman süvarileri taş ve ok yağmuruna tutuluyordu. Siper arkasından hedef gözeterek atış yapan İslam kuvvetlerine karşı müşrikler açık hedef durumundaydılar. Bu sebeple bunlar hendeği geçme teşebbüsünden derhal vazgeçerek geri döndüler. Geriye yapabilecekleri tek şey vardı.
uzaktan Müslümanlar üzerine ok atmak. Onlar da öyle yaptılar ama bu yolla netice alınamayacağı belliydi. Kısa sürede Medine'yi basıp şehri ele geçirmeyi planlayan Ahzab günlerce bekledi. Fakat alışık olmadıkları bu durum karşısında müşrik askerlerin sabrı tükenmeye başladı. Bezginlik emareleri belirdi. Üstelik hem askerin erzakı hem de at ve develerin yemi iyice azalmıştı. Buna bir çözüm bulmak gerekiyordu. İşte bu noktada Medine'den sürgün edilen Nadir oğulları Yahudilerinin reislerinden Huyey bin Ahtab harekete geçti. Yapılacak tek şey Medine içinde bulunan Kureyza Yahudilerini Şer ittifakına dahil edip Müslümanları arkadan vurmak, iki ateş arasında bırakmaktı. Bunu sağlayabilmek için Huyey yanında bir heyetle gece karanlığından istifade ederek Kureyza bölgesine sızdı ve reisleriyle görüştü. Başlangıçta Kureyzalılar Hazreti Peygamberle antlaşmalarının bulunduğunu, Müslümanlardan ancak doğruluk, ahde vefa ve iyi bir komşuluk gördüklerini, antlaşmayı bozdukları takdirde neticede kötü bir durumla karşılaşabileceklerini söyleyerek teklifi kabul etmediler. Ama Huyey ısrar etti. Onları ikna edici konuşmalar yaptı ve sonunda işbirliği hususunda anlaştılar. Hazreti Peygamberle yaptıkları anlaşmayı da yırtan Kureyza Yahudileri arkadan saldırmak için hazırlanmaya başladı. İhaneti haber alan ve yaptığı istihbaratla gelen haberin doğru olduğunu öğrenen Hazreti Peygamber, önce Kureyza oğullarına bir heyet gönderdi. Onları bu ihanetten vazgeçmeye, verdikleri söze uymaya ve gerekirse yeniden antlaşma yapmaya çağırdı. Fakat Kureyza reisleri hakaret ettiler, kötü sözler söylediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Hendek önünden birkaç yüz kişilik iki birliği bu bölgeye sevk etti. Gözü korkan Yahudiler saldırıya geçemediler. Buraya sevk edilen kuvvetlerle de bir çatışma olmadı. Esasen Ebu Süfyan'dan müşterek hareket için kendilerine destek olarak 1000 kişilik bir kuvvet göndermesini istemişler ama bu gerçekleşmemişti. Buna rağmen Kureyza Yahudileri düşmanlıktan vazgeçmediler. Mesela bir çete gece karanlığında Müslüman hanımların ve çocukların olduğu bir binaya baskın planlamıştı. Evde Hazreti Peygamber'in halası Safiye de vardı. Cesur bir hanım olan Safiye validemiz duvara tırmanan Yahudi'yi fark etti ve hemen eline kalınca bir odun alıp bütün kuvvetiyle Yahudi'nin başına vurdu. Düşen Yahudi'nin cansız bedenini diğerlerinin önüne atınca çete telaşla kaçtı. Gelişmeleri yakından takip eden Peygamber Efendimiz düşman kuvvetlerini biraz zayıflatabilmek üzere bir teşebbüste bulundu. Gatafan kabilesiyle ona bağlı kolların ücret karşılığı harbe katıldığını biliyordu. Gizlice bunların reislerine bir haber gönderdi ve komuta çadırında gelenlerle görüştü. Savaştan çekilmek karşılığında Medine'nin bir yıllık hurma mahsulünün 1/3'ünü vermeyi teklif etti. Hayatları menfaat ilkesi üzerine kurulmuş bu adamlar teklifi peşinen reddetmediler. Ama meblağı az bularak yıllık mahsulün yarısını istediler. Hazreti Peygamber Medine hurmalarının hem kaliteli hem de rekoltenin yüksek oluşu sebebiyle 1/3'ünden fazla veremeyeceğini söyledi. Bu arada hurma bahçelerinin sahipleri sıfatıyla Evs ve Hazreç kabilesinden önde gelen sahabilerin görüşlerini aldı. Bu sahabiler bu konuda Cenab-ı Hakk'ın bir emri yoksa bu kafirlere tek bir hurma vermeye bile ihtiyaç olmadığını, kendilerinin her şeye göğüs gereceklerini söylediler. Bunun üzerine de anlaşma sağlanamadan Gatafan reisleri gitti. Ashabının bu kararlılığı Hazreti Peygamber'i son derece memnun etti ve onlara dualarda bulundu. Ama şüphesiz Yahudilerin ihaneti bir taraftan Hendek önünde açlık, soğuk ve düşmanla mücadele eden Müslümanları ziyadesiyle tedirgin etmişti. Hatta bu durumu müşrik askerlerden daha tehlikeli görüyorlardı. Buna mukabil Şer ittifakı moral bulmuş, güç kazanmış ve ümitlenmişlerdi. Ebu Süfyan bu durumdan istifade etmek üzere genel bir saldırı planladı. Ertesi gün bütün Hendek hattı boyunca Müslümanlara hücum edilecek, ok yağdırılacak, özellikle süvari birlikleri Hendek'in bir kısmını zorlayarak buradan Müslümanlar tarafına geçecekti. Plan uygulandı. Müslümanların üzerine yağmur gibi ok yağıyordu. Hazreti Peygamber'in çadırı da oka tutulmuştu. Hendek'in bir kısmından az sayıda müşrik süvarisi Müslümanlar tarafına geçmeyi başardı. Bunların arasında Araplar arasında bahadırlığıyla meşhur Amr bin Abdüvet vardı. Amr, Müslümanlara meydan okuyarak karşısına çıkacak er istedi. Birçok sahabi çekinirken Hazreti Ali fırladı. Şiddetli bir düellonun ardından Amr'ın cesedi yere serilince diğer müşrik süvariler kaçmak mecburiyetinde kaldı.
Bunlardan Nevfel bin Abdullah hendeğe düşerek ölmüş veya düşünce hendeğe atlayan bir sahabi tarafından öldürülmüştür. O gün çatışma akşam karanlığı çökünceye kadar bütün şiddetiyle devam etti. Müslümanlar tehlikeli anlar yaşamışlar, adeta göz açamamışlardı. Öğle, ikindi ve akşam namazı kılınamadığı için Peygamber Efendimiz gece yarısı hepsini beraber kıldırdı. Namaza verdiği önemin göstergesi olarak da buna sebep olan kafirlere beddua etti. Bunu takip eden günlerde zaman zaman tehlikeli anlar yaşandı. Bazen geceleyin de düşman ani bir hücumla hendeyi geçmeye çalışıyor ve çatışmalar vuku buluyordu. Bu gibi durumlarda uykusundan fırlayan Resul-i Ekrem zırhını giyerek derhal tehlike bölgesine gidiyor ve olayla bizzat ilgileniyordu. Bu sıkıntılı günlerden birinde Müslümanları rahatlatan önemli bir gelişme oldu. Harbe Gatafan kabilesiyle birlikte gelen Eşca aşiretinin reisi Nuaym bin Mesud Müslüman olmaya karar vererek gizlice Hazreti Peygamber'e müracaat etti ve İslam'a hizmet için her türlü emri yerine getirmeye hazır olduğunu bildirdi. Hazreti Peygamber onun Müslüman olduğundan henüz kimsenin haberi olmadığını öğrenince yapabilirse Kurayza ile Şer ittifakının arasını açmasını istedi. Nuaym bir plan tasarladı ve gerekirse gerçek dışı beyanlarda bulunma hususunda Hazreti Peygamber'den izin istedi. Harp hiledir şeklinde aldığı ruhsatın ardından önce Kurayza bölgesine gitti. Önceden tanıştığı Yahudi reisleriyle görüştü ve hendeğin öbür tarafındaki askerlerde bezginlik görüldüğünü, erzakları da tükendiği için muhasarayı yakında kaldırma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti ve sordu. Onlar çekilip gider ve siz Muhammed'le yalnız kalırsanız haliniz nice olur, hiç düşündünüz mü? Arkasından da ekledi. Ben sizin iyiliğiniz bizim de istediğimiz neticeye ulaşabilmemiz için söylüyorum. Ebu Süfyan'dan ve diğerlerinden savaşa devam edeceklerine, kuşatmayı kaldırmayacaklarına dair söz alın. Bunu garanti etmek için de onların seçme adamlarından sizin yanınızda bulunmak üzere rehin isteyin. Bu rehinler sizin yanınızdayken onlar bırakıp gitmezler. Kurayza, Nuaym'a hak verdi ve müttefiklerinden yeterli sayıda rehin isteyeceklerini söyledi. Bunun ardından Nuaym, hendeğin öbür tarafına geçip Ebu Süfyan ve diğer reislerle görüştü ve onlara şöyle söyledi. Aldığım haberlere göre Kurayza Yahudileri Muhammed'e karşı sizinle anlaşmaktan pişmanlık duymuş. Muhammed'e müracaatla affedilmelerini istemiş. Muhammed de onları affetmek için sizin önde gelenlerinizden bir grubun kendisine teslim edilmesini talep etmiş. Şayet Kurayza bir bahaneyle sizden birilerini isterse bilin ki Muhammed'e teslim edilecek ve öldürüleceklerdir. Ebu Süfyan ve diğer reisler bunu yakında anlarız. Eğer Kurayza bizden birilerini isterse duydukların doğrudur. Biz de Kurayza'ya kimseyi vermeyiz dediler. Sonra da hem bu haberin doğruluğunu anlamak hem de Hazreti Muhammed'e müşterek saldırıyı planlamak üzere Kurayza'ya bir elemanlarını göndererek belirlenen bir vakitte kendileriyle birlikte onların da arkadan hücum etmesini istediler. Kurayza bu hücumdan önce onlardan rehin isteyince Nuaym'ın söylediklerinin doğru olduğuna inandılar ve rehin vermeyi reddettikleri gibi Yahudilere de kızdılar. Böylece taraflar arasında güven bunalımı çıktı ve Yahudiler kalelerine sindiler. Ebu Süfyan ve adamları ise ümitlerini kaybettiler. Günler geçmiş, netice alınamamıştı. Erzakları tükenmiş, bu sırada Hayber'den gönderilen 20 deve yükü erzak Müslümanların eline düşmüştü. Hava bir hayli soğuktu, Zilkade yaklaşmıştı. Hac mevsimi başlayacak, panayırlar kurulacaktı. Zaten parayla tutulmuş askerleri daha fazla orada tutmak hiç de kolay olmayacaktı. Onlar bu hal üzereyken bir akşam vakti hendeğin öbür tarafında birden bir fırtına koptu. Şiddetli bir kasırga ortalığı kasıp kavuruyordu. Ortalık toz duman olmuştu. Rüzgarın şiddetinden çadırlar uçuşmaya, askerler savrulmaya, kazanlar devrilmeye başladı. Askerler develerin karınları dibine sokuldular. Atlar ve develer bile ürkmüştü. Aslında bu normal bir rüzgar veya çöl fırtınası değildi. Çünkü hendeğin Müslümanlar yakasında hava soğuktu ama fırtına yoktu. Peygamber Efendimiz ve ashabı karşı taraftaki dehşet verici manzarayı ibretle ama sükunetle izliyordu. Nitekim Yüce Rabbimiz bu hususu şöyle beyan buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik.
Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Kâfirlerin kalbini korku sarmıştı. Hepsi telaş ve panik içindeydi. Ebu Süfyan kuşatmanın kaldırıldığını, orduların geldiği bölgeye dönebileceklerini ilan etti. Herkesten evvel de kendisi devesine atladı ve arkasına bakmadan Mekke yolunu tuttu. Şer ittifakı darmadağın ve perişan bir halde uzaklaşırken, bir süre onları izleyen Peygamber Efendimiz buyurdular. Bu onların son savletiydi. Artık onlar bizim üzerimize gelemeyecek. Biz onların üzerine gideceğiz. Hicretin 5. yılı Şevval ayının 7'sinde başlayıp, Zilkade'nin 1. günü sona eren Hendek gazvesi 24 gün sürmüş, küfür orduları karşısında sabır ve sebatın zaferi olan bu savaşta 6 şehide karşılık 8 kafir öldürülmüştü. Ahzab suresinin başından bir seri ayet, bu savaşta Müslümanların ve kafirlerin durumuyla alakalı önemli noktalara işaret etmektedir. Hendek gazvesinin hatıralarını muhafaza ve yad etmek adına muhtelif tarihlerde Sel Dağı'nın kuzeybatısında Mesacid-i Fetih diye bilinen 6 küçük mescit yapılmıştı. Mesacid-i Sitte 6 mescit denilen kubbesi ve minaresi olmayan bu küçük binaları Hendek yakınındaki Mescid-i Raye tamamlandığından veya bu 6 mescidin biraz güneyinde sonradan inşa edilen Mescid-i Beni Haram diğerleriyle bütünleştiğinden bu mescitlere topluca Mesacid-i Seba 7 mescit denilmiştir. Hendek gazvesinde önemli görevler icra etmiş sahabilerin namaz kıldığı yerlerde inşa edildiği kabul edilen Mescid-i Selman-ı Farisi, Mescid-i Ali bin Ebu Talip, Mescid-i Ebu Bekir Es-Sıddık, Mescid-i Sa'd bin Muaz veya Mescid-i Fatıma, Mescid-i Ömer bin Hattab'la Mescid-i Fetih bu 6 mescidi oluşturmaktadır. Günümüzde Suud İdaresi tarafından bu mescitlerden bir kısmı yıktırılarak yerine büyük bir cami yapılmaktadır.

0: Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Aşura gününde oruç tuttuklarını görünce onlara bu orucu neden tuttuklarını sormuş. Yahudiler Allah'ın Musa peygamber ve İsrailoğullarını bugün de kurtardığını, Musa peygamberin o günde şükür maksadıyla oruç tuttuğunu, kendilerinin de bu konuda Hazreti Musa'ya uyduklarını söylemişlerdir. Allah Resulü de biz Musa'ya sizden daha yakınız ve bunu yapmaya daha layıkız diyerek Müslümanlara Aşura gününde oruç tutmalarını emretmiştir. Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar da Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar Aşura orucu tutarlardı. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra artık Aşura orucunu tutmak insanların arzusuna bırakıldı. Hazreti Ayşe bu süreci şöyle anlatmaktadır. Kureyşliler cahiliye döneminde Aşura orucu tutarlardı. Sonra Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu orucun tutulmasını emretti. Ta ki Ramazan orucunun farz kılındığı zamana kadar. Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura orucunu dileyen tutsun, dileyen tutmasın buyurdu.

Hicretin 3. yılında Uhud Savaşı'ndan sonra Hazreti Peygamber'den kendilerine İslam'ı öğretmeleri için davetçi isteyen bazı Arap kabileleri haince bir tuzak kurarak kendilerine gönderilen 10 davetçiden 8'ini şehit ettiler, ikisini de esir alarak Mekkelilere sattılar. Mekke yakınlarındaki Huzeyl kabilesine ait Reji kuyusu civarında gerçekleşen bu olayda esir alınan sahabiler Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desinle'ydi. Yıllar sonra İslam'ı seçecek Safvan bin Ümeyye, Bedir'de öldürülen babası Ümeyye bin Halef'e misilleme olarak öldürmek için Zeyd'i satın aldı. Ve Ebu Sufyan'ın da aralarında bulunduğu müşrikler onu öldürmek için Mekke'nin dışına çıkardılar. Bu sırada Ebu Sufyan ona, "Allah aşkına Zeyd, ister misin şu anda yanımızda senin yerine Muhammed olsaydı, onun boynunu vursaydık, sen de ailenin yanında olsaydın," dedi. Ebu Sufyan'ın bu sözleri karşısında Zeyd'in duruşu netti. "Vallahi ben ailemle otururken bile şu anda bulunduğu yerde Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem canını yakacak bir dikenin batmasını dahi istemem." Ebu Sufyan bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyecek ve şöyle diyecekti: "Muhammed'in ashabının onu sevdiği kadar sevilen hiç kimse görmedim."

0: Ashabıyla şakalaştığı anlarda dahi sadece gerçeği söylemiş, şaka yaparken bile haktan ayrılmamıştır. Kelimeleri muhatabının kalbine hem güven hem de derin bir tesir bırakacak şekilde büyük bir açıklık ve sadelikle seçerdi. Bir meselenin tam olarak kavranmasını istediğinde o sözü 3 kez tekrar ederdi. Bu, muhatabın zihninde hiçbir boşluk kalmamasını sağlayan nebevi bir yöntemdir. Lisanında asla kaba, çirkin ve hakaret içeren bir söze yer vermezdi. İnsanları sözleriyle küçültmez, kimseyi kırmazdı. Hazreti Peygamber'in topluluk karşısındaki konuşmalarının tonu ve üslubuysa sohbetlerinden farklıdır. Bu türden konuşmalarına genel olarak hutbe adı verilmiştir. Topluluk karşısındaki en uzun konuşması veda hutbesidir. Efendimiz hutbelerinde kısa, açık ve net ifadeler kullanırdı. Halka hitaben yaptığı konuşmalarda Hazreti Peygamber'in sesinin tonu yükselir ve heyecanı artardı. Sözleri az kelimeyle çok derin manalar ifade eden Cevami-ül Kelim vasfına sahipti. Bu konuda Efendimiz, "Ben az ve öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim" buyurarak diğer insanlardan farklı bir ifade gücüne sahip olduğunu dile getirmiştir. Onun kelamı ne lüzumundan fazla uzundu ne de anlatılmak isteneni eksik bırakacak kadar kısa. Her cümlesi akıcı, birbiriyle tam bir uyum içinde ve hakla batılı birbirinden ayıran net bir yapıdaydı. Hazreti Ayşe validemiz onun bu tarzını tarif ederken, Resulullah'ın bizler gibi lafı peş peşe sıralayıp aceleyle konuşmadığını, aksine kelimeleri öyle tane tane ve birbirinden ayrı dökerek konuştuğunu, hatta bir kimsenin onun kelimelerini saymak istese buna güç yetirebileceğini belirtmektedir. Allah Resulü'nün konuşurken sergilediği bazı fiziksel tavırlar da vardı. Bir şeye hayret ettiğinde elinin içini semaya doğru çevirirdi. Bir konuyu hararetle veya önemle vurguladığı zaman sağ elinin avucunu sol elinin baş parmağının içine vurarak konuşurdu. Birine veya bir yöne işaret edeceği vakit sadece parmağıyla değil bütün avucuyla işaret ederdi. Peygamber Efendimiz için konuşmak bir sorumluluk bilinciydi. Onun tane tane dökülen kelimeleri bugün bizlere dilimize sahip çıkmayı, az ve öz konuşmayı ve her cümlemizle gönül yapmayı öğretiyor. Efendimizin o nezih lisanından ilham alan ve sözün en güzelini en doğru şekilde söyleyenlerden olmak duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana, "Babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi?" dedi. Ben de, "Evet, babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an, imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir" dediğini işittim demişti. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şu idi:

Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. İbrahim aleyhisselam eşi Hacer ve emzirmekte olduğu oğlu İsmail'i Mekke'ye getirdi ve onları Beyt'in, Kabe yanında yüksek bir yerde Zemzem kuyusunun yukarısındaki büyük bir ağacın yanına bıraktı. O günlerde Mekke'de kimse olmadığı gibi içecek su da yoktu. İşte İbrahim aleyhisselam onları burada bıraktı. Yanlarına da hurma dolu bir kap ve su dolu bir kırba koydu. Sonra Hazreti İbrahim oradan ayrıldı. İsmail'in annesi Hazreti İbrahim'in peşinden biraz giderek, "Ey İbrahim, görüşecek kimse ve yiyip içecek bir şey bulunmayan bu ıssız vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" dedi. Hacer bu sözleri birkaç kez tekrarladıysa da İbrahim ona hiçbir cevap vermedi. Nihayet Hacer ona, "Bizi burada bırakmayı sana Allah mı emretti?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, "Evet," diye cevap verdi. Bunun üzerine Hacer, "Öyleyse Allah bize sahip çıkar," dedi. Sonra oğlunun yanına döndü. İbrahim aleyhisselam da ayrılıp gitti. Hacer ve İsmail'in göremeyecekleri Mekke'nin üst tarafındaki Seniyye denilen yere vardığında Hazreti İbrahim yüzünü Beyt istikametine çevirdi, sonra ellerini kaldırarak şöyle dua etti. "Ey Rabbimiz, ben soyumdan bir kısmını saygı duyulması gereken mukaddes evinin yanına, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, orada namazı dosdoğru kılsınlar diye insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara yönelt. Kabe'yi ziyarete gelsinler. Onları dışarıdan gelecek her türlü meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Artık İsmail'in annesi oğlu İsmail'i emziriyor ve kırbadaki sudan ona içiriyordu. Kırbadaki su tükenince hem Hacer hem de çocuğu susadı. Hacer çocuğun susuzluktan toprak üstünde kıvrandığını görünce onu görmemek için yanından kalkıp gitti. Kendisine en yakın dağ olarak Safa tepesini gördü ve onun üstüne çıktı. Sonra acaba birini görebilir miyim diye vadiye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Bu defa Safa tepesinden indi. Vadiye varınca ayağına dolanmasın diye elbisesinin eteğini topladı. Sonra çok zor durumdaki bir insanın son gayretiyle koşmaya başladı. Vadiyi geçip Merve'ye geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat kimseyi göremedi. Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasından 7 defa gidip geldi. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte insanlar Safa ile Merve arasında bunun için sa'y ederler, hızlı yürürler," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer son defa Merve üzerine çıktığında bir ses işitti ve kendi kendine, "Sus, iyice dinle," dedi. Sonra dikkatle dinleyince o sesi tekrar işitti. Bunun üzerine

Anne Hacer, sesin geldiği tarafa bakıp, "Ey ses sahibi, sesini duyurdun. Eğer yardım imkanın varsa bize yardım et," dedi. Ve böyle der demez, şimdiki Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek, Cebrail aleyhisselam göründü. Topuğu ile veya kanadıyla toprağa kazıp suyu, Zemzem'i ortaya çıkardı. Hacer de bir taraftan taşıp boşa gitmesin diye eliyle suyun etrafını çevirip havuz haline getiriyor, bir taraftan da kırbasını doldurmaya çalışıyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yeniden fışkırıyordu. İbni Abbas radıyallahu anh diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesine rahmet etsin. O Zemzem'i kendi haline bırakmış olsaydı yahut suyu avuçlamasaydı Zemzem akan bir pınar olurdu," buyurdu. İbni Abbas rivayetine şöyle devam ediyor. Hacer bu sudan içti ve çocuğunu emzirdi. Cebrail aleyhisselam Hacer'e, "Sakın yok oluruz diye korkmayın. İşte şurası Allah'ın evinin yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o beytin ailesini yok etmez," dedi. Beytullah'ın yeri hafif bir tepe gibi yerden biraz yüksekçeydi. Uzun zaman seller sağını solunu kazıp aşındırmıştı. Hacer bu şekilde yaşayıp giderken günün birinde Cürhüm kabilesinden veya onların ailesinden bir grup Keda yolu üzerinden gelip Mekke'nin alt tarafına indiler. Cürhümlüler Zemzem'in bulunduğu yerde kuşun dolaştığını görünce, "Kuşlar mutlaka bir suyun başında döner dolaşır. Halbuki biz bu vadide suyun bulunmadığını biliyorduk," diyerek oraya hızlı yürüyen bir iki kişi gönderdiler. Onlar orada Zemzem'i bulunca dönüp gelerek orada su olduğunu haber verdiler. Bunun üzerine Cürhümlüler suyun yanına geldiler. Vardıklarında İsmail'in annesi suyun başındaydı. Cürhümlüler ona, "Senin yanına gelip yerleşmemize izin verir misin?" dediler. Hacer de, "Evet ama bu suda hak iddia edemezsiniz," dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. İbn Abbas diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam ediyor. Onların gelişi, insanlarla bir arada yaşama ihtiyacı hisseden Hacer'in bu arzusuna uygun düştü. Cürhümlüler Mekke civarına yerleştiler ve diğer ailelerine de haber gönderdiler. Onlar da gelip Mekke'ye yerleştiler. Ev bark sahibi oldular. Hacer'in oğlu İsmail büyüyüp Cürhümlülerden Arapça öğrendi, onların beğenisini kazandı ve takdirlerini topladı. Sonra evlilik çağına erişince Cürhümlüler onu kendilerinden bir kızla evlendirdiler. Günün birinde İsmail'in annesi vefat etti. İsmail evlendikten sonra İbrahim aleyhisselam orada bıraktığı Hacer'i ve oğlunu görmeye geldi. İsmail o sırada evde yoktu. İsmail'in hanımına onu sordu. O da, "Rızkımızı elde etmeye, bir rivayette avlanmaya gitti," diye cevap verdi. Sonra İbrahim aleyhisselam ona geçimlerinin ve durumlarının nasıl olduğunu sordu. O, "Durumumuz çok kötü, darlık ve sıkıntı içindeyiz," diye şikayet etti. İbrahim aleyhisselam, "Kocan geldiğinde ona selamımı ilet ve kapısının eşiğini değiştirmesini söyle," dedi. İsmail geldiğinde bir şey sezmiş gibi eşine, "Evimize biri mi geldi?" diye sordu. O da, "Evet,
şu şekilde

0: Yaşlı bir adam geldi, seni sordu. Ben de söyledim. Geçim şartlarımızı sordu. Çok sıkıntılı bir durumda olduğumuzu söyledim, dedi. Bunun üzerine İsmail, sana bir şey tavsiye etti mi, diye sordu. O da, evet, sana selam söyledi ve kapının eşiğini değiştir, dedi. İsmail hanımına, o gelen benim babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine git, dedi ve onu boşadı. Sonra Cürhümlülerden başka bir hanımla evlendi. İbrahim aleyhisselam Allah'ın dilediği bir müddet onlardan uzak kaldıktan sonra tekrar geldi. İsmail'i yine evde bulamadı. Bunun üzerine İsmail'in hanımının yanına girdi. İsmail'e sordu. O da rızkımızı temin etmeye gitti dedi. İbrahim aleyhisselam durumunuz nasıl diyerek geçimlerini ve hallerini sordu. Durumumuz iyi, elimiz geniş dedi ve Allah'a hamd ve sena etti. İbrahim aleyhisselam ne yiyor ne içiyorsunuz diye tekrar sordu. O et yiyoruz, zemzem suyu içiyoruz dedi. İbrahim aleyhisselam Allah'ım bunların etlerini ve sularını bereketli kıl diye dua etti. Ravi İbni Abbas diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İbrahim zamanında Mekke'de tahıl namına bir şey yoktu. Eğer olsaydı, Hazreti İbrahim tahıl için de dua ederdi, buyurdu. İbni Abbas diyor ki, et ve su ile beslenmek, Mekke'den başka yerlerdeki hiçbir kimsenin sağlığına Mekke'deki kadar uygun düşmez. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ribayı, faizi alana da verene de lanet etti. Tirmizi ve diğer muhaddisler, ribaya şahitlik edenlere ve yazana da şeklindeki ziyade ile rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Amr bin As'tan radiyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde İhanet eder, konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünü tutmaz, husumet güttüğünde haddi aşar.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda İmanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflar da Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın bizden değildir şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitab-ül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman, ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri bir ve sıla, mekarimul ahlak, hüsnül huluk, edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, züht ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet, kardeşlik, hoşgörü, tevazu gibi ahlaki erdemler teşvik edilirken, müminler zulüm, bozgunculuk, fuhuş, kibir, yalan, iftira, cimrilik, riya gibi kötü ahlaki özelliklerden sakındırılmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyın ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Allah hayayı ve örtünmeyi sever gibi hadislerde görüldüğü üzere, genel olarak ahlaki faziletlerin Yüce Allah'ın rızasını kazandıracağı, cennete götüreceği, meleklerin duasına ve rahmete vesile olacağı vurgulanır. Buna karşılık size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve cezayla ilişkilendirmesi imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır. İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak yaratıldığını ilan eden İslam dininin temel gayesi, onun dünya hayatında bu seviyeyi düşürmeden insanı kamil kıvamında yaşayabilmesini sağlamaktır. Rabbimizin hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur buyurduğu üzere, imtihan dünyasının can alıcı noktası daha iyi bir kulluk performansı ortaya koyabilmektedir. İman ahlakla yoğrulduğunda, ibadetler özle buluştuğunda kulluk zirveye ulaşacaktır. Din güzel ahlaktır sözü bu gerçeğe işaret eder. İşte bu yüzden Allah Resulü kendisine gelerek İslam dinini tek cümlede özetlemesini isteyen kişiye şöyle demiştir: Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol. Bu kısacık söz, iman etmenin bireye kendisi, yaratıcısı, hemcinsleri, içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Resulullah'ın iman nedir sorusuna verdiği cevaplarda iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman, her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler, iman esasları Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak, temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip olmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme, sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırmak gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda sizlere Malazgirt Muharebesi hakkında bilgi vermek istiyoruz, dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Malazgirt Muharebesi 1071'de Bizans'la yapılan ve Türklere Anadolu'nun kapılarını açan meydan savaşıdır. Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu sağlayan 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'ndan sonra Merv şehrinde toplanan Büyük Kurultay'da Cihan Hakimiyeti Mefkuresi doğrultusunda tespit edilen fetih planları çerçevesinde Selçuklular bilhassa batı yönünde büyük fetih hareketlerine başlamıştır. Anadolu'nun bir Türk yurdu haline getirilmesi uğruna yapılan bu mücadeleler sırasında Selçuklu kuvvetleri Sivas'a kadar ileri hareketlerine devam etmiş, buradaki Bizans kaleleri ve müstahkem mevzilerini geniş çapta tahrip etmişlerdi. Anadolu'daki Selçuklu fetih hareketlerinin hızla devam ettiği sıralarda Bizans'ta imparator olan Roman Diyojen, gittikçe artan Türk fetihlerini durdurmak amacıyla çeşitli milletlerden oluşturduğu bir orduyla Mart 1068'de Anadolu Selçuklu kuvvetlerine karşı harekata başladı. Maraş'a kadar gitse de kesin bir başarı kazanamadan geri döndü. Yeniden başlayan Selçuklu akınlarına karşı sevk ettiği kuvvetlerin yenilmesi üzerine imparator Sivas ve Malatya'ya iki ordu göndermiş, kendisi de üçüncü bir orduyla bizzat harekete geçerek Harput bölgesine kadar ilerlemişti. Fakat Selçuklu kuvvetlerinin Orta Anadolu'nun merkezi durumundaki Konya başta olmak üzere birçok şehir ve kasabayı fethetmeleri karşısında hiçbir başarı elde edemeden İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. İmparatorun 1070 yılındaki saraydaki muhalefet sebebiyle baş şehirden ayrılamadığı için en güvenilir kumandanları emrinde gönderdiği ordular da başarılı olamamıştı. Bunun üzerine Roman Diyojen doğrudan İran'a ulaşıp merkezlerini ele geçirmek suretiyle Selçuklulara karşı yeni bir harekat için Ayasofya Kilisesi'nde düzenlenen büyük bir törene katıldıktan sonra 13 Mart 1071 günü öncekilerden daha güçlü bir orduyla yola çıktı. Çeşitli kaynaklarda 600 bine varan rakamlar verilmekle birlikte

200 bin kişi civarında olduğu tahmin edilen bu ordu, Balkanlardaki değişik milletlerden oluşturulmuş ve zamanına şehri elinde tutsi emirine şehri elinde tutsi emirine şehri elinde tutsi emirine şehri elinde tutsi emirine şehri elinde tutsi emirine şehri elinde tutsi emirine şehri elinde tutsi emirine şehri elinde tutsi emirine üzerine Alparslan Mısır'a gitmek üzere Halep'ten ayrıldı. Yolda Roman Diyojen'in elçisi gelerek imparatorun kendisinden Membiç, Ahlat ve Malazgirt'in iadesini istediğini, aksi takdirde bir orduyla harekata başlayacağını bildirmişti. O sırada başka kaynaklardan Bizans imparatorunun çok önceden harekata başladığını, kalabalık bir orduyla Erzurum yönünde ilerlemekte olduğunu haber alan Sultan Alparslan, elçiyi sert bir cevapla geri gönderdikten sonra Mısır seferini yarıda kesip Doğu Anadolu'ya yöneldi. Yiyecek sıkıntısı sebebiyle bir kısım yaşlı askeri terhis ederek Urfa üzerinden Diyarbakır yöresine vardı. Silvan'dayken imparatorun Malazgirt Kalesi'ni zapt edip halkını kılıçtan geçirdiğini öğrenince Erzen-Bitlis Boğazı yoluyla Ahlat'a doğru yola çıktı. Aynı günlerde imparator da Gürcistan'ı yeniden ele geçirmek ve özellikle ordusuna yiyecek sağlamak için 20 bin kişilik bir kuvveti Kuzeydoğu'ya gönderirken arkasını güven altına almak amacıyla 30 bin kişilik bir kuvveti de Ahlat üzerine sevk etmişti. Alparslan Ahlat'a yaklaşırken bu ikinci kuvvet Selçuklu atlıları tarafından durduruldu ve geri çekilmek zorunda bırakıldı. Sultanın Ahlat'a geldiği haberi duyulunca imparator bunun doğruluğunun tespiti için Nikeporos kumandasında yeni bir birlik gönderdi. Bu birlikte Ahlat Selçuklu garnizonu kumandanı Emir Sunduk tarafından bozguna uğratıldı. Ordu kumandanı Vasilakes esir alındığı gibi beraberinde taşımakta olduğu büyük haç da Selçuklu kuvvetlerinin eline geçti. Sultan bu haçın zafer alameti sayılarak Bağdat'taki halifeye gönderilmesi için o sırada Hamedan'da bulunan vezir Nizamülmülk'e ulaştırılmasını emretti. Böylece büyük karşılaşmadan önce yapılan öncü savaşlarının tamamı Selçuklular tarafından kazanılmış oluyordu. Çeşitli milletlerden oluşması sebebiyle birlikten mahrum 200 bin kişilik Bizans ordusuna karşılık Selçuklu ordusu hepsi aynı ideale hizmet eden yaklaşık 50 bin kişiden ibaretti. Selçuklu ordusunun karşısında en az ihtimalle 4 katı bir güç bulunuyordu. Alparslan'ın beraberinde Gevherayin, Afşin, Sav, Tegin, Sunduk ve Aytegin gibi Anadolu'yu ve Bizanslıları iyi tanıyan tecrübeli Akıncı beyleriyle Artuk, Tutak, Danişment, Saltuk, Mengücük, Çavlı, Çavuldur ve Porsuk gibi Selçuklu Devleti'nin en değerli emirleri bulunuyordu. Alparslan, öncü savaşlarından bir süre sonra Ahlat'tan ayrılarak Ahlat-Malazgirt arasındaki Rahve Ovası'nda karargahını kurdu. Bir kısım askerini tepelere yerleştirip ovayı kontrol altına aldı. Ardından Bizans ordusuna görünüşte barış teklifinde bulunmak, gerçekte ise düşmanın durumunu tespit etmek maksadıyla imparatora bir elçilik heyeti gönderdi. Öncü savaşlarını kaybetmesine rağmen askerlerinin çokluğuna ve iyi donatılmış olmasına güvenen İmparator Alparslan'ın bu elçilik heyetini köşeye sıkıştığı için gönderdiğini zannederek teklifi reddetti. Bunun üzerine savaşın kaçınılmaz olduğunu gören sultan ordusunu savaş düzenine soktu. Bir kısım atlı kuvvetlerini küçük bir yarma vadi boyunca pusuya yatırırken bizzat kumanda edeceği 4000 kişilik hasta askerini merkez hattına yerleştirdi. Bir süre sonra merkez hattında Roman Diyojen olmak üzere kumandanların yer aldığı Bizans ordusunun da savaş düzenine girmesiyle iki ordu karşı karşıya geldi ve son hazırlıklara geçildi. Bu arada Abbasi halifesi Kaim bir emrillah da o sıralarda bütün İslam dünyasının yakından ilgilendiği Malazgirt Muharebesi'nin Alparslan tarafından kazanılması hususu

konusunda bir dua metni hazırlatarak cuma namazında bütün İslam ülkelerinde okutulmasını emretti. 26 Ağustos 1071 Cuma günü öğleye kadar orduyu denetleyen ve kumandanlarına son direktiflerini veren Alparslan, imamı ve fakihi Buharalı Ebu Nasır Muhammed'in bütün Müslümanların İslam'ın zaferi için dua ettikleri Cuma günü öğle vaktinde düşmana saldırması tavsiyesine uyarak ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra "Ölürsem kefenim olsun" dediği beyaz bir elbiseyle askerin karşısına çıktı ve şöyle dedi: "Ben Müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşmiş olur. Yenilirsek şehit olarak cennete gideriz. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var. Ben de içinizden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım. Benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler. İstemeyenler serbestçe geri dönebilir." Sultan Alparslan bu ünlü konuşmasının ardından şiddetle saldırıya geçen Hassa askerleri birkaç saat içerisinde Alparslan'ın bizzat yönettiği sahte bir geri çekilme harekatıyla başlarında Roman Diyojen'in bulunduğu Bizans merkez kuvvetlerini peşlerine düşürerek pusudaki birliklerin önüne çekmeyi başardı. Pusudaki Selçuklu atlıları taarruza geçtikleri sırada Alparslan da çekilmekte olan kendi kuvvetlerini geri çevirerek hücuma geçirdi. İmparator hatasını anladığında artık çok geç kalmıştı. Roman Diyojen sol kanattan yardım istediyse de pusudan çıkmış bulunan Selçuklu atlıları buna engel oldu. Öte yandan sağ kanat kuvvetlerinin çoğunluğunu teşkil eden Türk kökenli askerler başlarında Tamış adlı beyleri olduğu halde Selçuklu tarafına geçti. Bu olay Bizans ordusunun dağılmasına sebep oldu. Bu durum karşısında imparator askerlerini geriye çekip karargahın arkasında toparlanmak istediyse de geri çekilişi kaçış şeklinde değerlendirildi. Önce ihtiyat kuvvetleri arkasından Ermeni kıtaları savaş alanını terk etti. Sonuçta öğle vaktinden geceye kadar devam eden bu meydan muharebesinde Bizanslılar ağır bir yenilgiye uğramıştı. Bizans ordusunun büyük bir kısmı kılıçtan geçirilmiş, imparator ve çok sayıda general esir alınmış, askerlerin ancak bir bölümü kaçarak canlarını kurtarabilmişti. Değerli dinleyicilerimiz, İslam, Bizans, Ermeni ve Süryani kaynaklarının belirttiğine göre Alparslan esir aldığı imparatora bir savaş esiri gibi değil, bir konuk hükümdar muamelesi yapmış, hatta onu yanına oturtmuştur. İki hükümdar arasında geçen müzakereler sonunda şu şartlarda bir barış antlaşması imzalanmıştır. 1. İmparator kurtuluş akçesi olarak 1,5 milyon altın verecek. 2. Bizans devleti her yıl Selçuklulara 360 bin altın vergi ödeyecek. 3. Bizans'ın elinde bulunan bütün İslam esirleri serbest bırakılacak. 4. Bizanslılar gerektiğinde Selçuklulara askeri yardımda bulunacak. 5. İmparator kızlarından birini sultanın oğluna nikahlayacak. 6. Antakya, Urfa, Membiç ve Malazgirt Selçuklulara bırakılacak. Bu barış antlaşmasının imzalanmasından bir gün sonra Alparslan, maiyetine 2 hacip ve 100 hassa askeri verdiği Roman Diyojen'i İstanbul'a doğru uğurladı. Ancak Bizans senatosu mağlubiyet haberini alınca Roman Diyojen'i tahttan indirip yerine 7. Mikail Dukas'ı imparator ilan etmişti. Bizans kuvvetleri tarafından teslim alınan Roman Diyojen, kendi adamları tarafından götürüldüğü Kütahya'da gözlerine mil çekilerek hapse atıldı. Ertesi yılda Kınalıada'da zindanda öldü. Savaştan sonra İsfahan'a giden Alparslan, başta Abbasi halifesi olmak üzere bütün İslam hükümdarlarına fetihnameler göndererek kazandığı zaferi müjdeledi. Bu haber ulaştığı her yerde büyük coşkuyla karşılandı. Bütün Müslümanlar üzerinde derin bir etki meydana getirdi. Abbasi halifesi kaim bir emri

0: villa, Alparslan'a değerli armağanlarla birlikte özel bir mektup göndererek kazandığı zaferden dolayı kutladı ve ona çeşitli ünvanlar verdi. Diğer İslam memleketleri hükümdarları da Alparslan'ı özel heyetlerle değerli armağanlar ve tebriknameler gönderip kutlamış, ayrıca devrin şair ve edipleri, sultan hakkında kasideler ve çeşitli övgü yazıları kaleme almıştır. Değerli dinleyicilerimiz, birçok tarihçi Sultan Alparslan'ın 1071'de kazandığı bu büyük zaferi Hazreti Ömer devrinde Bizans'a karşı kazanılan Yermük ve Sasanilere karşı kazanılan Kadisiye zaferlerine benzetmiştir. Yalnız İslam dünyasında değil, Batı dünyasında da dikkat ve ilgiyle izlenen bu zaferden birkaç yıl sonra Anadolu ve Suriye'de hakimiyetin Müslüman Türklerin eline geçmesi üzerine bütün Avrupa bir araya gelmiş, Haçlı seferlerinin hazırlıklarına başlamıştır. Malazgirt Muharebesi, Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturur. Bu zafer sonunda Bizansların bütün maddi imkanlarını kullanarak hazırladıkları büyük ordu dağıldığından daha sonraki yıllarda Türkler önemli bir direnişle karşılaşmadan Anadolu içlerine akarak kısa zamanda Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlemiş, kesinlikle istila ve yağma amacı taşımadan fethettikleri toprakları vatan edinip Saltuklu, Mengücekli, Danişmentli, Dilmaçoğulları, Ahlatşahlar, Çubukoğulları ve Artuklu devletlerini kurmuşlardır. Bu vesileyle güzel yurt Anadolu'yu bize yurt kılan Allah'a hamd ediyor, Sultan Alparslan başta olmak üzere bütün geçmişlerimize rahmetler diliyorum. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır, senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin ey celal ve ikram sahibi. Ey hay, ezeli ve ebedi bir hayata sahip olan ve kayyum, kainatı idare eden, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azamla dua etti," buyurdu. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de en güzel isimler El Esmaül Hüsna, Allah'ın güzel isimleridir. O halde ona o güzel isimlerle dua edin buyurulmuştur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfir li zembi kulle, dikahu ve cille, ve evvelehu ve ahire, ve alaniyetehu ve sirre.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?"

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman'la Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı peşmürde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki," cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur," dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem," dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı. Selman ona, "Uyu," dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine, "Uyu," dedi. Gecenin sonu olunca Selman Ebu Derda'ya, "İşte şimdi kalk," dedi ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman Ebu Derda'ya dedi ki, "Senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver," dedi. Ebu Derda, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Selman doğru söylemiş," buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez," buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle nakletmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman Medine'nin yüksek duvarlarını görünce devesini süratle koşması için salıverirdi. Eğer deveden başka bir hayvan üzerine binmişse Medine'ye olan sevgisinden dolayı binitini harekete geçirirdi. Allah Resulü Tebük seferinden dönerken de aynı şekilde acele davranmış ve Medine'ye yaklaşınca "İşte bu Tabe'dir. İyilik ve güzellik şehridir. Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz," diyerek Medine'ye olan sevgisini dile getirmişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala, vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı?" diye sorar. Onlar da "Rabbimiz, sen yüzümüzü güldürdün."

göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sol elinizle yemeyin. Çünkü şeytan sol eliyle yer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Ebu Davud'un rivayetinde evladına kaydı yoktur. Ebu Talha Zeyd bin Sehl'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler seni tesbih ediyorlar. Tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler! Siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki,

0: onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
9: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Bir gün Ebu Hureyre aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Kendisinden Allah'ın kitabından bir ayeti okumasını istedi. Gayesi açlığını hissettirmekti. Ancak onun durumunu fark edemeyen Hazreti Ömer, sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü yere düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi baş ucunda dikilmiş, "Ebu Hureyre" diye sesleniyor. O da "Buyur, emrin olur ey Allah'ın Resulü" diye karşılık verdi. Resulullah elini tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre'ye, "Tekrar iç Ebu Hureyre" buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrarla buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti. Artık kendine gelmişti.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah şu üç özelliği taşıyan kimseye himayesini artırır ve onu cennetine koyar. Güçsüzlere yumuşak davranmak, ana babaya şefkat etmek ve elinin altında bulunanlara iyi muamele etmek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ağırlaşıp da hayli sıkıntıya düşmeye başlayınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babacığım, sıkıntın ne kadar da büyük," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Bugünden sonra artık baban için sıkıntı yoktur," buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ebediyete göçünce Hazreti Fatıma, "Babacığım, Allah'ın davetine icabet ettin. Vah babacığım, varacağın yer Firdevs bahçesidir. Babacığım, derdimizi artık Cebrail'e yanacağız," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Hazreti Fatıma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya, "Gönlünüz nasıl razı oldu?" dedi. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez," buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, "Halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın," dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. "Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz," buyurdu. Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, "Allah'ın en sevdiği amel nedir?" diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vaktinde kılınan namazdır," buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Anne babaya iyilik etmektir," buyurdu. "Sonra hangisidir?" dedim. "Allah yolunda cihad etmektir," buyurdu.

0: Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.
1: "Hayvanlar olmasaydı, semadan yağmur inmezdi," buyuran Peygamberimiz, sebepsiz yere öldürülen serçe gibi hayvanların ahirette, "Ya Rabbi, falan beni herhangi bir fayda elde etmek için değil, boş yere öldürdü," diyerek öldüren kişi aleyhinde davacı olacağını bildirmiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi. Hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi. Tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim Melikler Meliki, Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hureyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydım. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını bildireyim mi? Oruç bir kalkandır. Sadaka, suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Ve hayır kapılarından biri de kişinin gece kalkıp namaz kılmasıdır. Ardından onlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de Allah için harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez. Secde suresi 16-17. ayetlerini okudu.

Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazreti Ömer'e "Haydi Allah Resulü'nün ziyaret ettiği gibi biz de Ümmü Eymen'i ziyaret edelim" dedi. Yanına vardığımızda Ümmü Eymen ağlamaya başladı. "Niye ağlıyorsun? Allah katındakiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için daha hayırlıdır" dediler. "Ben Allah'ın katındakilerin Resulü için daha hayırlı olduğunu bilmediğimden ağlamıyorum. Asıl gökten inen vahyin kesilmiş olmasına ağlıyorum" dedi. Ümmü Eymen bu sözüyle Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer'i de duygulandırdı. Onlar da birlikte ağlamaya başladılar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Enes'ten radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin camide cemaatle kıldığı namaz, evinde veya dükkanında kıldığı namazdan 20 küsür kat üstündür. Şayet bir kimse güzelce abdest alır, sırf namaz kılmak maksadıyla camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adımla onun derecesi yükselir ve günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz için oturduğu müddetçe sanki namazdaymış gibi sayılır. Namazı kıldığı yerde kaldıkça kimseye sıkıntı vermediği ve abdesti bozulmadığı yahut günah işlemediği takdirde melekler onun için şöyle dua eder. Allah'ım, sen bu kişiye rahmet et. Allah'ım, onu bağışla. Allah'ım, onun tövbesini kabul et.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. 40 haslet vardır. Bunların en üstünü sağarak faydalanması için birine bir keçi vermektir. Allah'tan sevap bekleyerek ve Allah'ın vaadini umarak bunlardan birini yapan kimseyi Allah mutlaka cennete koyar.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tavır, hal ve davranış bakımından Fatıma'dan Allah'ımın yüzünü ağartsın daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma onun huzuruna girdiği zaman Resulullah ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Resulullah Fatıma'nın yanına girdiği zaman da o aynı şekilde hemen ayağa kalkar, babasının elinden tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.

Urve bin Mesud. Hudeybiye antlaşması öncesinde Kureyş müşrikleri Hazreti Peygamber'e elçiler gönderiyor, bu elçiler de Mekke'ye dönüp yaptıkları

0: görüşmeyi müşrik liderlere anlatıyorlardı. Hicretin 9. senesinde İslam'a girecek olan Taifli Urve bin Mesud es-Sekafi de bu dönemde böyle bir elçilik yapmıştı. O, Mekke'nin fethinden sonra Taif kuşatması esnasında kavmini İslam'a davet ederken şehit edildi. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Urve'yi Yasin suresinde hikayesi anlatılan ve kendisiyle aynı akıbeti yaşayan kişiye benzetmişti. İşte o Urve, Hudeybiye'den döndükten sonra Mekke müşriklerine Hazreti Muhammed'le anlaşmaları tavsiyesinde bulunurken, ashabının ona bağlılığına şahit oluşundan duyduğu hayranlığı şöyle dile getirmişti. Ey kavmim! Ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim. Öyle ki Muhammed sahabilerine bir şey emredince o emri yerine getirmek için koşuşturuyorlar. Abdest aldığında artan abdest suyunu paylaşmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Konuştuğu zaman sahabileri seslerini onun yanında iyice alçaltıyorlar ve ona saygılarından dolayı gözlerini dikip yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size barış yolu gösterdi. Bunu kabul edin.
1: Sahabe hatıraları az sonra.

0: Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir diye şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan

Allah Resulü'nün gölgesi, Abdullah bin Ömer. İslam'ın Mekke döneminde Allah Resulü'nün yanı başından ayrılmak istemeyen küçük bir çocuk vardı. Hazreti Peygamber'i çok seven bu çocuk, sürekli peygamber sohbetinde bulunmak için çırpınırdı. Yine bir gün Resulullah'la aynı ortamı teneffüs etmek üzere kolladığı fırsatı bulmuştu. Peygamber Efendimiz Mekke'nin ileri gelen zevatından bir grupla sohbet ediyordu. Bu esnada peygamber aşığı çocuk da hemen sağ yanında bulunduğu Resul-i Ekrem'in sözlerini hayran hayran dinliyordu. Bir ara Allah Resulü misafirlerinin susadıklarını düşünmüş olmalı ki kalkıp onlara su ikram etmek istedi. Suyu bardağa döktü, yanındaki çocuğa dönerek şöyle buyurdu. Aslında sağımda bulunman hasebiyle bardağı ilk sana vermem gerek. Ancak müsaade edersen önce misafirlerimize ikram edeyim, olur mu? Çocuğun, bu mümkün değil ey Allah'ın Resulü. Sizin elinizden su içmek belki bir daha bana kısmet olmaz. O yüzden nasibim olan bu ikramınızı kimseyle paylaşamam şeklindeki zekice cevabı üzerine Hazreti Peygamber tebessüm ederek su dağıtmaya bu çocuktan başladı. Çocuğun gönül dünyasında peygamber sevgisi Medine'ye hicretten sonra da her geçen gün artarak devam etti. Resulullah'tan bir an bile uzak kalmamak, onun civarında bulunabilmek için Mescid-i Nebevi'de zaman geçirir olmuştu. Suffe faaliyete geçince de yaşam alanı olarak baba evinden çok Suffe'yi tercih etti. Ne zaman evinin önünden geçse gözlerini kapatırdı. Öyle farklı duygularla doluydu ki görüp özlem duyacağı endişesiyle evine doğru başını çevirip bakmak istemezdi. Hasret duygusu baskın gelip de Suffe'yi terk etme korkusuyla evine hiç bakamadı. Bu samimiyetini ve Hazreti Peygamber'e olan muhabbetini Allah dua kabul etmiş olmalı ki öz ablası Hazreti Hafsa ile Resul-i Ekrem evlendiğinde sevinçten havalara uçtu. Artık hane-i saadete hiçbir gerekçe sunmaksızın kolayca girip çıkabilecekti. Her görmek istediğinde Allah Resulü'nü ziyaret edebilecek, daha da yakından tanıma fırsatı bulabilecek, onun mübarek sohbetinden doyasıya beslenebilecekti. Öyle de oldu. Ablası vesilesiyle evine rahatlıkla girebildiği Resulullah'tan ziyadesiyle feyizlendi. Bu çerçevede Peygamber Efendimiz'den sadır olan söz ve davranışlardan haberdar olamayanlara hadis-i şeriflerin nakledilmesinde çok önemli rol oynadı. Kayınbiraderi olması itibarıyla Allah Resulü'nün yakın çevresinde yetişme imkanını elde eden ve peygamber terbiyesi alan bu çocuğun adı Abdullah bin Ömer bin Hattab'tır. Babası Hazreti Ömer, annesi Osman bin Maz'un'un kardeşi olan Zeynep binti Maz'un'dur. Nübüvvetin 3. yılında Mekke'de doğan Abdullah bin Ömer, küçük yaşta henüz büluğa ermeden İslam'la şereflendi. 10 yaşındayken babasıyla beraber Medine'ye hicret etti. Babası Hazreti Ömer'in ve ablası Hazreti Hafsa'nın Resul-i Ekrem'e olan yakınlığı sebebiyle vahiy çevresinde büyüdü. Bedir Savaşı'nda henüz 13 yaşında bir çocuk olan İbni Ömer, fark edilemeyeceği düşüncesiyle savaş hazırlıklarını tamamlamış olan İslam ordusuna karıştı. Ancak Resulullah, yaşının küçük olması sebebiyle cihat aşkıyla yanıp tutuşan İbni Ömer'i askerler arasından çıkararak Medine'de kalması için ikna etti. Uhud Savaşı'nda 14 yaşında olduğu için Hazreti Peygamber tarafından yine kendisine izin verilmeyen İbni Ömer'e nihayet 15 yaşında bir delikanlı olduğunda Hendek Savaşı'na katılmasına müsaade edildi. İbni Ömer o günden sonra Resulullah'la tüm gazvelere iştirak etti. Allah Resulü'nün vefatından sonra da Afrika, Şam, Irak, Basra, Mısır, Horasan ve Taberistan gibi birçok fetih hareketinde aktif rol oynadı. İstanbul'un fethi için hazırlanan İslam ordusunun içinde yer aldı ve İstanbul surları önlerine kadar geldi. İbni Ömer, Allah Resulü'nün sünnetine ittiba hususunda ashab-ı kiramın en hassası olarak şöhret buldu. Sebebini ve hikmetini merak etmeksizin, Hazreti Peygamber'in işlediği tüm fiilleri yerine getirmeye çalışırdı.
Sahabilerin bir kısmı onun bu tutumunu aşırılığa kaçmak olarak değerlendirip garipserdi. İbni Ömer'in peygamber sevdasını Hazreti Ayşe şu şekilde dile getirmiştir. Allah Resulü'nü Abdullah bin Ömer kadar adım adım takip eden birisini ben daha görmedim. Anlaşıldığı üzere o, Peygamber Efendimiz'i her konuda taklit eden bir tavır içindeydi. Resulullah gibi konuşmaya çalışır, onun gibi güler, sevinir, üzülürdü. Yürüyüşünü, yiyip içmesini, giyinmesini Hazreti Peygamber'e benzetirdi. Bu bağlılık hususunda o kadar ileri gitmişti ki, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra yolunu onun geçtiği güzergaha düşürür, onun adım attığı yollarda yürürdü. Geçtiği sokaklarda gözyaşlarıyla hatıralarını yad ederdi. Allah Resulü'nün gölgelendiği ağaçların altında dinlenir, kurumaması için peygamber görmüş bu ağaçları sulardı. İbni Ömer, Resulullah o yollardan yaya olarak geçtiyse yaya, binek üzerinde geçtiyse bir binek vasıtasıyla geçerdi. Hazreti Peygamber'e olan muhabbetini şu rivayet en güzel şekilde göstermektedir. Bir gün bu peygamber aşığının ayaklarının uzun süre hareket etmediği için uyuştuğunu gören biri, ''En sevdiğin kişinin adını hatırından geçir, umulur ki ayağının uyuşukluğu gider.'' dedi. Bunun üzerine İbni Ömer, ''Ya Muhammed.'' diyerek kendinden geçivermişti. İbni Ömer, ömrü boyunca Allah Resulü'nün her bir sözünü emir telakki etmiştir. Örneğin Mescid-i Nebevi'ye gelen kadınların sayısı artınca Hazreti Peygamber şu kapıyı kadınlar için ayırsak buyurmuş ve işaret ettiği kapı o günden sonra kadınlara tahsis edilmiştir. İbni Ömer mescitte kimse olmasa, oradan geçen bir kadın yoksa dahi Resulullah'ın o sözüne istinaden kadınlar kapısını ölünceye kadar hiç kullanmamış, o kapının önünden bile geçmemiştir. Bu bağlamda oğlu Bilal ile arasında yaşanan şu hadise, onun Peygamber Efendimizin sözünü nasıl buyruk kabul ettiğini açıkça gözler önüne sermektedir. Bilal'in eşi bir gün, kayınpederi İbni Ömer'in yanına gelerek, Bilal'in çok iyi bir insan olmasına rağmen fazla kıskanç olduğunu, bu yüzden namaz kılmak üzere mescide gitmesi için kendisine izin vermediği konusunda eşini şikayet etmiştir. Bunun üzerine İbni Ömer, derhal yanına çağırdığı oğlu Bilal'e şu sözleri söylemiştir. Ey Bilal, biz bir ara kadınlarımızın mescide gitmesine müsaade etmeyince Resulullah, Allah'ın hanım kullarını asla mescitlerden alıkoymamamız hususunda bizi uyarmıştı. Sen de eşine bu konuda mani olma. Bilal'in verdiği ama babacığım şeklindeki mukabelesine öfkelenen İbni Ömer, Resulullah'ın buyruğuna ama şeklinde karşılık veren oğlu Bilal'e öfkelenmiş ve onunla uzun bir süre konuşmamıştır. Hoşuna giden şeyleri infak etme hususunda oldukça hassas olan İbni Ömer, sevdiğiniz, değer verdiğiniz mallarınızdan sırf Allah rızası için hayırlı işlerde harcamadıkça gerçek manada iyilik mertebesine asla erişemezsiniz mealindeki ayeti öyle anlamlandırırdı ki, bu çerçevede hoşuna giden ne varsa derhal onu infak ederdi. Öyle ki en meşhur öğrencisi olan Nafi bu konuda şu ifadeleri dile getirmiştir. Biz onun bir şeyden çok hoşlanmasını asla istemezdik. Zira neyi sevse derhal infak ederdi. Yine bir gün İbni Ömer, Nafi ile birlikte çıktığı bir yolculuk sırasında üzerinde gittiği devesini sık sık gözleriyle süzüp, ''Baksana Nafi, ne kadar da güzel bir deve değil mi?'' demek suretiyle bineğinden hoşlandığını ishar etmişti. Nafi başta olmak üzere yanındakiler bu sözü işittikçe, bindiği devesini sevdiğini hissettiklerinden İbni Ömer'in onu infak edeceğini anlamış, bu sebeple de endişelenmişlerdi. Öyle de oldu. Beraberindekiler seyahat devam ederken devesini infak etmek isteyen İbni Ömer'e henüz yolculuğun bitmediğini söylemişler, vardıkları yerde bu deveyi satarak yerine sayı itibarıyla daha fazla hayvan alıp bağışlayabilecekleri teklifinde bulunmalarına rağmen onu ikna edememişlerdi. İbni Ömer oracıkta devesini bağışlamıştır.
Varlıklı olmasına rağmen sade giyinen, az yiyip az uyuyan İbni Ömer, ibadetine oldukça düşkündü. Özellikle gece namazı konusundaki titizliği, çevresi tarafından hayranlıkla karşılanırdı. Bir gece Suffe'de uyuduğu sırada rüyasında karşısına iki meleğin çıktığını ve onu cehennemin kıyısına kadar götürdüklerini, orada tanıdık birçok simaya rastladığını, yaşadığı şiddetli korkuyu fark eden meleklerin de kendisini korkma diyerek teskin ettiklerini görmüştür. Rüyasını Resulullah'ın tabir etmesi için detaylarıyla ablası Hazreti Hafsa validemize anlattığında, Hazreti Peygamber şu yorumda bulunmuştur. Abdullah ne iyi bir insan, bir de gece namazı kılsa. O geceden sonra teheccüd namazını hiç aksatmayan Abdullah, geceleri çok az uyumayı adet edinmiştir. O namaza verdiği önem bağlamında, namaza başlayan kölelerini bedelsiz olarak hürriyetlerine kavuştururdu. Bu durumu bilen kölelerin bazıları sırf azat edilmek için mescide cemaate devam ederek onun gözüne girmeye çalışırdı. İbni Ömer de onları azat ederdi. Bir gün çevresindekiler bu mesele hakkında onu uyarıp, "Ey Abdullah, onların namazla ilgileri yok, seni aldatıyorlar." diyerek kölelerin durumu suistimal ettiklerini söylediler. Bunun üzerine İbni Ömer onlara, "Bizi Allah'la aldatmak isteyenlere aldanmaya razıyız. Hayır adına aldanmaktan daha iyisi mi var ki?" şeklinde karşılık verdi ve aldığı kararı uygulamaya devam etti. İbni Ömer, Resulullah henüz hayattayken Kur'an'ı ezberleyen ve ona arz eden az sayıda sahabiden biridir. O, hafız olmasının yanı sıra bir ayeti iyice kavrayıp gereklerini yapmadıkça diğer ayeti ezberlemezdi. Bu yüzden Bakara suresini ancak 4 yılda ezberleyebilmiştir. Ömrünü Kur'an'ın anlaşılmasına adayan İbni Ömer, gerek İslam toplumunun idarecilerinde gerekse Müslümanlarda Kur'an'ın hayata aktarılmasına dair gördüğü eksiklikleri çekinmeden dile getirirdi. Bu bağlamda bir gün Kur'an'ı ezberlemeye yoğunlaşmış bir grup gördüğünde onlara şunları söylemiştir. "Ey insanlar, biz öyle bir hayat yaşadık ki bize Kur'an'dan önce iman bahsedilmişti. Biz Resulullah'a bir sure nazil edilir edilmez o surede Allah'ın bize vermek istediği mesajları anlamak için gayret eder, helalleri ve haramları öğrenmeye çabalardı. Sizin Kur'an'ın lafızlarını öğrenme konusunda sarf ettiğiniz çabadan daha fazlasını göstermeye gayret ederdik. Ancak görüyorum ki bizden sonra gelenler Fatiha suresinden başlayıp sonuna kadar Kur'an'ı okuyup ezberlemelerine rağmen üzerinde kafa yorulması gereken emir ve yasakları önemsemeden adeta kötü cinsli hurmaların görüntüsü ve tadı gibi Kur'an'ın sadece lafızlarıyla ilgileniyorlar. Hal böyle olunca da Kur'an'dan istifade edemiyorlar." İbni Ömer, sahabenin sayılı zenginleri arasında olmasına rağmen servetinin birikmesine fırsat vermeden ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Cömertliği, ikram etmeyi seven yapısıyla fakir, yetim ve kimsesizlerle yakından ilgilenir, sofrasında daima bir yetim ya da fakir bulundururdu. Yemek için sofraya oturduğunda civardaki fakir ve yetim kimselere haber gönderir, onlar gelmeden de yemeğe başlamazdı. Sofrasında mutlaka bir misafir ağırladığından onun yalnız başına yemek yediği görülmemiştir. İbni Ömer, zekası ve gözlem kabiliyeti sayesinde küçük yaşlarından itibaren gerek Allah Resulü'nden gerekse birlikte kaldığı ashab-ı kiramın büyüklerinden feyizlenmiştir. Bu yönüyle sahabenin önemli alimleri arasında parmakla gösterilmiş ve başvuru kaynağı olarak kendisinden istifade edilmiştir. En çok fetva veren 7 sahabiden biri olan ve 60 yıl boyunca fetva veren İbni Ömer, emin olmadığı mevzularda konuşmaktan son derece sakınmıştır. Bir defasında tereddüt ettiği bir konuda "ben bu meseleyi bilmiyorum" demesine rağmen kendisinden ısrarla fetva isteyen bir şahsa şu sözlerle çıkışmıştır. "İbni Ömer böyle fetva verdi diyerek sırtımızın cehennem köprüsü haline getirilmesini mi istiyorsun? Ayrıca hatalı fetva verebileceği kaygısıyla günaha girmekten korktuğundan
Hazreti Osman'ın kadılık teklifini özür dileyerek kabul etmemiştir. O, İslam toplumu arasında meydana gelen anlaşmazlıklarla ortaya çıkan ve birbirleriyle mücadele eden gruplara karışmayıp tarafsız kalmıştır. Teklif edilen halifelik başta olmak üzere herhangi bir devlet kadrosunda vazife almamıştır. Birçok kez teklif edilen valilik ve kadılık gibi idari görevlerden uzak durmuştur. Abadile arasında yer alan ve Resulullah'ın ahkamına dair sözlerini en fazla nakleden ravi olması özelliğiyle şöhret bulan İbni Ömer, muhtemel yanılıkları azaltmak, unutmadan doğacak hataları bertaraf etmek maksadıyla hadis-i şerifleri yazıya aktarırdı. Allah Resulü'nden işittiği sözleri naklederken her bir harfi dikkatlice seslendirir, tane tane konuşurdu. Aynı anlamda olsa dahi Hazreti Peygamber'in kullandığının dışında hiçbir kelimeyi telaffuz etmezdi. Binden fazla hadis-i şerif rivayet etmeleri sebebiyle Muksirun diye anılan yedi sahabi arasında ikinci sırada yer alan İbni Ömer, terbiyesinde yetiştiği Allah Resulü'nden 2630 hadis-i şerif nakletmiştir. Bunlardan biri, Müslümanın sahip olması gereken hasletlere dair şu rivayettir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan herhangi bir sıkıntıyı giderirse, Allah da o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, o da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Yakınlığının avantajlarından ziyadesiyle istifade ettiği Hazreti Peygamber, zaman zaman sadece İbni Ömer'e hitaben tavsiyelerde bulunurdu. Bunlardan biri, onun omzundan tutarak söylediği şu sözlerdir. Ey Abdullah! Dünyada kendini garip bir yolcu kabul et. Kendini kabirdekilerden biri say. Ey Ömer'in oğlu! Ahirette ne dinar ne de dirhem vardır. Orada yalnızca iyilik ve kötülüğün karşılığı vardır. O gün elbisesini gururla çeken kimselerin yüzüne Allah bakmaz. Sabahın işini akşama, akşamınkini de sabaha bırakma. Sağlıklıyken hastalığın için hazırlık yap. Yaşadığın sürece ölüm sonrası için çalış. Çünkü Abdullah, yarın öyle bir an gelecek ki adını dahi hatırlayamayacaksın.''

Son nefesine kadar ilimle meşgul olup uzun ve bereketli bir ömür yaşayan İbni Ömer, Hicri 73 miladi 693 yılında bir suikast sonucunda şehit edilmiştir. Bu suikast, dönemin valisi Haccac bin Yusuf Haccacı Zalim tarafından tasarlanmıştır. Zira İbni Ömer, adalet adına halkın gözü önünde cesurca yaptığı ikazlarıyla Haccacı öfkelendiriyordu. Suikast planına göre hac esnasında silah taşımanın yasak olduğu Mina'da yaşanan izdihamda Haccacın muhafızının ucu zehirli olan hançerini ya da mızrağını ayağına düşürdüğü İbni Ömer ağır yaralanmış, bir süre sonra da rahmeti rahmana kavuşmuştur. İbni Ömer hasta yatağındayken oğlu Salim'e şu vasiyette bulunmuştur: "Evladım, beni götürebilirsen Mekke'nin dışındaki bir yere defnet. Hayatım muhacir olarak çıktığım bu yerde son bulsun istemiyorum." Ancak Haccac'ın müdahalesi nedeniyle bu vasiyet yerine getirilememiştir. Naaşı Tenim Mescidi'nin yakınlarında olan ve Zu-Tuva civarındaki Fah denilen bölgede muhacirlerin bulunduğu kabristana defnedilmiştir. Nübüvvet pınarından doğrudan beslenen Hane-i Saadet terbiyesi alan Abdullah bin Ömer, Allah Resulü'nün söz ve tavırlarından aldığı ilhamla çevresindekilere çok kıymetli öğütler vermiştir. Onun tavsiyelerine iki örnek şu şekildedir: "Ey Ademoğlu, bedenin dünyada olsa da kalbin ve düşüncen daima ahiretle ilgili olsun. Zira sen yaptıklarına göre yargılanacaksın. Şimdiden ölüm anına hazırlık yap ki hayır yağmuruna tutulasın. İnsanın ilimde hatırı sayılır bir mertebeye ulaşabilmesi için kendisinden daha iyi olana haset etmemesi, daha zayıf olanıysa hor görmemesi iktiza eder. Ayrıca ilmi elde etmek isteyen kimsenin dünyevi menfaat için ilmin peşinde koşmaması gerekir. Onun dilinden düşürmediği şu yakın:

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder." Hadisi rivayet eden İbni Abbas, "Eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap," demiştir. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, 'Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız,' diye dua edin." Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar."
2: Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensar'dan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine, 'Namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler,' denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdirabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, 'Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti,' diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 'Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse

Menaha'dan geçiyordum. İkindi olmuştu. Çıkınca karşıma sevgilimin yeşil yurdu. Gözüm karardı, atıldım çekici kucağına. Yarıp cemaati düştüm direklerin dibine. Sonunda bir yere fakat gömünce varlığımı, yavaş yavaş o demin duyduğum derin heyecan, içimde dondu da bir titreme koptu ruhumdan. Ki varlığımdaki her zerre ayrı ayrı ürperdi. Önümde Allah sevgisi ve saygısıyla titrerdi. Yer yer kabaran rengarenk saflarıyla, donmuş gölgeler halinde bir sessiz dünya. Evet, o koskoca alem, Tunuslu, Afganlı, Transvalli, Buharalı, Çinli, Sudanlı, Habeşli, Hiveli, Kaşgarlı, yerli, hersekli, Serendib'in, Cava'nın, Mağrib'in bütün şekli, kısaca attığı kollar batı tarafından cihan cihan dolaşıp doğunun son noktasına giden o asil ailenin sayısız evlatları huzur içinde bırakmış bu mahşer abadı. Ne manzaraydı Allah'ım o sessiz karmaşa. Ki seyrederken ansızın vecde geldi ruh ve melekler alemi, coşup beşi bir yerden yanık minarelerin, hüdayı bağrına basmış yığın yığın insanın gömülmüş olduğu okyanusu dalgalandırdı. Deminki mahşeri inletti, suru andırdı. Birinci, eşhedü en la ilahe illallah seslenişiyle dönerken gökyüzüne doğru yüzler, peygamberin tertemiz kabrinin de aynı kabulü, derinden gelen seslerle tekrarladığı duyuldu. Yüzler o sesleri yankılayan yere dönmüştü şimdi. Artık çevreye hakim olan onun sesleriydi. İkinci şehadet dalgasıyla aynı uzun yankı, Allah'ın birliğini yerden için için ilan etti. Üçüncü defa yapılan şehadetle birlikte sardı mesafeleri Muhammed'in sonsuzlukta karar kılan hatırası. Nasıl bir uğultuydu o hatıranın peşinden dalgalanan. Nasıl uyanmadı bilmem ki uykudan canan. Çevresi bunca zamandır ki inliyor. Az mı? Kıyametin kopmasına kadar yoksa hiç uyanmaz mı? Nasıl sığar ki Allah'ım hayale, akla? Şu cananın yattığı yeri kucaklayan demir kafes, yerinden oynamayan dağ kadar vücudunda, bütün bu coşkuyu, ürpermeleri duysun da, o ezeli sevgili, hassas ve nazik ruhuyla, uyanmasın koca bir mahşerin iniltisiyle. Henüz dua ediyordum ki, ya Resulallah, sesi kükreyerek kanatlanmış bir siyah hayal, basıp eşikleri tutmuş yığınla gölgelere, süzüldü uçtaki Babüsselam önünde yere. Korkunç haykırışı hala fezada çınlardı. Ki yeniden yükselip yardı geçti uzaklıklara, düşünce peygamber kabrinin ayaklarına, sarıldı göğsüne çarpan demir kuşaklarına. Dikildi sevgilinin kabri önünde kendinden geçerek. İnleyerek diyordu ki, ey Nebi, şu halime bak. Nasıl ki gün kızınca bağrı yanar çölün, benim de ruhumu yaktıkça yaktı ayrılığı. Temiz ocağına can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem durdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Tahammül ne kadar uzasa da onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık. Ne ev var ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben aştım Sudan ülkesini. 3 ay Mekke deyip çiğnedim çölü. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada.
yetişmeseydin eğer, ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem iradene boyun eğdiği günden beri, bana yollarda bir an bile durmak haram oldu. Yaratılışın bütün ihtişamlı eseriyle dertleştim. Gecelere derdimi döktüm, dağları söylettim. Aylarca yanıp tutuşmaktan yummadım gözümü. Yıldızlara sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Ayrılık eziyetine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineye ayrılık acısıyla bırakarak sana gelen yüreklere mahrumiyet mi yoksa merhamet mi gerek? Demirden örtünü kaldır temiz mezarından. Bu hasta ruhumu artık ayırma toprağından. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine ben Allah'tan korkarım cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.

Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.

Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu. Ebu Zer Cündüb bin Cünade radıyallahu anh anlatıyor. "Ya Resulallah, hangi amel daha üstündür?" dedim. "Allah'a inanmak, Allah yolunda cihad etmek," dedi. "Hangi köleyi azat etmenin sevabı daha çoktur?" dedim. "Sahipleri için en kıymetli ve en pahalı olanını," dedi. "Bunları yapamazsam," dedim, "işi bilene yardım eder, bilmeyenin de işini görüverirsin," dedi. "Ya bu işlerden bazısını yapamazsam?" dedim. "İnsanlara kötülük etmekten sakınırsın. Bu da senin kendine sadakandır," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflar da Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın bizden değildir şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitab-ül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman, ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri bir ve sıla, mekarimul ahlak, hüsnül huluk, edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, züht ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet, kardeşlik, hoşgörü, tevazu gibi ahlaki erdemler teşvik edilirken, müminler zulüm, bozgunculuk, fuhuş, kibir, yalan, iftira, cimrilik, riya gibi kötü ahlaki özelliklerden sakındırılmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyın ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Allah hayayı ve örtünmeyi sever gibi hadislerde görüldüğü üzere, genel olarak ahlaki faziletlerin Yüce Allah'ın rızasını kazandıracağı, cennete götüreceği, meleklerin duasına ve rahmete vesile olacağı vurgulanır. Buna karşılık size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse, daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların, Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve cezayla ilişkilendirmesi, imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır. İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak yaratıldığını ilan eden İslam dininin temel gayesi, onun dünya hayatında bu seviyeyi düşürmeden insanı kamil kıvamında yaşayabilmesini sağlamaktır. Rabbimizin hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur buyurduğu üzere, imtihan dünyasının can alıcı noktası daha iyi bir kulluk performansı ortaya koyabilmektedir. İman ahlakla yoğrulduğunda, ibadetler özle buluştuğunda kulluk zirveye ulaşacaktır. Din güzel ahlaktır sözü bu gerçeğe işaret eder. İşte bu yüzden Allah Resulü kendisine gelerek İslam dinini tek cümlede özetlemesini isteyen kişiye şöyle demiştir. Allah'a inandım de sonra da dosdoğru ol. Bu kısacık söz, iman etmenin bireye kendisi, yaratıcısı, hemcinsleri, içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Resulullah'ın iman nedir sorusuna verdiği cevaplarda iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler, iman esasları, Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak, temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip olmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme, sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırmak gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
2: Cabir bin Semure'ye Resulullah'la birlikte oturup diğer insanlarla yaptıkları gibi sohbet ve muhabbet edip etmedikleri sorulunca, o, elbette çok kereler sohbete dalardık. Resulullah sabah namazından sonra güneş yükselinceye kadar namaz kıldığı yerden kalkmazdı. O arada sahabe sohbet edip konuşurlar, cahiliye döneminde yaşadıklarını anarlar ve gülerler, o da tebessüm ederdi diye anlatmıştı. Zeyd bin Sabit ise böyle bir soruya, dünyadan bahsedersek bizimle beraber o da bahseder, yemekten söz edersek bizimle beraber o da söz ederdi şeklinde cevap vermişti.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kâbe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar, sütunları kemerleri kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Birkaç dersten beri Allah Teala Celle Celaluhu'nun Esma-i Hüsna'sından, yani güzel isimlerinden bir kısmını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiğini okuyorduk. Hangi isimlerini Efendimiz'e vermiş, bunu takip ediyorduk. Şurada kaldık. Ve min esmaihi teala el habir ve manahu el muttali'u bi kunhi şeyi el alimu bi hakikatihi ve kile manahu el muhbir. Müellifimiz

Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki Esma-i Hüsna'dan biri de El-Habir'dir. El-Habir ne demek? Her şeyin gerçek yüzünü bilen demektir. Allah Teala'nın özelliklerinden biri, isimlerinden biri. Her şeyin aslını, gerçek yüzünü bilen demektir. Mahiyetini bilen demektir. Bir açıklamaya göre El-Habir'in manası haber veren demektir. Yani kıyamet gününde kullarının dünyada iken neler yaptıklarını kendilerine haber veren manasına geldiğini de söylemişlerdir. Ama asıl manası dediğimiz gibi her şeyin mahiyetini, gerçek yüzünü bilen demektir. Ve kâlellâhu teâlâ er-Rahman fes'el bihi habira. Allah Teala Furkan suresinin 59. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. O Allah Rahmandır. Sen onu bilene sor. Sen onu bilene sor. Bilen kim peki? Allah Teala'yı, onun Rahman olduğunu bilen kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ona sor buyuruyor. Peki Resulullah Efendimiz neyi biliyor güzel kardeşlerim? Allah Teala'nın yarattığı varlıkları, mahlukatı nasıl yarattığını biliyor. Allah Teala'nın arşının üzerinde

Yani şunu söylüyor sevgili kardeşlerim. Ben Rabbimin bana ne kadar çok nimet verdiğini biliyorum tabii ki. Biliyorum. Öyleyse bu ilahi lütufları hem kalbimle hem de dilimle itiraf etmem gerekir. Bunu yapmayayım mı? Diyor. İbrahim suresinin 17. ayeti kerimesinde de şöyle geçiyor. Ayetin tam manasını verelim. Allah Teala bize böyle buyuruyor. Bize böyle hitap ediyor. Eğer bana şükrederseniz ben de size daha çok verir. Le in şekertum le ezide. Siz bana şükrederseniz ben size daha çok verir. Öyleyse ben de ondan nimetlerini bana daha fazla vermesini istemeyeyim mi demek istiyor. Çünkü şükür sevgili kardeşlerim ne güzel bir şey. Şükrettiğimiz vakit demek ki Allah Teala bize daha fazlasını verecek. O zaman dilimizden şükür kelimesini düşürmeyelim. Her fırsatta elhamdülillah. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür onu da söylüyoruz elhamdülillah.

0: şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Sevgili Peygamberimiz, sabah uyandığında kendisini yeni bir güne daha ulaştıran Rabbine Elhamdülillahillezî ehyâna ba'demâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine O'nadır diyerek dua ederdi. Gece yatağına yattığındaysa sığınacak bir yeri olduğu için Allah'a şükrünü şöyle dile getirirdi. Elhamdülillahillezî ed'amenâ ve sekâne ve kefâne ve âyâne ve kem minnen lâ kâfiye lehu ve lâ muhiye. Sığınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
2: İhsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. İhsan, güzellik, güzelleştirmek ve her şeyi güzel yapmak, güzel hale getirmek demektir. İnsanın her türlü iş, davranış ve tutumunu Allah Teala'nın kendisini gördüğünü bilerek onun beğenisini ve rızasını kazanacak şekilde yapmaya çalışmasıdır. İhsan, kendimize, Rabbimize ve birbirimize karşı samimiyetin adıdır. İmanımızın ve ibadetlerimizin özüdür. Cenab-ı Hakk'a kullukta en üstün mertebedir. Güzel ahlakın zirvesidir. İhsan, kendimize, Rabbimize ve çevremizdekilere karşı takındığımız bir tavırdır. Kendimize karşı ihsan görevimiz, bedenimizi, en önemli servetimiz olan sağlığımızı korumaktır. İhsan, biz insana şah damarından daha yakınız buyuran Rabbimizin varlığını, hayatın her anında hissetmektir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah, yaptıklarınızı görmektedir. Ayeti gereğince daima ilahi gözetim altında, Rabbimizin huzurunda, O'nun ikramına ve yardımına muhtaç olduğumuz şuuruyla yaşamaktır. Birbirimize karşı ihsan, mümin

Dinler topluluğu olarak gönlümüzü ve yüreğimizi birbirimize açmaktır. Kardeşlerimize karşı dargınlık ve kırgınlık beslememektir. Kin ve nefreti yüreğimizde barındırmamaktır. Anne ve babamıza, eşimiz ve evladımıza, kardeşimiz ve arkadaşımıza, komşularımız ve yakınlarımıza merhamet ve muhabbet beslemektir. Bu fani dünyayı birbirimizin cenneti kılma çabasıdır. Dünyadan ahirete uzanan zorlu yolun sonunda hep birlikte kurtuluşa erebilme gayretidir. Mümin, bu dünyada yapıp ettiklerim, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm, alemlerin Rabbi içindir diyerek ihsan bilinciyle yaşar. Daima Allah'ın gözetiminde olduğunu bilerek hayatını sürdürür. Her türlü iyi özelliği kendisinde toplamak için çaba sarf eder. Yaptığı işleri en güzel şekilde yerine getirmek için gayret gösterir. Allah'a layık bir kul ve topluma faydalı bir insan olabilme yolunda samimiyetten ayrılmaz. Müminin tek dileği, Peygamberimizin şu duasında olduğu gibi, hem maddi hem de manevi varlığıyla güzel ahlakı temsil etmektir. Allah'ım, benim bedenimi en güzel şekilde yarattığın gibi, ahlakımı da en güzel olana dönüştür. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi: bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine sunulan güzel kokuyu reddetmezdi.
3: Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensar'dan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucu

yoluyla takip eden Resulullah, onun selamını aldıktan sonra, "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın," buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine, "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın," buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükûya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

0: Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu anh arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan, bütün hayırlardan mahrum

insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem bu, benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksildiği kadar azalır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlarsa kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi bir insana günah olarak yeter.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Cömertlik adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 553 no'lu hadis. Ve'anhu ve yine ondan, yani Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anhu, Allah kendisinden razı olsun, gâle, dedi ki: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: 40 hasleten, 40 haslet var. A'laha manihatul anzi. Bunlar içerisinde en üstün olanı bir kimseye bir keçi vermek. Manihatul anz. Öyle ki o bu keçiden yararlansın, sütünü sağmak suretiyle faydalansın. Böylece o yoksul kimsenin gıda ihtiyacını hem de sürekli bir biçimde sağlayabilmesine imkan tanımış oluyorsunuz. Önemli bir cömertlik. Öyle bir seferlik süt vererek karnını doyurmak gibi değil, her gün sütünden içebileceği bir keçiyi vererek onu yoksulluktan kurtarmak. Hazreti Peygamber'in iyilik namına hasletleri sayarken en üstün olanını böyle ifade etmiş olması dikkat çekicidir. Bir şeyi doğrudan tüketecek

şekilde vermek de elbette önemli bir iyilik. Bir insanın istifadesine, yararlanmasına, ihtiyacını gidermesine dönük olarak doğrudan tüketim şeylerini vermek, ekmek gibi, yemek gibi. Ama bir de var ki ona daha uzun vadeli, hatta kalıcı bir iyilikte bulunup tüketeceği bu tür şeyleri elde edebileceği bir aracı, bir imkanı öğretmek yahut yol göstermek. Burada adeta o kişinin artık hayvancılık yapabileceği, bu keçi üzerinden bilahare onu çoğaltacak ve sürekli olarak ihtiyacını karşılayabilecek bir biçimde başkalarına muhtaç olmaktan kurtulmasına imkan sağlamak. İyilik yapma hasletleri içerisinde çok daha kıymetli görünmüş Resulullah'ın nazarından. Erbauna hasleten a'laha menihatul anzi. 40 haslet var. Bu sayı da böyle hasredici, yani 41 olmaz, 39'a düşmez. Bu kadar spesifik ve kat'i anlamında mıdır, yoksa daha genel olarak çokluktan kinaye, yani çok haslet var, iyilik yapmanın çok yol ve yöntemleri var. Ama bunlar içerisinde bir insana ihtiyacını sürekli sağlayabileceği bir imkan oluşturmak en üstün olanıdır. Âlâhâ menîhetul anzi. Her gün ona ihtiyacı kadar verip onu yoksulluk içerisinde sürekli olarak bırakmak mı, yoksa ona bir vesile oluşturup bir çalışma imkanı, nitekim bu keçiyi besleyecek, bakacak, onu günlük olarak sağacak, sağdığı sütten belli şekillerde ihtiyacını giderecek. Bunların hepsi ameliyeler, işlemler ve hepsi belli bir hareketliliği gerektiriyor. Dolayısıyla adeta o kişiye iş vermiş gibisiniz, bir işe kavuşturmuş gibisiniz ve o kişiyi miskinlikten, ataletten, eylemsizlikten kurtarmış, harekete geçirmiş oluyorsunuz. Sonraki zamanlarda ihtiyacını artık kendisi kendi başına karşılayabilmeyi başardığında başkalarına muhtaç olmaktan, yani topluma yük olmaktan da çıkmış olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlamak üzere keçi vermeyi, hibe etmeyi ifade ettiği bu model iyilik hasletleri içerisinde en üstün olanı olarak takdim edilmiş. Aynı modele uygun olacak şekilde başka imkanlar da şayet o insanların ihtiyacını kalıcı olarak gidermeye yönelik bir biçimde oluşturulabiliyorsa bu kapsamda görülebilir. Söz gelimi bir insana her gün belli miktar harçlık vermek suretiyle gündelik ihtiyacını gidermenin yerine ona günlük ihtiyacını, yani o harçlığını kazanabileceği bir iş sağlamak, eline bir iş vermek yahut kazanç temin edebileceği bir beceri, bir maharet kazandırmak yahut kendisinin üretimini sağlayıp çoğaltabileceği ve dolayısıyla topluma satabileceği bir üretimin yol ve yöntemlerini öğretip ona müstakil bir biçimde artık ihtiyaçlarını kendisinin sağlayabileceği bir duruma kavuşturmak. Örnekler çoğaltılabilir. Bunlar menihatul anzi modeline uygun düşebilen modellerdir. Dolayısıyla Resulullah'ın rivayetinden edindiğimiz mesaj, gün geçtikçe fakirlerin sayısının azaltılmaya çalıştığı bir anlayış üzere iyilik yapmak. Yoksa her gün onların ihtiyaçlarını verip öyle atıl kalmalarını umursamamak ve onları fakirliğe hapsetmek, başkalarına muhtaç olmalarını normal bir şeymiş gibi öylece sıradanlaştırmak, bu doğru değil. Onları topluma kazandırmak, üretimin bir parçası haline getirmek
ve sonraki günlerde başkalarından istemeksizin kendi ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri bir düzeye yükseltmek, cömertliğin de iyilik hasletlerinin de en üstün olanlarındandır. Erba'ûne haslaten a'lâhâ menîhatul anzi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalan 39 tanesini bize tek tek saymamış. Zaten büyük bir ihtimalle bunu çokluktan ifade ediyor. Hayatın içerisinde pek çok mecrada çok çok farklı iyilik örnekleri olabilir. Çünkü hayat çok çeşitli bir ortam. O gün için keçi örneğini Resulullah belirgin anlaşılabilir bir anlatım olarak sunmuş. Bugün için keçi örneği de dahil olmak üzere benzeri bütün örnekler değerlendirilebilir. Hatta o gün dahi yine o gün hayatında pek çok bu örneğe uygun düşecek farklı durumlar da elbette söz konusuydu. Dolayısıyla sahabe-i kiram da anladılar ki daha üstün bir iyilik yapmak istiyorsan insanları ihtiyaçlı olmaktan çıkaracak bir şekilde üretimin bir parçası haline getir. Onların eline bir iş ver. Kazanç elde edebilecekleri, buradan ihtiyaçlarını sağlayabilecekleri bir yol, yöntem göster. Böylece zamanla hem toplumdaki üretim potansiyeli artsın, atıl insan sayısı azalsın, hem de bu insanlar fakirlikten kurtulup başkalarından bir şeyler isteme zilletinden çıkarak daha onurlu, daha güzel bir biçimde hayatlarını yaşasınlar. Tabii ki bu ve benzeri iyilik hasletlerini bir insan neden düşünür, tasarlar, uygulamaya koyar, vaktini harcar, malından bu uğurda sarf eder. Sonuçta üçüncü şansları ilgilendiren bir şey. Burada belli ihtimaller var. Ya böyle yapmak suretiyle yoksul insanlara acıdığı, fakirliklerine içten içe üzüldüğü için bu onu harekete geçirir ve böyle bir insani his olarak bunu yapar, icra eder. Ya da çoğu zaman bu yaptığı iyiliğin toplum tarafından bilinmesini ve kendisinin bu anlamda iyiliksever biri olarak takdim edilmesini ve sonra da toplumun onun bu hayırsever yanını ödüllendirmesini bekler. Yani bu taraftan fakirler için yaptığı iyiliklerin diğer taraftan makro planda toplum tarafından daha yüksek meblağlar ile ödüllendirilmesini umar yahut en azından kişiliğinin bu açıdan yüksek bir itibar ile takdir edilmesini bekler. Çoğunlukla bu tür hasletleri, iyilik hasletlerini yapan insanların içine girdikleri yani niyet planındaki düşünceler buralarda gezinir. Ama bir de az sayıda birileri var ki Cenab-ı Hakk'ın وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ şükreden kullarım gerçekten azdır dediği nimetin gerçek sahibini bilerek ki şükrün adı budur, nimetin gerçek sahibini tanımak ve onun adına bu nimeti başkasıyla paylaşmak ama sadece onun adına. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında bunları ayırarak, bunları öne çıkararak, bunlar hakkında özel bir hükümde bulunacak. Diğerleri ki çoğunluk diğerleridir, kendi karizması için yapar, itibarı için yapar, acıması için yapar, toplumdan daha fazlasını beklediğinden, kaz gelecek yerden, tavuğu esirgemediği için yapar. Bir yandan böyle şeyleri yaparak %10 mesela harcar, diğer yandan kamudan
%30-40 daha fazlasını geri alır, çifte kazanır, hem hayırsever olarak bilinir, hem bu hayırseverliği dolayısıyla daha fazla mülke ve servete kavuşur. Bunların hepsi bir matematik ve bir hesaptır. Ancak şu anda Resulullah'ın bahsettikleri bunun dışında. Çünkü bu matematik ve hesabın içerisinde olanların eline hiçbir şey geçmez. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Cenab-ı Hak varıp onların bütün amellerini hebaen mensura ederiz buyurdu. Çünkü Allah matematiği sadece ve sadece onun için olan yaklaşımı kabul eder. Elâ lillâhi dînul hâlis. Yani yapılan ameliyenin tek bir amacı vardır. Sadece onun rızasını kazanmak. Ve bu pürüzsüzdür. Hâlis. Safi yani. Tamamıyla ve bütünüyle. Allah için. Olduğunda hak katında karşılık bulur. Ancak bu hesap ve matematik yüzdelik dilimlere ayrıldığında velev ki aslan payı Cenab-ı Hakk'a verilse bile, yani %99'u Cenab-ı Hakk'a ayrılsa bile, %1'i başkalarına pay edilse, Resulullah'ın haber verdiğine göre Allah ortakların en bonkörüdür. Bir işte başkalarıyla ortaklıysa kendi hissesini tamamıyla onlara bırakır. Hiç almaz. Allah sadece %100'ü ona aitse o sunumu kabul eder. İnnemâ yeteqabbelullâhu minel muttakîn. Allah ancak muttakilerden kabul eder. Allah'a ait olan ancak halis olandır. Elâ lillâhi dînul hâlis. Bu nokta çok önemli çünkü hayatımızda hepimiz bir şekilde bu iyilik hasletlerinden yapıyoruz. Ama kaçta kaçı bize kalıyor, hak katında bunların karşılığını elde edebileceğiz. Burası çok kritik. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın son derece rigid bir biçimde uyguladığı bir kuralı var. Sadece onun için yapılan bir şey ise bunu alıp kabul ediyor. Ama yok, başkalarıyla ortaklık kılındıysa Allah bunu kabul etmiyor. Nasıl biz bir mail açıyoruz, hitap cümlesinden bize özel olmadığını anladığımızda neredeyse aşağıdaki o uzadıkça uzayan kompozisyonu okumaya bile değer görmüyoruz. Çünkü bizim zatımız tırnak içinde özel bir hitaba layık. Bizim için özel yazılmış olmalı. Adımız, sanımız, hatta aşağıdaki her bir cümle bize dönük olarak özelde kaleme alınmış olmalı. Başkalarının arasında silik bir biçimde kaybedilecek birisi değiliz. Önemsenmeliyiz. Her birimizdeki bu ego tanıdık, bildik bir duygudur. Kaldı ki bizler yaratılmış varlıklarız. Öncesi olmayan, sonradan Allah'ın yarattığı ve bir ecelle önümüzü kestiği, toprak dediğimiz maddeden ödünç aldığımız bedenlerimizle soluk alıp vererek yaşadığımız şu hayatta bu mini minnacık hacim ve kütlemizle bu egoyu tanıyoruz, biliyoruz. Cenab-ı Hak ile asla kıyaslanamaz. O lem yelid ve lem yulad, doğmamış ve doğrulmamıştır. Allah Azze ve Celle bizler gibi sonradan var olmamıştır. Onun kibriyası, azameti ve büyüklüğü ve lehul kibriyâ'u fissemâvâti vel ard, göklerde ve yerdeki mutlak kibriya onundur. Bizim gibi yalandan ego oluşturarak tekebbür, büyüklenme hislerini haksız bir biçimde yaşamaya çalışmaz. Kibriyası onun zatındandır. Azametinden, büyüklüğünden ve kendisine aittir. Dolayısıyla hayatımızda çoğu zaman bizler özel muameleyi beklediğimiz her yerde aslında buna hiç de layık olmayabiliriz. Biz zaten emsallerimiz arasında silik ve kaybedilebilecek kadar basit varlıklarız.
kendimizi çok özel saydığımız yanlarımız açısından bile bizden çok daha iyi kimseleri Allah çoktan yaratmış, bizim önümüze geçirmiştir. Kimse bu anlamda eşsiz ve benzersiz bir güzellikte değildir. Bir bilgide, maharette, beceride, herhangi bir vasıfta asla nev-i şahsına münhasır değildir. Allah ise her bakımdan eşsiz ve benzersiz olandır. Dolayısıyla bu kapsamda düşünmeye çalıştığımızda Cenab-ı Hakk'ın اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصِ ancak pürüzsüz olan, katıksız olan, saf olan niyetleri ve bu niyetlerin üzerine kurulan amelleri Allah kabul eder. Bir şeyler katıştırılmış ise başkalarıyla Cenab-ı Hak yan yana getirilmiş. Çoğu Cenab-ı Hakk'a olsa bile yanı sıra başkaları ilave edilmiş ise niyet planında o çürük ameli Cenab-ı Hak kabul etmez. Bunu çok iyi anlamalıyız. Çünkü bunu çok iyi anlamadığımızda hayatımızda çok ameller yapmış olsak dahi ahirette uyandığımızda bunların işe yaramaz olduklarını görmek korkunç bir bedbahtlık olur. Allah önden haber vermiş, kabul etmeyeceğini söylüyor. Bunlar namaz dahi olsa kabul edilmez, hac dahi olsa kabul edilmez. Hatta ve hatta şehadet dahi, şehitlik dahi olsa tamamıyla yekpare, büsbütün Allah için değilse Allah tarafından kabul edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda katledilen birinin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirildiğini ve niçin öldürüldün diye Cenab-ı Hak sorduğunda قَاتَلْتُ ف۪ي سَب۪يلِكَ يَا رَبِّ senin yolunda savaştım ve ثُمَّ قُتِلْتُ sonra öldürüldüm diye adamın cevap verdiğini fakat Allah Azze ve Celle'nin ona hayır sen savaştın ki قَاتَلْتَ لِي يُقَالَ جَر۪يءٍ sen cesaretli kahraman adam desinler diye savaştın وَقَدْ قِيلْ bu da senin için zaten denildi. Hak böyle buyurunca onun şehadetini kabul etmedi ve emretti فَأَمَرَ فَجُرَّ عَلَى وَجْهِهِ اِلَى النَّارِ yüzü üzere ateşe doğru sürüklenip atıldı. Dolayısıyla bu kural çok önemli çünkü bu bariyer aşılmadığında, bu ölçü sağlanmadığında amel ne kadar büyük özveri gerektirirse gerektirsin, canı vermek dahi olsa bir işe yaramıyor. Dolayısıyla siz yüzlercesine iş sağlamışsınız, binlercesine keçiler dağıtmışsınız yahut inekler, koyunlar ve bu insanlar buradan ihtiyaçlarını sağlayıp fakirlikten çıkmış harika işler. Ama dönüp de kalbinize bakıldığında bunları sadece ve sadece Allah için yapmadığınızda kaybettiğiniz zamanınızla, kaybettiğiniz emeğinizle kalırsınız. O yüzden hadisin ortasından itibaren Allah'ın Resulü buna dikkat çekti. Mâ minne amelin. Bir amel eden herhangi bir kimse, yani bunları bu 40 hasleti yapan kimse. Ya'melu bi hasletin minha. O hasletlerden hangi birini yapsa raca'e sevabiha. Karşılığını Allah'tan umarak, başka hesap içerisine girmeden, ve tasdika mev'udiha, Allah'ın vaat ettiğini doğrulayarak. Cenab-ı Hak neyi vaat etti? Mağfiretini vaat etti. Cenab-ı Hak neyi vaat etti? Çoğaltmayı vaat etti. Cenab-ı Hak neyi vaat etti? Yerini doldurmayı vaat etti. Cenab-ı Hak neyi vaat etti? Ahirette kat kat karşılığını vermeyi vaat etti. Bu vaadi tasdik ederek, yani zihindeki düşünce bu işe girişirken ileriye dönük olan heyecan ve beklenti buralarla sınırlı olmalı. Yoksa caminin duvarında adım yazacak, girişte herkes görecek, mahallede insanlar beni bilecek yahut ülke satında gelip geçenler bu dev camiyi kim yaptırmış diye soracak. Bu beklentiler, bu düşünceler, bu hesaplar üzere yürüyorsa
niyet, sonrasında da Cenab-ı Hakk'ın ödüllerine kavuşacağım düşüncesi ilaveten eklense bile, niyet çoktan enfekte olmuş demektir. Kulun niyet planında bununla mücadele etmesi gerekir. Elbette şeytan gelip o niyeti enfekte etmeye çalışacaktır. Ama iyi kul bunu beğenmez, bunu hoş karşılamaz. İçinde oluştuğuna tanık olduğu bu paylaşımcı yüzdelik dilimler, şunlar da görsün, bunlar da böyle der, şunlar da böyle yapar. Çok iyi bir şey yapıyorum. Hem ahiretim için işe yarar, hem dünyada da yakın planda karşılığı olacak ve benzeri düşüncelerden rahatsız olur. Ve bunların şeytandan olduğunu anlar. Ve döner Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi ben bunları istemiyorum, bunlardan hoşlanmadım. Niyet tasihine girer. Kul ihlasa sarılmak istediğinde, sadece Allah için yapmayı arzuladığında Allah ona yardımcı olur. Ama yok kolayca tav olursa, bu promosyon kabilinden şeyleri önemser, ciddiye alırsa ve severse, tabiri caizse her şey berbat olur. Bu durumu anlatan Cenab-ı Hak dedi ki, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَب۪يِّنْ, gönderdiğimiz hiçbir peygamber yahut hiçbir Resul yok ki, illa اِذَا تَمَنَّا, o bir işi yapmayı niyetlediğinde, şöyle yapayım, böyle yapayım diye Hakk'ın rızasına kavuşmak için, illa اَلْقَ الشَّيْطَانُ ف۪ي اُمْنِيَتِهِ, illa ki şeytan gelip onun bu niyet alma merkezine, bu karar oluşturduğu yere, yani onun niyet dünyasına bir şeyler bırakır. İlla elka şeytanu fi umniyeti, saldırıyor onun niyetine. Bir kimsenin sadece Allah için bir şeyler yapma hevesine şeytanlar muazzam saldırırlar. Çünkü bir kulun en kıymetlisi ancak ve ancak ve sadece Allah için yapmak istediği şeylerdir. Ve şeytanlar bilirler ki yüzde birini bile koparabilsek niyetinin tamamı ifsad oluyor. Tamamı artık hiçbir işe yaramıyor. O yüzden var güçleriyle saldırırlar. Ve bu noktada zayıf insanları seçip, bilgisi az, takvası az, özellikle onları hedefe koymazlar. O kadar amansız düşmanlardır ki, en bilge olanlarını, en içtenlikli olanlarını, en samimi olmaya çalışanları bile ıskalamazlar. O yüzden Cenab-ı Hak peygamberler üzerinden örnek verdi. Gönderdiğimiz hiçbir peygamber yok ki, ister nebi olsun ister resul, yani ister öteden haber almaya başlamış, nübüvveti oluşmuş kimse, isterse bu nübüvvetine ilaveten risalet görevi verilmiş olsun, onlar daha üstün, hiç fark etmez. Şeytanlar nebilerin yanı sıra resullerin de üzerine hücum ederler, onların da niyetlerini ifsad etmeye çalışırlar. İlla izâ temennâ, Cenab-ı Hak ister nebi olsun ister resul bir işi yapmaya niyet edip giriştiğinde, elka şeytanu fi umniyetihi, şeytan gelip onun niyet dünyasına bir şeyler bırakır. Sonra ne olur? Onlar bunu beğenmediklerinde, ki Allah'ın peygamberleri beğenmezler, işte şu da görecek beğenecek, filancalar da seni takdir edecek, bu yaptığın işle şöyle bir kazancın da olabilir ve benzeri şeytanlar buna yakın şeyler söylerler. Ama Allah'ın iyi kulları, özellikle peygamberler, içlerinde beliren bu düşüncelerden rahatsızlık duyarlar. Cenab-ı Hakk'a sığınırlar. Allah'tan amellerimizi korumasını istediğimiz kadar, niyetlerimizi korumasını da istemeliyiz. Hatta niyetlerimizi korumasını daha çok istemeliyiz. Varsa niyetlerimizde bir pürüz gidermesini dilemeliyiz. Allah, niyetleri koruyan, şeytanın bıraktığı ve niyetleri enfekte edecek, bozacak şeyleri kaldıran, etkisizleştiren kudrettir. Bunu yaptığını kendisi söyledi. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ, Allah şeytanın getirip bıraktıklarını nesh eder. Nesh kavramını burada da görüyoruz. Yani imha eder, yani iptal eder, yani etkisizleştirir. Kendine mi yakın olur?
ve baştan ancak ve ancak Allah için oluşturulmuş niyet olanca saflığıyla

Kim bilir çoklarında uzun vadede artık kısa çevrim başlamış, dolaşım, niyet dünyadan başlayıp dünyada son bulan, görünürde başkalarına iyilik yapıyormuş gibi gözüken ama niyet planında amacı ve gayesi dünya kısır döngüsü içerisine hapsolmuş bir olaya dönüşür. Cenab-ı Hak, niyet saf değilse, sadece Allah için ve Allah'a duyulan bir sevginin yola çıkardığı bir amel değilse, kabul etmez. O yüzden Resulullah bu kısmına vurgu yaptı. مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا. Bu iyilik hasletlerinden birini bir kimse yapmaya girişse, رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعِدِهَا. Sevabını Allah'tan umarak ve Allah'ın vaadine tutunarak. Niyet böyle olacak. Sonucu Allah'tan, Allah'ın katında elde edeceği bir niyet olacak. Sevabını ondan umacak. İyilik yaptığı kimseler dönüp onlara bir şeyler geri döndürmeye çalışsalar bile buna yanaşmayacak. اِنَّمَا نُطَعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ. Biz sizi ancak Allah'ın yüzü, cemali, rızası için yedirip içiriyoruz. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً. Biz sizden bir karşılık beklemiyoruz. وَلَا شُكُورًا. Biz sizden bir teşekkür dahi istemiyoruz. İşte Allah'ın cennetine dahil ettiği, muttakileri anlattığı sahnelerde geçen ifadeler. Onlar hayattayken böyleydiler. Bu koşul sağlanırsa, ki olmazsa olmaz bir koşuldur, niyet saf bir şekilde tertemiz olarak Allah'a adanırsa, illa edhalahullahu teala bihal cenne. Allah illaki o kişiyi bu amelinden ötürü cennetine sokar. Biliyorum bunu sağlamayı, başarmayı çoklarımız olanaksız gibi görüyor. İç dünyamızda niyetimize hücum eden o düşüncelerden arınmak neredeyse muhal gibidir. Öyle sanıyoruz. Allah'ı unutuyoruz. Halbuki Allah, biz bunları beğenmezsek şayet, her tarafımıza yapışan sakız yapışığı gibi de olsa bu düşünceler, bizi onlardan paklar ve temizler. Yeter ki onları beğenmeyelim. Hayır hayır bunun için yapmak istemiyorum. Hayır hayır bundan ötürü de yapmış olmayı istemiyorum diye beğenmeyelim. Ve sonraki niyetlerimizde bunları nasıl elimine edebilirim? Daha fazla gizliliği mi sağlayarak elimine edebilirim? Bu kısa vadeli dönüşleri kabul etmeyerek mi elimine edebilirim diye çareler ararız. Salih kul sadece amelinin değil, niyetinin de bekçisidir. Onu muhafaza etmeye çalışır. Bir kul niyetini muhafaza edebilmek için elinden gelen yapabileceği şeyleri yapmasına rağmen başkalarının itibarına, takdirine, dönüşmesine mani olamamışsa elbette ki bunu Allah bilir. Onun bunu onların bu itibarı için yapmadığını, onların bu takdirlerini duymak için yapmadığını ve bu takdirleri duydukça da bundan rahatsızlık duyduğunu kesinlikle Allah bilir. Ve dolayısıyla onun niyetini Cenab-ı Hak koruma altına alır. Şeytanların o bırakmaya çalıştıkları düşünceleri nesh eder, etkisiz kılar. Allah bunu vaat ediyor. Dolayısıyla bizler kalkıp saf bir niyet almanın imkansızlığını iddia edemeyiz. Zorlu olduğunu söyleyebiliriz. Şeytanların amansız düşmanlar olarak saldırdıklarına tanığız, bunları ifade edebiliriz. Ama biz irademizi, yaptığımız işi Allah'a tahsis etmek ve sadece onun için yapmak, dünyada bu işten ötürü herhangi bir karşılık ummamak üzere kararlıysak, Allah bizim elimizden tutacaktır. Bizi o ölüm vadisinden geçirecektir. Niyetlerin sakıt olduğu, düştüğü, çoğu niyetlerin çürüyüp yok olduğu o vadiyi, karşılığında şeytanlar neyi vaat ederlerse vaat etsinler, ben bu amelimi ancak Allah için yapmayı sürdürmek istiyorum diyenleri Cenab-ı Hak onlara bırakmaz. Kul demeli ki, ya Rabbi ben bu amellerimi dünyada böyle karşılıklar alayım diye yapmadım. Şeytanların bana sabah akşam düşündürdüğü bu düşüncelerden rahatsızım. Bu amellerini ben

0: benden kabul buyur, bunları senin için yapmış olmayı çok istiyorum. Başından böyle niyetledim ama yol boyunca şeytanların saldırısına uğradım ve hala saldırı altındayım. Ya Rabbi, şeytanların düşüncelerimi enfekte etmesine müsaade etme. Düşüncelerimde onların var olan etkilerini ya Rabbi ortadan kaldır. Ayette vaat ettiğin üzere nesh et, hükümsüz kıl. Senin için hazırlayıp oluşturduklarımı yolun ortasında başkalarıyla pay etmiş olmak, bu bahtsızlığı, bu talihsizliği bana yaşatma ya Rabbi. Kulun hayatı hemen hemen her amelinde şeytanlarla olan bu arayüzdeki mücadeleyle geçer. Orası bir fay hattı gibidir. İrili ufaklı depremler yaşanır. Orada öyle düşünceler olur, öyle sıkıntılar olur ki orası çok aktiftir iyi kulların hayatında. Büyük mücadeleler yaşar. Sahabe-i kiram arasında gelip Resulullah'a bu içlerinde duydukları korkunç düşünceleri ifade edip rahatsızlıklarını dile getirenlere Allah'ın Resulü "Velke sarihul iman." Bu yaşadığınız kavga, bu içinizde duyduğunuz o düşünceler dışarıdan birileri duyacak olsa utancımızdan yerin dibine gireriz ya Resulallah. Öylesi şeyler yaşıyoruz içimizde diye söyledikleri o durumu güzel karşılamış, beğenmiş. Velke sarihul iman. Bu imanın sarih, yani belirgin halidir. İman var ki sen şeytanlarla bu düşünceleri yaşıyorsun, bu kavgaları veriyorsun, bu amansız mücadeleyi sürdürüyorsun. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın vaadinden kolayca kopanlar şeytanların gözünden bakıldığında koyun gibidirler. Kolayca yola getirilirler. En basit dünyalık şeyler ile fit olurlar. Sözüm ona, Allah'a hazırladıklarını yolun yarısına bile kalmadan küçük küçük dünyevi karşılıklar uğrunda niyet planında satarlar. Artık onlar dünyadaki bu kısa vadeli dönüşlere tab olmuşlardır. Bunu beğenmiş ve bunu artık sonraki işlemlerinde arzulamaya başlamışlardır. Bu tür kişilerin amelleri, ki çoğunluğumuz böyle, ömürlük de olsa, yıllar yılı büyük emeklerle oluşturulmuş dahi olsa, cilt cilt kitaplar olsa, kat kat vakıf binaları olsa, milyonluk yahut milyarlık servetler ile oluşturulmuş dahi olsa, niyetlerin bütünlüğünü, yekpare ve sadece Allah için oluşunu bozmuşsa, o amel bütünüyle düşer. Ölüm vadisinde aşağı doğru çakılır. Hak katına yükselemez. Cenab-ı Hak hak katına yükselen ameli sadece onun için yapılmış amel olarak İleyhi yasadul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfa'u. O güzelim söz ve o salih amel hak katına yükselir. Böyle paketlenmiş kuldan Rabbine hediyeler gibi düşünün. Yükseldiği göğün her katında meleklerin onun yükselişine tanık olduğunu hayal edin. Filancanın ancak ve ancak Allah için olan ameli. Bu az da olsa çok değerlidir. Öyle milyonluk milyarlık değil de 100 liralık 10 liralık bile olsa sadece Allah için olduğunda göğün bütün katlarını yükselir, aşar, Rahman'ın katına ulaşır. Dolayısıyla Allah'ın Resulü iyilik hasletleri çok, en iyisi şöylesini yapmak deyip ama hemen sonra niyete vurgu yaparak bunu yapmaktaki amacınız parçalıysa, şu şu şu amaçları gözetiyorsanız bitmiştir. Allah'tan ötede bir karşılık umuyorsanız bu amaç sadece ve sadece Yaradan için olmalı. Saf ve tertemiz. Bunun için çok mücadele vereceksiniz. Bu çok kıymetli sonuca ulaşabilmek için şeytanlarla tek tek didişeceksiniz. Ama kararlılığınızı sürdürürseniz onların hepsini yenmeyi Cenab-ı Hak size müyesser kılacak. Hepsi getirip bıraktıkları düşünceler ile kala kalacaklar, ellerinde kalacak. ve niyetinizi bozamayacaklar. Siz tav olmadığınız, siz vazgeçmediğiniz sürece, bunu Allah için yapmayı seçmeye devam ettiğiniz sürece, şeytanların ekstra bonuslar gibi sunmaya çalıştıkları kısa vadeli dünyalık sonuçları beğenmediğiniz, arzulamadığınız ve hoş karşılamadığınız sürece Allah sizin niyetinizi onlara karşı korur ve onların bütün çabalarını boşa çıkarır. فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانِ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ آيَاتِهِ. Sonra Allah o kalpte ayetlerini ihkam eder. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin kalpte muhkem bir biçimde yerleşmesini düşünün. Bütün şeytanlardan temizlenmiş olarak, şeytanların bırakmaya çalıştıkları bütün düşüncelerden arınmış olarak, yeter ki kul dünyalık bazı şeylere fit olup yolun yarısında niyetini pay etmesin. Eğer niyetini korumayı sürdürürse, illa adhalahu Allahu Teala bihel cennet. İlla ki Allah Azze ve Celle bu ameli dolayısıyla onu cennetine dahil eder. Ravahul Buhariyu. Okuduğumuz bu hadisi İmam Buhari rivayet etmiş. Dileriz Hak Teala hem amellerimizi korusun hem de niyetlerimizi ıslah etsin ve korusun. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalplerimizi sana itaate yönelt. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: "Yüzümü Hanif, Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden, Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz."

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken.

Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Risalet Radyo'nun kıymetli dinleyicileri, yeni bir bölümle huzurlarınızdayım. Bu bölümümüzden itibaren İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılarla Peygamber Efendimizin ve ashabının mücadelesi hakkında malumat arz etmeye gayret edeceğim. Öncelikli olarak Peygamber Efendimizin müşriklerle ilişkileri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Peygamberliğin Medine döneminde Hudeybiye Anlaşması'ndan Mekke'nin fethine kadar yaklaşık 2 yıl devam eden barış dönemi dışında Mekke müşrikleriyle ve diğer müşrik Arap kabileleriyle ilişkiler genellikle mücadele ve savaş şeklinde geçmiştir. Ancak Kureyş müşriklerine karşı izlediği politikada Hazreti Peygamber'e yardımcı olan Huzaa'nın bazı kollarıyla Cüheyne, Damre ve Gıfar gibi anlaşma yapılan kabileleri bundan hariç tutmak gerekir. Mekke'nin fethi, Huneyn zaferi ve ardından Arap Yarımadası'nın çeşitli bölgelerinden heyetlerin Medine'ye gelip Müslüman olmalarıyla birlikte müşriklerle ilişkilerde büyük bir yumuşama yaşanmıştır. Bununla birlikte Hazreti Peygamber'le müşrikler arasındaki mücadele, Hicret'in 9. yılı sonunda müşriklerle ilişkilerde son noktanın konulmasına kadar devam etmiştir. Kıymetli dinleyiciler, müşriklerle ilişkilerde olduğu gibi Hicret'in 2. yılından sonra Müslümanlarla Yahudiler ve Hristiyanlar arasındaki ilişkilerde de savaşlar önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle burada Hazreti Peygamber'in savaşa bakış açısına temas etmek yerinde olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle belirtmek gerekir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Mekke ve hem de Medine döneminde insanları öğütle, delille, ikna yoluyla ve Kur'an okuyarak İslam'a davet etmiştir. Dolayısıyla onun etrafında oluşan topluluk zor kullanılarak bir araya getirilen insanlardan değil, bunun aksine tatlı dille, ikna yoluyla Allah'a çağrılmaları sonucu hür iradeleriyle İslam'ı seçen kimselerden oluşmuştur. Çünkü insan zorla, alıştırmayla, kanunlarla, kaba kuvvetle ıslah edilemez. Sadece

0: davranışı değişebilir. Halbuki Hazreti Peygamber'in amacı insanların sadece davranışlarını değiştirmek değil, özüne hitap ederek ıslah etmekti. Barış, sevgi ve rahmet peygamberi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem esasında savaştan ve savaşmaktan hoşlanmazdı. İslam'ın Mekke döneminde kendisine ve Müslümanlara düşmanlık yapan, işkence eden ve şiddet uygulayanlara aynı yolla karşı çıkmamış, onlardan intikam alma yoluna gitmemiştir. Mekke döneminde nazil olan Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Hazreti Peygamber'e ve inananlara sürekli sabır tavsiye edilmiştir. Müslümanlar maruz kaldıkları işkencelerden şikayet ettiklerinde Hazreti Peygamber "Sabredin, ben savaşmakla emrolunmadım" buyurarak onlara sabırlı ve metin olmayı öğütlemiştir. Kur'an-ı Kerim'de başka topluluklarla ilişkilerde barış esastır. İnananlara hitaben hep birden barışa girmeleri emredilmektedir. Eğer başkaları barışa yanaşırlarsa Hazreti Peygamber'den de barışa yanaşması istenmektedir. İnananlar için Allah uğrunda yola çıktıkları zaman iyice araştırma yapmaları ve kendilerine barış önerene dünya hayatının geçici menfaatini arzulayarak "sen mümin değilsin" dememeleri öngörülmektedir. Barış ve barışı kabule eğilim insanın fıtratında, tabiatında bulunan olumlu nitelik ve yatkınlıklardan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de fıtrat övülür ve onun devam ettirilmesi emredilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den de Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevirmesi istenir. Barış kavramı bu bağlamda ele alındığında Hazreti Peygamber'in uygulamalarında barışın esas olduğunu anlamamız daha kolay olacaktır. Çünkü o hayatı boyunca fıtratı zorlayan davranışlardan hem kendini ve hem de sahabeyi uzak tutmuştur kıymetli dinleyiciler. Hazreti Peygamber'in gayesinin barış olduğunun bir başka göstergesi de onun çeşitli vesilelerle çevrede barışın hüküm süreceğine dair söylemiş olduğu sözlerdir. Nitekim Medine'ye gelip Müslüman olan Adi bin Hatim'e söylediği şu söz çok manidardır. "Allah'a andolsun ki çok sürmez bir kadının Kadisiye'den devesinin üzerinde yalnız başına çıkıp Kabe'yi ziyaret edinceye kadar Allah korkusundan başka hiçbir korku duymayacağını işiteceksin." Hazreti Peygamber'in bu sözünü ileride ne olup biteceğine dair gaipten haber verdiği iddia edilen rivayetler sınıfına dahil etmeye ve o şekilde değerlendirmeye kanaatimizce hiç gerek yoktur. Çünkü her şeyden önce böyle bir huzur ve barış ortamının gerçekleşmesinin sağlanması onun en büyük arzusu ve hedefiydi. Ayrıca bu konuşmanın gerçekleştiği Hicri 9. yıla kadar izlenen politika sayesinde gelinen nokta ve alınan olumlu sonuçlar da bu hedefe ulaşılacağını somut olarak göstermiştir. Aynı çizgide ve aynı hızla çalışmalar devam ederse bir kadının tek başına Kadisiye ile Mekke arasında emniyet içinde yolculuk yapabilmesinin hiç de imkansız olmayacağı açıktır. Bunun gerçekleşeceğini söylemek için kehanette bulunmaya da gerek yoktur. Zaten Peygamberimizin de böyle bir iddiası olmamıştır. Yukarıda da söylediğimiz şekilde o somut örneklerden hareket ederek bu sonuca varmış olmalıdır. Peygamber Efendimiz Mekke döneminde İslam'ı bu şehrin dışına da silahla tanıtmamış ve kaba kuvvetle yaymamıştır. Evs ve Hazrec'in ne şekilde İslam'a girdiğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Tam aksine İslam'ı kabul ettiklerinden dolayı Müslümanlara kılıç çekilmiştir. Hicretten sonra tahammül etme ve boyun eğmenin yerine savaşa izin verilmiş ve hatta savaş emredilmiştir. Savaşa izin verilmesinin ve cihadın meşru kılınmasının sebepleri şu şekilde özetlenebilir. Meşru savunma. Savaşa izin verilmesinin en başta gelen sebebi Müslümanların canlarını, mallarını ve namuslarını korumalarına imkan tanımaktır. Müslümanlar Mekke'de müşriklere hoşgörülü davrandıkça onlar azgınlıklarını, zulümlerini artırmışlardı. Bu saldırganlık hicretten sonra da devam etti. Ebu Süfyan ve Ubey bin Halef, Ensar'a bir mektup yazarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle kabilesinin arasından çekilmelerini istediler ve aksi takdirde kendileriyle savaşacaklarını bildirdiler. Ensar'ın bunu reddetmesi üzerine Kureyşliler, münafıklara ve Yahudilere de buna benzer mektuplar yazdılar. Ebu Süfyan, küçük birliklerle Medine'ye saldırılar düzenlemeye başladı. Nitekim, hicretten 8 ay sonra 200 kişilik bir birlikle Batn-ı Rabi denilen yere kadar yürüdü. Bu durum, Mekke müşriklerinin iyilikten, hoşgörüden ve yumuşak davranıştan anlamadıklarını ve onların saldırılarının da hoşgörüyle önlenemeyeceğini gösteriyordu. Zora karşı zor kullanmak, kuvvete karşı kuvvetle karşılık vermek kaçınılmaz hale gelmişti. Cihada izin veren ayeti kerimelerin nazil olmasıyla Müslümanlar artık canlarını ve mallarını korumak için savaşabileceklerdi. Bu ayeti kerimelerde müminlerle savaşıldığı, zulme uğradıkları, sadece Allah'a inandıkları için haksız yere yurtlarından çıkarıldıkları ifade edilmekte ve bütün bu sebeplerden dolayı kendilerine savaş konusunda izin verildiği açıklanmaktadır. Bir diğer gerekçe İslam davetinin güvence altına alınmasıdır. Allah Teala'nın tüm insanlık için gönderdiği İslam dininin yayılması gerekiyordu. Hür iradesiyle Müslüman olan kimselere, kendilerine kılıç çekenlere karşı savunma hakkı vermemek, İslam'ın yayılmasına engel teşkil edebilirdi. Müslümanlar, davete silahla engel olan müşriklere boyun eğmek zorunda bırakılırsa, bunu gören diğer insanlar, saldırılara karşı kendilerine savunma hakkı tanımayan bir dini kabul etmekten çekinirlerdi. Bir diğer gerekçe, insan hakları ve din hürriyetini güvence altına almaktır kıymetli dinleyiciler. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, nasıl ki insanları zor kullanarak İslam'a dahil etmiyorsa, hür iradesiyle Müslüman olan kimseleri dinlerinden döndürmek için hiç kimsenin zor kullanmaya hakkı da yoktu. Bu noktada zor kullanmak, insan haklarını çiğnemek ve din hürriyetini insanların elinden almak demekti. Bir başka gerekçemiz, anlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak olarak zikredilebilir. Yahudilerle yapılan savaşlar, ahdi bozanları cezalandırma politikası içinde değerlendirilebilir. Medine'deki Yahudiler, Hz. Peygamber'le yaptıkları anlaşmayı kısa süre sonra ihlal etmişlerdir. Kimisi müşriklerle işbirliği içine girmiş, bu yetmiyormuş gibi kimisi de Hz. Peygamber'e suikast tertiplemiştir. Kaynuka ve Nadiroğulları Medine'den çekip gitmeyi kabul etmişlerdir. Bunlar sorgusuz sualsiz idam edilebilirdi. Fakat Hz. Peygamber böyle yapmamıştır. Kurayzoğulları ise Hendek Savaşı'nda Müslümanlar aleyhine savaş suçu işledikleri için seçtikleri hakemin verdiği karara göre idam edilmişlerdir. Bu hususu ilerleyen bölümlerde Yahudilerle ilişkiler kısmında ele alacağız inşallah. Bir başka gerekçemiz savaşa izin verilmesi, cihada izin verilmesinin arkasındaki gerekçelerin bir diğeri de İslam topraklarını yabancıların saldırılarından korumaktır. Evrensel İslam daveti Arap Yarımadası'nın sınırlarına dayanınca dünyanın o zamanki süper güçlerinin İslam bölgelerine yaptıkları saldırılara karşı konulmazsa hem İslam ve hem de Müslümanlar zarar görürdü. Nitekim İslam dininin Arap Yarımadası'nın hemen her tarafına yayılması üzerine daha önce Müslümanları önemsemeyen Bizans ve Sasani imparatorlukları İslam topraklarına saldırmayı planlamışlardır. Tebük Seferi ve Mute Savaşı bu saldırıları önlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Savaşı zorunlu kılan nedenler Kur'an-ı Kerim'de açıklanmıştır. Hz. Peygamber'in gazveleri gerek savaş taktikleri ve gerekse dini ve siyasi sonuçları bakımından büyük önem taşımaktadır. Onun döneminde meydana gelen çarpışmalar, dünya harp tarihinin bilinen en az kan dökülen savaşlarındandır. Yapılan bir hesaba göre yaklaşık olarak onun dönemindeki bütün savaşlarda Müslümanların verdiği şehit sayısı Bir-i Maune ve Reci olaylarında öldürülenler hariç 138, müşriklerin verdiği ölü sayısı da Kureyze hariç tutulursa 216'dır. Çünkü Hz. Peygamber daima prensip olarak düşmanı yok etmeyi değil kazanmayı tercih etmiştir. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik kıymetli dinleyiciler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar Allah'a emanet olun.
1: Fatih Mehmet Karaca'yla Peygamberimiz ve Hayat sona erdi.

Abdullah bin Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: "Benden sonra kayırmalar ve hoşunuza gitmeyecek işler olacaktır." Sahabiler: "Ey Allah'ın Resulü, bizden o günlere erişecekler için ne buyurursunuz?" diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin. Alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini artırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir." Kayle binti Mahreme'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim." Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor: "Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir." buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler." buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, "Ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin." buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Âdem zâil, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nâbî bu dergâha, metaf-ı kutsiyandur bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni es'alukel huda ve'd-duka ve'l-afafa ve'l-gina.
2: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.
3: Allah Resulü, ben ve karşılaştığı sıkıntılar ve bakımsızlık yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmağı gibi yakın olacağız. O kadın ki kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da, asil ve güzel olduğu halde çocukları yetişinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder buyurmuştur.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Bir gün Utbe, Şeybe, Ebu Süfyan, Nadr bin Haris, Ebul Bahteri, Velid bin Muğire, Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef ve Kureyş'in diğer ileri gelenleri Mekke'ye hakim bir noktada toplandılar. Aralarında Efendimizle konuşmayı, onu sıkıştırarak davasından vazgeçirmeyi tasarladılar. Ona kavminin kendisiyle konuşmak için toplandığını, onu beklediklerini haber verdiler. Onların doğru yola erişmelerini çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır dediler. Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın diye onu suçladılar. Ardından da şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı. Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi, müjdelememi ve sakındırmamı istedi. Ben de Rabbimin elçilik görevini yerine getirdim. Size içten davrandım. Şayet getirdiğimi kabul ederseniz bu sizin dünya ve ahirette payınıza düşendir. Şayet bana karşı direnirseniz Allah aramızda hükmedinceye kadar sabrederim. Efendimizin bu kararlı tavrı karşısında ümitleri kırılan müşrikler Hazreti Peygamber'i zora sokmak amacıyla konuşmalarını sürdürdüler. Şayet teklifimizi kabul etmiyorsan memleketi bizden daha dar, malı daha az, geçimi daha zor olan yok, bunu biliyorsun. Öyleyse seni gönderen Rabbine söyle, bizi sıkıştıran bu dağları açsın, memleketlerimizi genişletsin, orada Şam ve Irak'takine benzer nehirler akıtsın, büyüklerimizden Kusay bin Kilab'ı diriltsin. Zira o güvenilir bir büyüğümüzdü. Biz de ona senin söylediklerinin doğru olup olmadığını soralım. Söylediklerimizi yaparsan biz de seni tasdik ederiz ve senin Allah katındaki yerini öğrenmiş, seni elçi olarak gönderdiğini anlamış oluruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz onlara şöyle cevap verdi. Ben bunlar için gönderilmedim. Ben bana gönderdiğini sizlere iletmem için Allah tarafından görevlendirildim. Gönderdiklerini de sizlere tebliğ ettim. kabul ederseniz bu, dünya ve ahirette sizin yararınıza olur. Şayet reddederseniz, ben Allah'ın rızası için sabrederim buyurdu. Resulullah'ın bu sözleri üzerine, madem bunları yapmıyorsun, öyleyse Allah'tan seni tasdik eden bir melek göndermesini iste ya da sana altın ve gümüşten hazineler, saraylar ve köşkler versin ve seni zengin yapsın. Oysa sen çarşılarda dolaşıyorsun, geçimini sağlamaya çalışıyorsun diyerek onu küçümsediler. Efendimiz, ben bunları Rabbimden istemem. Ben size bunun için de gönderilmedim. Allah beni müjdeci ve korkutucu olarak gönderdi dedi. Bu cevap karşısında müşrikler iyice ileri gittiler. Ve öyleyse iddia ettiğin gibi gökten bir parça üzerimize düşür. Rabbin isterse bunu yapar dediler. Bu arada öne çıkan Abdullah bin Ümeyye son sözü söyledi. Sen göğe merdiven dayayıp da ben bakıp dururken göğe çıkıncaya, oradan yanında bir kitap getirinceye, hatta bir grup melek senin doğru söylediğine şahitlik edinceye kadar sana iman etmeyeceğim dedi. Bu konuşmayla onlardan ümidini iyice kesen Efendimiz, üzüntülü bir şekilde ailesinin yanına döndü. İşte tam bu sırada Cenab-ı Hak onlarla ilgili şu gerçekleri bildirdi. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça, yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir bahçen olup, aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmadıkça, yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe, yahut altından bir evin olmadıkça ya da göğe çıkamadıkça sana asla inanmayacağız. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim.
6: İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece

yaptım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

Habisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlere olsun. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Ebi Said'in Hudri radıyallahu anh kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men ala selase benatin fe eddebehunne ve zavvecehunne ve ahsene ileyhinne felehul cennet. Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini nakleder. Kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzelce davranırsa ona cennet vardır. Kıymetli kardeşlerim, evlatlarımız, çocuklarımız, erkek olsun, kız olsun, Yüce Rabbimizin bize sunduğu en büyük ikramlardan birisidir. Malımız, canımız nasıl değerliyse, gözümüzün nuru o çocuklar da bizim için değerlidir. Kız çocuğunun hoş karşılanmadığı cahiliye döneminde, diri diri toprağa gömüldüğü o cahili toplumda, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kız çocuklarına, kadınlara o kadar büyük değer vermiştir ki, kız çocuğu olup geçimini üstlenen, onları terbiye edip evlendiren ve onlara güzel davranan kişilere Yüce Rabbimizin cennet bahşedeceğini müjdelemiştir. El cennetu tahta akdamil ümmehat derken, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu söylemiştir. Yine sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, kime hizmet edeceğim, kime güzel davranacağım diye soran sahabiye, üç kez annene dedikten sonra dördüncü kez babana cevabı vermiştir. Dolayısıyla kadın, kız çocuğu,

horlandığı o dönemde, cahiliye karanlık dönemde, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir güneş gibi o karanlık dönemi aydınlatmış. İşte bu güzel sözleriyle kız çocuklarına, kadınlara büyük bir değer vermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın anlattığı rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam torunu Hasan bin Ali'yi öpüyor. O sırada yanında Akra İbni Habis Ettemimi oturuyor. Akra İbni Habis diyor ki, benim diyor 10 tane çocuğum var ama hiçbirini öpmüş değilim. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kıymetli kardeşlerim, şu cümleleri söylüyor. Men la yerham la yurham. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Enes bin Malik radıyallahu anh, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a 10 yıl hizmet ettim diyor, vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi, şöyle yapsaydın ya da demedi diyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kız çocuklarının eğitimi gibi erkek çocuklarının eğitimine de değer vermiştir. Beşikten mezara eğitimi esas alan ve bu uğurda çalışan bir kültüre sahibiz. İlk emir ikra, oku ile başlar. Cehalet karanlığını okumakla aydınlatmaya başlarız. Allah'ın kitabını okuruz, kainat kitabını okuruz ve tüm cahili adetlerimizi tek tek siler, üzerimizden atar geçeriz. Kıymetli kardeşlerim, bunu da evlatlarımıza güzel bir terbiye ile vermeye çalışırız. Eyüp bin Musa'nın babası aracılığıyla dedesinden naklettiği rivayette sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden, güzel ahlaktan daha kıymetli bir bağışta, ihsanda bulunmamıştır buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Mâ min mevludin illâ yûledu alel fıtra" buyurmuş. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Her doğan fıtrat üzere doğar demiştir. Fe ebevâhu yuhevvidânihi ev yunassıranihi ev yumeccisânihi. Anne baba o çocuk üzerinde etkili olur. Ya onu Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Mecusi yapar ve onun terbiyesinde ne etkili olmuşsa onu o şekilde geliştirir. İşte az önce okumuş olduğum hadis-i şerifte Enes bin Malik Medine'ye Efendimiz teşrif ettikleri zaman Ümmü Süleym annemiz Peygamber Efendimiz'e onu teslim ediyordu. Medine'de ona 10 yıl boyunca hizmet etti. Enes radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına kadar 10 yıl Medine hayatında ona hizmet etti ve Peygamber Efendimiz de onun eğitimini bizzat üstlendi. Onun o gençlik dönemini, çocukluktan geçirdiği gençlik dönemini, delikanlılığa uzanan o günleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terbiyesinde geçirdi. İşte sevgi ve samimiyet çerçevesi içinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını aldı. Onun ahlakıyla ahlaklandı Enes radıyallahu anh. Irk, renk, cinsiyet farkı olmaksızın her çocuğun iyiyi kabullenmeye ve güzeli benimsemeye meyilli bir tabiatta yaratıldığını hadis-i şerif açıkça ifade etmekte, fıtrat üzere yaratıldığını söylemektedir. İşte ahseni takvim üzere yaratılan insanoğlu, en güzel şekilde yaratılan insanoğlu, eğer anne babası, çevresi onu tahrif etmemişse, kendi haline bırakmışsa, Hay bin Yaksan hikayesinde olduğu gibi doğruyu bulur, Rabbini bulur, Yüce Mevlasını bulur. Çünkü her şey tek bir yüce yaratıcıya götürür insanı. Çocuğuna değer veren ve bu sebeple de onu en güzel şekilde terbiye etmek isteyen bir anne babanın öncelikle şu gerçeği aklından çıkarmaması gerekir. Her ne kadar çocuk bütünüyle
anne babasına muhtaç, onların korumasında ve denetiminde ise de gerçek anlamda onlara değil Allah'a aittir. Bu konunun altını çizmemiz gerekir. Dolayısıyla Allah'a ait olan bu çocuklar bize birer emanettirler. İşte çocuklarımıza öğreteceğimiz ahlak, dini ahlak felsefesini vereceğimiz bu güzel eğitimlerinde ilk sıraya şirk koşmaksızın sadece ve sadece Allah rızası için ona iman ederek hasbeten lillah Allah hesabına çalışmak zorunda olduğunu öğretmemiz gerekir. Emanetin asıl sahibi için hayatını adaması gerektiğini kendisine öğretmemiz gerekir. Anne babalık vazifesi sadece çocuğun karnını doyurup sırtını giydirmekle bitmemektedir. Yavrunun terbiyesi yuvanın terbiyesidir. Eğer biz çocuklarımızı güzel bir terbiyeden geçirecek olursak, onların ileride kuracakları yuvayı da aynı zamanda ıslah etmiş, düzeltmiş ve mükemmelleştirmiş oluruz kıymetli kardeşlerim. Bizim bu dünya hayatında insan yetiştirmek kadar zor ama zevkli bir işimiz olamaz. Rabbimiz insanları yetiştirmek üzere peygamberler göndermiştir. Onları desteklemek için kitaplar göndermiştir. İşte biz, bize gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın önderliğinde, Kur'an-ı Kerim'in vahyin ışığında çocuklarımızın hayatını bezemekle mükellefiz. Bize verilen her türlü fırsatı değerlendirerek çocuklarımıza Kur'an okumayı öğretmek, Kur'an'ın anlamını onlara öğretmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini onlara öğretmekle mükellefiz. Peygamber Efendimiz işte onun içindir ki kim üç kız çocuğunun geçimini üstlenir, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa cennet vardır buyurmuştur. Kız çocuğuna bu değeri veriyorsa oğlan çocuğu da aynı şekilde böyle bir terbiyeden, böyle bir eğitimden geçtiğinde anne babasını cennete götürecektir. Ve o çocuklar cennette anne babalarının elinden tutacaktır. Bu dünyadan göçtüklerinde anne babalarının ardından onlar için dualar gönderecek. Salih evlat olarak yaptıkları her dua onların amel defterine bezeyecektir. Sevgili Peygamberimizin çocuklara selam vermesi, hatırlarını sorması, onları muhatap kabul etmesi çok önemlidir. Yahudi bir çocuğa tıpkı bir yetişkin gibi onu dine davet etmesi, ki Peygamber Efendimiz evinde ziyaret ediyor ashabıyla birlikte, tam o sırada da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelecek peygamberin vasıflarından bahseden ayetleri okuyorlar, Tevrat ayetlerini. Çocuk diyor ki o sakladığınız Tevrat nüshalarını getirin, tekrar okuyacağız. Bir okuyorlar ki o okunan kısımlarda gelecek peygamberin vasıfları anlatılıyor. Diyor ki ya Muhammed, o beklenen peygamber sensin, ben sana iman ettim diyor. O çocuğa değer verip evinde ziyaret etmesi, onu İslam'a davet etmesi ve çocuğun da aklını kullanarak ve öğrendikleriyle amel ederek sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmesi kadar büyük bir değer olamaz. Evet, Efendimiz onu dine davet ediyor, onu ziyaret ediyor. Hatta çocukların kendisine biat ederek bağlılıklarını ifade etmelerine de fırsat tanıyor. Savaşa gidilecek, çocuklar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte savaşa gitmek için can atıyorlar. Parmaklarının üzerine dikiliyorlar, kendilerini iri, cüsseli ve savaşabilecek güçte olduklarını gösteriyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların sırtlarını sıvazlıyor. Çocuklara dua ediyor. Onlara bazen sırlarını veriyor. İkramda bulunuyor. Latifeler yapıyor. Ve onlara büyük bir değer veriyor. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir diyerek çocuklara merhamet edilmesi gerektiğini öğretiyor. Kıymetli kardeşlerim,
Kur'an-ı Kerim'de de peygamberlerin evlatlarıyla imtihan edildiğini görüyoruz. Örneğin Yakup peygamber oğlu Yusuf ve diğer 11 çocuğuyla imtihan ediliyor. Büyük bir sabır imtihanıyla karşı karşıya geliyor ve "Fesabrun cemil" diyor. "Ya Rabbi bana sabrı cemil ihsan eyle" diyor. Onları evlatlarını affediyor. Kardeşlerini kuyuya atan ve büyük bir hata işleyen o çocukları affediyor. Yusuf peygamber de affediyor sonrasında. Ve Allah'ın onları affetmesi için Rabbimize dua ediyor. Ölüm döşeğinde de onlara güzel güzel nasihatlerde bulunuyor. Hazreti İbrahim'in de oğlu İsmail'e gösterdiği nazik tavır Kur'an-ı Kerim'de anlatılmakta. "Ya ebeti if'al ma tu'mer" "Ey babacığım sana ne emredilmişse onu yap" diyen, teslimiyet gösteren Hazreti İsmail'e Hazreti İbrahim'in gösterdiği o yufka yüreklilik tarihe geçmiştir. Ama Rabbine teslimiyeti her ikisi de ortaya koymuştur. Onun için hacca giden kardeşlerimiz önüne çıkan şeytanları taşlarlar ve "Fedeynâhu bizibhin azim" o evlat İsmail'in yerine kurban edilmek üzere gönderilen o koçu orada bayram günlerinde kurban etmek suretiyle adeta çocuklarımıza hayat sunmuş oluyoruz. Nuh tufanını hatırlayın. Tufanda ölümle burun buruna gelinmiş. Sel artık dağların doruklarına kadar çıkmış. Nuh peygamber, "Yavrucuğum bizimle beraber sen de gel gemiye bin. İnkarcılarla birlikte olma" diye yalvarmakta. Bütün bunlar bize özellikle zihinlerde otoriteyi temsil eden babaların şefkat ve merhamete davet edilmesi açısından bütün bunlar dikkat çekicidir kıymetli kardeşlerim. Bir babanın çocuğunu terbiyesi esnasında şiddete başvurmaması ve disiplini şiddet ile özdeşleştirmemesi için sevgili peygamberimizin hayatı bizim için örnektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yanında büyüyen Enes radıyallahu anh der ki, "Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 yıl hizmet ettim. 10 yıl. Vallahi bana bir kez olsun öf bile demedi. Herhangi bir şeyden dolayı niçin böyle yaptın demediği gibi şöyle yapsaydın ya da demedi" diyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam tıpkı az önce ifade ettiğim kendisinden önceki peygamberlerin nezaketiyle ona "Yavrucuğum" ya da "Ya Uneys, Enescik" gibi hitaplarda bulunarak yaklaşmıştır. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sadece kendisi çocuklara karşı hoşgörülü ve sabırlı davranmakla kalmamış, çevresindekileri de bu konuda uyarmıştır. Bir gün kucağına aldığı torunu Hazreti Hasan üzerine idrarını kaçırınca kızan ve çocuğa vuran süt anne Ümmül Fadıl'a "Allah seni ıslah etsin, oğlumun canını incittin, canını yaktın" diyerek tepki göstermiştir. Yine küçük bir kız iken babasıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ziyarete gelen Ümmü Halid onun mübarek sırtındaki benine dokununca babası tarafından azarlanmış ama sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam "Bırak, ona dokunsun" buyurmuştur. İşte Efendimizin nezaketi bu. Böyle davrandı. Çocuğun yaptığı tüm yanlış davranışlarının eğitimi içinde onlara örnek olarak, onlara güzel sözler söyleyerek uyarmış ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların gelecek hayatını dizayn etmiştir. Bir defasında hurma ağaçlarını taşlayan bir çocuğu yakalayanlar cezalandırması için Peygamber Efendimiz'in huzuruna getiriyorlar çocuğu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiç ona azarlamadan "Evladım ağaçları niye taşladın? Niye taşlıyorsun?" Çocuk dedi ki "Karnım aç, onun için taşladım." Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun karnının aç olduğunu öğrenince hurma ağaçlarını taşlamak yerine "Altına dökülenlerden yeseydin ya" diye bir yol gösterir. Doğru yolu gösterir. Başını okşar, "Allah'ım bu yavrunun karnını doyur" diye
onun için de dua eder. Ümmü Seleme annemizin Ebu Seleme'den olma oğlu, ki ona biz Rebibe diyoruz, Rebib diyoruz, Ömer radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin üvey evladı. Ümmü Seleme annemizin oğlu Ömer yemekte yanlış hareketlerde bulununca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ya bu ney? Semmillah kul bi yeminik ve kul mimme yelik buyurmuştur. Yani yavrum besmele çek, Bismillahirrahmanirrahim de, sağ elinle ve önünden ye. Çünkü Ömer bin Ebi Seleme karşı taraftaki insanın önünden alıyordu. Ona güzel bir ahlak öğretmesi gerekiyordu. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ona böyle bir yol göstererek onu güzel ahlakla davranması gerektiğini adeta öğrenmiş oluyordu. Kıymetli kardeşlerim, çocuğa güzel örnek olmak, ahlaki gelişimi için şart olduğu gibi sosyal hayata alışması ve ibadet hayatını benimsemesi açısından da çok büyük bir önem arz etmektedir. Sevgili Peygamberimizin çocukları sosyal hayattan dışlamamasının en bariz göstergesi, onların Medine Mescidine gelmelerine engel olmamasıdır. Mescid bir ibadethane olduğu gibi aynı zamanda güzel bir medreseydi. Ehl-i Suffe medreselerin tacıydı. Evet, mescid o günün sadece ibadetgahı, mabedi ve medresesi değil, hayatın kalbinin attığı ve hukuktan edebiyata her türlü sosyal hadisenin cereyan ettiği bir merkez olmuştu. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde vakit namazlarında bile erkeklerin arkasında saf oluşturacak kadar çocuklar bulunuyordu. Onun için erkekler onların arkasında, kadınlar onların arkasında, çocuklar saf tutardı. Allah Resulü'nün bazen omuzunda bir kız çocuğu, ki torunu Zeynep'in kızı Ümame, bazen erkek çocukları hutbe irad ettiği minbere çıkarması, onlarla birlikte hareket etmesi, onlarla birlikte oynaması, onları sırtında taşıması, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukların talim ve terbiyesinde gösterdiği güzel örneklerdir. Evet, sadece mescitte değil, evlerde de namaz kılarken çocukların namaza katılmalarını sağlamış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Açık alanda namaz kılınırken safların arkasında dolaşan çocuklara aldırmamış, onları ibadet edilen ortamlardan uzaklaştırmamış, ibadetin nasıl yapıldığını çocuklara adeta göstermiştir. Enes bin Mali'ye, yavrucuğum namazda yüzünü sağa sola çevirme, bakma demiştir. İşte bütün bunlar bize şunu gösteriyor kıymetli kardeşlerim. Namazda, camide, evde çocuklar yanı başımızda olmalıdır. Sen daha küçüksün, sen bu işlerden anlamazsın, hadi bakalım git dediğimizde, çocuğu yanımızdan uzaklaştırdığımızda çocuk diğer odaya geçecek, ya televizyonun başında olumsuz örnekleri seyredecektir ya da eline bir telefon almak suretiyle telefonda oyunlarla hayatını şekillendirecektir. Gelin hep birlikte çocuklarımıza sahip çıkalım. Namazda, oruçta, hangi ibadette olursa olsun çocuklarımız yanı başımızda olsun. Hatta haçta bile kıymetli kardeşlerim, haç ibadetinde bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kucağındaki bir çocuğu kaldırarak buna da haç var mı diye soran bir anneye, evet onunla birlikte haç ettiğin için sana da ayrıca sevap var buyurmuştur. İşte çocuk her ne kadar bugün yaşıyorsa da aslında kıymetli kardeşlerim, bugünden çok yarına aittir. Çocuklarımız geleceğimizdir. Ona verilen emek yarının insanının yetiştirilmesi adına çok önemlidir. Gençliğimizin, geleceğimizin şekillendirilmesi anlamında çok önemlidir. Çocuklarımızın bizim üzerimizde hakları vardır. O hakları çok iyi kullanmalı ve onları
hoşnut ve razı etmeliyiz ki onlar da biz vefat ettiğimizde bizim için dua edecek salih bir nesil olsunlar. Efendimiz ne güzel söylemiş. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta, bir hediyede bulunmamıştır. Evlatlarımızı güzel yetiştirecek, terbiye edecek ve topluma yararlı, salih kişiler olarak kazandıracak olursak cennet yarın bizim için hazır olacaktır. Her birinize Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve ihsanıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabiinden olan ravi Tavus İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

Allah Resulü bir gün Medine'de dolaşırken yüksekçe bir bina gördü. Ashabına, "Burası kime ait?" diye sordu. Sahabe, "Ensardan filan kimsenindir" diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem hiçbir şey söylemedi ama o gösterişli binayı aklının bir köşesine yazmış gibiydi. Derken bir zaman sonra o binanın sahibi Hazreti Peygamber'in yanına geldi. İnsanların içinde Allah Resulüne selam verdi ama Resul-i Ekrem kendisinden yüz çevirdi. Selamını tekrarlasa da cevap alamayan Medineli sahabi onun kendisine kızgın olduğunu anlamıştı. Rahmet peygamberini böylesine öfkelendiren şeyin ne olduğunu öğrenmeliydi. Yemin olsun Allah Resulünü tanıyamıyorum diye yakındı arkadaşlarına. Onlar da Resulullah bir gün çıkmış dolaşıyordu derken senin binanı gördü diye cevap verdiler. Bunun üzerine derhal gidip o binayı yerle bir etti. Derken bir gün Resulullah yine çıkmıştı. Oradan geçerken söz konusu binayı göremedi ve "Binaya ne oldu?" diye sordu. Sahabiler de "Binanın sahibi sizin kendisinden yüz çevirmenizden bize dert yandı. Biz de bunun sebebini söyleyince o da binayı yıktı" cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: "Mutlaka gerekli olan binalar dışında yapılan her bina sahibi için bir vebaldir."

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

yıllık ömür değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her mecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visali idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamuru vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup mirat bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihal.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmamlar sorumlu, müezzinler güvenilir kimselerdir. Allah imamlara doğru yolu göstersin. Müezzinleri de bağışlasın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı ve üflemeyi yasaklamıştır.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Vallahi kız kardeşimin oğlu, peygamberin eşleri bizler peş peşe 2 ayda 3 hilal görürdük. 2 ay geçer, 3. aya girerdik de bu müddet zarfında Resulullah'ın evlerinde ocak yanmazdı. Peki teyzeciğim neyle geçinirdiniz diye sordum. Hurma ve suyla. Şu kadar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ensardan sağmal hayvanları olan komşuları vardı. Onlar Allah Resulüne süt gönderirlerdi. O da içmemiz için bizlere verirdi diye cevap verdi.

0: Hazreti Peygamber'in de aralarında olduğu bir yolculuk esnasıdır. Abdullah bin Amr ve bazı sahabiler namazı yetiştirmek için acele ederek ve meshedercesine az su kullanarak abdest almaktadırlar. Hazreti Peygamber sahabelerin bu halini görür ve ses tonunu yükselterek "Ateşte yanacak olan şu topuklara yazık, abdestinizi güzelce alın" diyerek ikazda bulunur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah, bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu al, bu maldan, göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al, istersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi. Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mes'ud Ukbe bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.

Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında yaptığı yolculuklarda oruç tuttuğu gibi tutmadığı da olurdu. Bir gün yanına Hamza bin Amr el-Eslemi gelmiş, yolculukta oruç tutabilecek güçte olduğunu söylemişti. Allah'ın elçisi ona, "Tutmak istersen tut, tutmak istemezsen tutma," buyurdu. Diğer bir rivayete göre, yolculuk esnasında oruç tutmamak Allah tarafından verilmiş bir ruhsattır. Kim bu ruhsatı kullanırsa iyi yapmış olur. Kim de oruç tutmak isterse ona hiçbir günah yoktur demişti. Allah Resulü'nün tavrını bilen sahabe kendi özel durumlarına göre oruç ibadetini ifa ediyorlardı. Durumu müsait olan, sağlığı el veren oruç tutuyor, müsait olmayansa sonradan tutmak üzere orucunu erteliyordu. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, "Biz Ramazan ayında Allah'ın Resulü ile birlikte yolculuğa çıkardık. Kimimiz oruç tutar, kimimiz tutmazdı. Fakat ne oruç tutan tutmayanı, ne de tutmayan tutanı ayıplardı," demişti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demek.

0: Senin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun? Diye sordu. Ben de Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, ilmin mübarek olsun ya Ebal Münzir buyurdu. Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.
1: Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Mina, Kurban Bayramı günlerinde iki cariye onun odasında def çalmış, Hazreti Peygamber de sadece elbisesine bürünüp yatmış ve onları engellememişti. Az sonra gelen Hazreti Ebubekir bu manzarayı görür görmez onları azarlamış, Hazreti Peygamber ise, "Bırak onları ey Ebubekir, her halkın bir bayramı vardır. Bizim bayramımız da bugünlerdir." buyurmuştu. Aynı şekilde Habeşlilerin mescitte sergiledikleri oyunlara bakması için Hazreti Ayşe'yi de götürmüş. Hazreti Ömer Habeşlileri azarlayıp kovmaya kalkışınca müdahale ederek "Bırak onları, gösterilerini güven içinde yapsınlar." buyurmuştu.

vadiden geçerken Hazreti Ebubekir'e "Ey Ebubekir, bu hangi vadidir?" diye sormuş. "Usfan Vadisi'dir" karşılığını alınca da Hud ve Salih aleyhisselam altlarında aba, üstlerinde post olduğu halde yulları hurma lifinden örülü kızıl renkli genç develer üzerinde telbiyeler getirerek buradan geçip Kabe'de hac etmeye gidiyorlardı diye Hazreti Hud ve Hazreti Salih'in başından geçenleri anlatmıştı. Salih aleyhisselam Allah Teala'nın Semud kavmine yani Hicr halkına gönderdiği bir peygamberdi. Salih aleyhisselam kavmine gönderildiğinde onlara şöyle seslenmişti. "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi topraktan yarattı ve sizi yeryüzünün imarında görevli ve buna uygun kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Ey Salih, bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerdensen, ey kavmim, işte size mucize.

üç gün daha yaşayın buyurur. Derken sabaha çıkarlarken korkunç bir uğultu, bir ses onları yakalayıverir. Öyle bir yıldırım çarpar ki ayakta durmaya güç yetiremezler. Sonunda Allah Teala onları kırıp geçirerek yerle bir eder. Peygamber Efendimiz geçmiş ümmetlerin bu azgınlık ve inatçılıkları karşısında ümmetinin onların akıbetlerinden haberdar olmaları ve onların durumlarına düşmemeleri için bu kıssaları anlatıyordu. Hatta onların yaşadıkları bölgelerden geçerken bazı tedbirler almalarını istiyordu. Tebük seferi dönüşü Salih Peygamber'in kavminin yaşadığı bilinen Hicr Vadisi'nde konakladıklarında ashabına Semud kavminin kullandığı kuyulardan su içmemeleri konusunda tembihte bulunmuştu. Peygamber Efendimiz böylece ashabının önceki ümmetlerin düştükleri bu

kavminin onlara hayasız bir şekilde zarar vermesinden korktu. Misafirlerin geldiğini duyan şehir halkı sevine sevine Hazreti Lut'un evine geldiler. Lut aleyhisselam onlara, "Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın, Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin," dedi. Bunun üzerine şiddetle Hazreti Lut'a karşı çıkan gözleri dönmüş şehir halkı, "Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?" dediler. Lut aleyhisselamsa, "İşte kızlarım, eğer düşündüğünüzü yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz," dedi. Ama ahlaksız topluluk, "İyi biliyorsun ki kızlarında bizim gözümüz yok. Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun," diye cevap verdi. Halkanın bu yaptıkları karşısında Lut aleyhisselam, "Keşke size karşı koyacak bir gücüm olsaydı ya da sağlam bir desteğe dayanabilseydim. Ey Rabbim, şu bozguncu kavme karşı bana yardım et. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar," diyerek Allah'a yalvardı. Durumu fark eden misafirleri ona şöyle dedi: "Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar. Bilakis biz sana kavminin şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse sakın dönüp de ardına bakmasın. İstenen yere gidin. Ancak karın müstesna, onu bırak. Çünkü onların, kavminin başına gelecek olan azap, onun başına da gelecektir. Onların azapla buluşma zamanı sabahtır. Sabah yakın değil midir?" Bunun üzerine Lut aleyhisselam, karısını arkada bırakarak, ailesini alarak oradan uzaklaştı. Derken güneşin doğuşu sırasında onları uğultulu ve korkunç bir ses sardı. Onları yerle bir etti. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdı. Böylece karısı hariç Hazreti Lut ve ailesi kurtulmuş oldu. Peygamber Efendimiz, "Allah Lut'a rahmet etsin, o sağlam bir kaleye sığınmıştı," buyurarak Hazreti Lut'tan bahsetmiş, onun Allah Teala'ya nasıl sığındığını anlatmıştı. Böylece Hazreti Lut'un bütün bu zorluklara rağmen tevhid mücadelesini azimle yürütmesini ashabına örnek göstermişti. Peygamber Efendimiz bir taraftan Hazreti Lut'un mücadele azmine işaret ederken, diğer taraftan da "Ümmetim için korktuğum şeylerin arasında en korkunç olanı Lut kavminin işlediği cürümdür," buyurarak Lut kavminde yaygın olan çirkin fiile yaklaşmamaları hususunda ümmetini uyarıyordu.

Allah Teala Medyen halkına ise peygamber olarak Hazreti Şuayb'ı göndermişti. Şuayb aleyhisselam Hazreti Musa'nın kayınpederiydi. Musa aleyhisselam onun kızıyla evlenmiş, buna karşılık yanında 8 veya 10 yıl işçi olarak çalışmıştı. Şuayb aleyhisselam da kavmini Allah'a iman etmeye davet etmişti. Onun halkı ticaret esnasında ölçü ve tartıda hile yapmakla meşhur olduğu için bu konuda onları özellikle uyararak şöyle seslenmişti. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. Kavmi ise, ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın diye cevap veriyorlardı. Onlara şunları söylemişti Hazreti Şuayb. Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık verilmişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum.

0: ben sadece gücüm yettiğince düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelenlerin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Unutmayın ki Lut kavminin yaşadığı bölge sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tevbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Ama halkının inadı sürmekteydi. Ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin. Sonunda yeşillikler içinde bir vadide yaşayan ama çevrelerindeki nimetlerin farkında olmayan bu ahaliye azabın ne denli yakın olduğunu söylemekten başka çare kalmamıştı. Ey kavmim, benim kabilem sizce Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin, şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Derken onları bir sabah vakti korkunç bir sarsıntı yakaladı. Oldukları yere dizüstü çöktüler ve bir daha ayağa kalkamadılar. Öyle ki Hazreti Şuayb'ın halkı sanki orada hiç yaşamamış gibi oldu. Yalnız Şuayb aleyhisselam ve ona iman edenler kurtuldu. Böylece Semud halkının Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp helak olduğu gibi Medyen halkı da helak olmuş oldu. Eğer iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice nimetler verilirdi. Fakat onlar yalanladılar. Allah da işledikleri günahlardan dolayı onları helak etti. Peygamber Efendimiz'in ashabına bahsettiği peygamberlerden biri de Eyüp aleyhisselamdı. Kur'an'da sabırlı bir kul diye nitelenerek bu yönü öne çıkarılan Eyüp peygamberin, Allah Teala tarafından kendisine gönderilen nimetler karşısındaki tavrı da vurgulanmıştı. Zira bir keresinde Hazreti Eyüp banyo yaptığı sırada üzerine üşüşen, o dönemde değerli olan altın sarısı çekirgeleri elbisesine açarak toplamaya çalışmıştı. Onun bu davranışı karşısında Cenab-ı Hak, "Ey Eyüp, ben sana şu gördüğün şeylerden daha fazlasını vermedim mi?" diye seslenmiş. O da, "Evet ya Rabbi, verdin. Ancak senin bereketinle verdiğin diğer nimetlerden müstani kalamazdım." cevabını vermişti. Şüphesiz bunda Hazreti Eyyub'un her türlü nimetin Allah Teala'dan geldiğini peşinen kabul etmesine ve reddetme yoluna gitmemesine işaret ediliyordu. Fakat Eyyub aleyhisselam denilince akla ilk gelen onun sabrıydı. Nitekim Hazreti Eyüp yakalandığı hastalıktan 18 yıl gibi uzun bir süre kurtulamamıştı. Sonunda bu hastalığa dayanamamış ve Allah Teala'ya, "Şüphesiz ki ben bir derde müptela oldum. Sense merhametlilerin en merhametlisisin." diyerek kendisini bu hastalıktan kurtarması için niyaz etmişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak da kullarına bir ibret olması için onun duasını kabul etmiş, hastalığını iyileştirmiş, kendisinde dert ve keder olarak ne varsa gidermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve "Ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Anne ve babandan sağ olan var mı?" diye sordu. O "Evet, ikisi de sağdır." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun?" diye buyurdu. O, "Evet," dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrail oğulları peygamberler tarafından idare ediliyor. Biri ölünce bir başka peygamber

Odasına da Ebu Zer'i oturtmuş ve sohbete başlamıştı. Ebu Zer'e bir takım sorular soruyor, Ebu Zer de Allah Resulü'nün daha iyi bileceğini söyleyerek onun açıklamalarına kulak veriyordu. Resulullah'ın sorularından biri şöyleydi: Ebu Zer, yatağından kalkarsın. Bu soru üzerine Ebu Zer,

tavanı çöktü aşkım. Duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve sonra düşmana doğru ilerlerken Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada, Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak üzere 80 kadar yara vardı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmıştı. Bu nedenle onu kimse tanıyamamış, kız kardeşi ancak parmaklarından tanıyabildi dedikten sonra şu ayeti okudu. Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi. Ve şöyle söyledi. Biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaplarınızı kapayın. Tulum ve kırbaların ağızlarını bağlayın. Kapılarınızı kilitleyin. Kandili söndürün. Çünkü şeytan bağlı tulumu çözemez. Sürgülü kapıyı açamaz. Örtülü kabı açamaz. Şayet biriniz kapların ağzını kapatacak bir şey bulamazsa, bir ağaç parçasını besmele çek.

0: gerek kabın üzerine koysun. Yatarken kandili de söndürsün. Çünkü fare ev halkı içerideyken kandili devirerek evi yakabilir.
1: Sahabeden Münzir bin Cerir şahit olduğu bir olayı şöyle anlatır. Bir gün babamla birlikteydim. Babamın sığırlarını güden çoban sürüyü yanımıza getirdi. İçlerinde bize ait olmayan bir sığır vardı. Babam çobana "Bu kimin?" diye sordu. Çoban "Sürüye karışmış. Kimin olduğunu bilmiyorum." dedi. Bunun üzerine babam Cerir "Onu derhal sürüden çıkar. Çünkü ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem kayıp bir hayvanı ancak kendi de kaybolan istikametini yitirmiş kimse sürüsüne katar buyururken işittim dedi.

Maden. Alemlerin efendisi ömrünün son yılında hacca niyet etmişti. Onun hacca gideceğini duyan tüm müminler Medine'ye akın etmeye başladı. Günler süren hazırlıklar bitti ve Mekke'ye doğru hareket edildi. Yolda katılanlarla birlikte Müslümanların sayısı 100 bine yaklaşmıştı. Mekke daha önce böyle bir kalabalık görmemişti. Günler süren yolculuk esnasında hacılar yanlarında taşıdıkları azıklarından başka bir yiyeceğe sahip değillerdi. Peygamberimizin ve ailesinin azığını da Hazreti Ebubekir kendine ait bir deveye yüklemiş ve bir hizmetçisini bu devenin bakımıyla görevlendirmişti. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Peygamberimizin yol boyu yiyeceği azık kaybolmuş, Hazreti Ebubekir mahcup olmuş, bunu nasıl telafi edebileceğini düşünerek deveyi kaybeden hizmetçiye son derece hiddetlenmişti. Peygamberimiz onu sakinleştirdi. Durumdan haberdar olan Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Sa'd bin Ubade, Medine'nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazreç'in lideriydi. Medine'ye geldiklerinden beri Müslümanlara kol kanat geren ve onları destekleyen Ensar'ın ileri gelenlerindendi. Resulullah onu, o da Resulullah'ı çok severdi. Sa'd bin Ubade olanları duyduğunu söyleyerek yularını tuttuğu deveyi peygamberimize sundu. Allah Resulü'nden kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmesini rica etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulanarak, "Ey Sa'd, Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd bin Ubade, canından çok sevdiği Allah'ın elçisine muhabbet dolu gözlerle bakarak, "Minnet Allah ve Resulü nedir? Vallahi malımızdan aldıkların bizim için almadıklarından daha hayırlıdır," diye cevap verdi. Bu samimi sözlerden sonra Peygamberimiz şöyle dedi, "Sana müjdeler olsun Sa'd, kurtuluşu hak ettin, insanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd bin Ubade kavmi arasında çok sevilen bir zattı. Peygamberimizin bu iltifatına mazhar olduğunu duyan Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays araya girdi ve Sa'd bin Ubade hakkında şöyle dedi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İnsanlar madenler gibidirler. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla Mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray.

0: Ebu Berze Nadle bin Ubeyd el-Eslemi radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılamaz. Ömrünü nerede ve ne suretle harcadığından, ilmiyle ne yaptığından, malını nereden kazandığından ve nerelere sarf ettiğinden, vücudunu, sıhhatini nerede ve ne suretle yıprattığından. Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısıyla da olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun.
1: İyi mi kötü mü yaptığımı nasıl bilebilirim diye soran sahabiye, Hazreti Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur. Komşularının iyi yaptın dediğini duyarsan iyi yapmışsındır. Onların kötü yaptın dediğini duyarsan da kötü yapmışsındır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," dedi. Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner." İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür." Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi."
1: Taif dönüşünde süt kardeşi Şeyma peygamberimizin yanına gelmişti. Onu görünce Hazreti Peygamber çok sevindi ve onu hoş karşıladı. Oturması için ridasını serip yer gösterdi. Hazreti Peygamber'in gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Ashabından biri, "Ağlıyor musun ya Resulallah?" dediğinde, "Evet, ona düşkünlüğümden ve başına gelenlerden dolayı ağlıyorum," dedi ve ilave etti: "Sizden birinin Uhud kadar altını olsa ve süt emzirmesi karşılığında sütünü emdiği kişiye onu verse, yine de onun hakkını ödemiş olmaz."

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin Şaşmaz Pusulası, İman ve Ahlak. Doktor Öğretim Üyesi Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflar da Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın bizden değildir şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitab-ül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman, ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri bir ve sıla, mekarimul ahlak, hüsnül huluk, edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, züht ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet, kardeşlik, hoşgörü, tevazu gibi ahlaki erdemler teşvik edilirken, müminler zulüm, bozgunculuk, fuhuş, kibir, yalan, iftira, cimrilik, riya gibi kötü ahlaki özelliklerden sakındırılmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyın ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Allah hayayı ve örtünmeyi sever gibi hadislerde görüldüğü üzere, genel olarak ahlaki faziletlerin Yüce Allah'ın rızasını kazandıracağı, cennete götüreceği, meleklerin duasına ve rahmete vesile olacağı vurgulanır. Buna karşılık size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve ceza ile ilişkilendirmesi imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır. İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak yaratıldığını ilan eden İslam dininin temel gayesi, onun dünya hayatında bu seviyeyi düşürmeden insanı kamil kıvamında yaşayabilmesini sağlamaktır. Rabbimizin hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur buyurduğu üzere, imtihan dünyasının can alıcı noktası daha iyi bir kulluk performansı ortaya koyabilmektedir. İman ahlakla yoğrulduğunda, ibadetler özle buluştuğunda kulluk zirveye ulaşacaktır. Din güzel ahlaktır sözü bu gerçeğe işaret eder.
İşte bu yüzden Allah Resulü kendisine gelerek İslam dinini tek cümlede özetlemesini isteyen kişiye şöyle demiştir. Allah'a inandım de, sonra da dost doğru ol. Bu kısacık söz, iman etmenin bireye kendisi, yaratıcısı, hemcinsleri, içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Resulullah'ın iman nedir sorusuna verdiği cevaplar da iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale

0: erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La İlahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler, iman esasları, Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak, temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip olmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme, sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırma gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükunetle gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla kılın. Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: "Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz." Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin," buyurmuştur.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Husumet halinde haddi aşar.

Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Müşrik olan annem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve "Ya Resulallah, hangi sadakanın sevabı daha çoktur?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Sağlıklıyken, cimriliğin üzerindeyken, yoksul düşmekten korktuğun, zengin olmayı umduğun zamanda verdiğin sadakanın sevabı çoktur. Yoksa vermeyi ihmal edip de can boğaza geldikten sonra filana bu kadar, filancaya da şu kadar olsun demende bir fayda yoktur. Zaten o mal onların olmuştur," buyurdu.
1: Ebu Derda'dan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Size oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli olan şeyi bildireyim mi?" diye sordu. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: "İki kişinin arasını düzeltmektir.

0: Asrı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, "İnşallah yarın döneceğiz" diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı.
2: Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla. Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de bize lütufta bulun.
3: Ya Resulallah, biz senin Allah'ın peygamberi olduğuna inandık. Cahilliğimizi bağışla ama şu gölgeliğin altında esir olarak tuttuğun kadınlar senin süt halaların ve süt teyzelerindir. Yıllar evvel seni emzirip besleyen Halime Hatun Hevazinlidir. Bizi bu akrabalık hatrına bağışla.
1: Sahabilerin çoğu esirlerini serbest bıraktı. Esirlerini bedelsiz olarak bırakmak istemeyen bazı sahabileri ise Resul-i Ekrem karşılığında 6 zekat devesi vermeyi vaat etti. Sonunda bütün Hevazin esirleri iade edilmiş oldu. Böylece hem Hevazinlilerin gönülleri İslam'a ısındırılmış hem de Taifliler en son müttefiklerini kaybetmiş oluyordu.
4: Bu vadi ve içindekiler benim mi şimdi? Muhammed, sen verirsem elimdeki tükenir mi diye korkmuyorsun. Hiçbir beşer bu kadar cömert olamaz. Ancak bir peygamberin kalbi bu derece temiz, iyi ve üstün olabilir. Şimdi inanıyorum ki sen Allah'ın elçisisin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de bize ihsan ediyorsun.
0: 146. bölüm.
1: Allah Resulü ganimetleri taksim ettikten sonra Cirane'de ihrama girerek umre yapmak üzere Mekke'ye geldi ve umresini yaptı. Mekke'nin fethi günü Müslüman olan Ümeyye oğullarından Attab bin Esid'i Mekke'de yönetici olarak, Muaz bin Cebel'le Ebu Musa el-Eş'ari'yi de insanlara dinlerini öğretmek üzere muallim olarak bırakıp Ensar'la birlikte Medine'ye dönmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde konakladıkları bir yerde Hazreti Bilal-i Habeşi vakti gelen namazın kılınmasını hatırlatmak için ezan okumaya başladı. Bir grup delikanlı ise bir köşede oturmuş yeni gelenleri inceliyordu.
5: Bunlar da kim?
6: Huneyn'i ele geçiren ordu. Mekkeli ve Yesripli Araplar.
7: Şu peygamber olduğunu söyleyen adamın ordusu mu?
5: Evet, o.
8: Bunlar mı Mekke'yi dize getirmiş? Hayret doğrusu. Sıradan adamlar bunlar.
6: Yazık Mekke'ye. Ben de onların kuvvetli bir topluluk olduğunu sanırdım.
7: Huneyn ve Taif'e ne demeli? Bütün varlıklarıyla birlikte teslim olmuşlar ya.
8: Bizim gibi gençler o topluluklarda olsaydı asla bu perişanlığa izin vermezlerdi. Biz onların kahramanlık hikayelerini duyarak büyümüştük. Arapların şereflileri, en cesurları onlardan çıkar zannediyorduk. Meğer içleri boşmuş.
9: Bir erkek için teslim olmaktan daha onur kırıcı bir şey düşünemiyorum.
10: Haklısınız.
6: Evet, evet. İyice yaklaştılar. Şunlarla karşılaşmak istemiyorum. Ağacın arkasına geçelim mi? Hem ne yaptıklarını da görmüş oluruz.
8: Olur, hadi geçelim.
9: Şu siyahi köle ne yapıyor dersiniz?
6: İnsanları etrafında toplamaya

0: Çalışıyor sanırım.
1: Şşt, sessiz olun. Bir şeyler söylemeye başladı. Ne dediğini duyalım.
2: Ne diyor?
3: Allahu Ekber, Allahu Ekber mi dedi?
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
4: Bu gençler Resulullah'ın kendilerini duyduğundan habersiz müezzini taklit ediyorlardı. İçlerinden sesinin güzelliği dikkat çeken biri vardı. Ebu Mahzure. Peygamberimiz onları huzuruna çağırdığında hepsi işin ciddiyetinin farkına varmış ve ceza göreceklerini düşünerek yüreklerini bir korku sarmıştı.
2: Biz sadece kendi aramızda eğleniyorduk. Kötü bir niyetimiz yoktu.
5: Efendiniz bizi neden çağırıyor? Ne yapacaksınız bize?
6: Okuduğunuz ezanları duymuş. Şu gençleri bana getirin dedi.
7: İstemeden kızdırdık mı onu?
5: Eyvah, ne yapacağız?
8: Çenemize hakim olsaydık bunlar başımıza gelmezdi.
7: Yapacak bir şey yok, yanına gidip hesap vereceğiz.
4: Peygamberimizin önüne getirilen gençler sıraya dizildiler. Peygamberimiz de onlardan ezan okumalarını istedi.
2: Biz kendi aramızda eğleniyorduk. Maksadımızı aşan bir şey yaptık, özür dileriz.
0: Az önce denileni duydun, hadi oku.
2: Peki. Tamamını bilmiyorum ama bildiğim kadarını okuyayım.
4: Peygamberimiz gençlerin her birine ezan okuttuktan sonra sesi gür olup da en yüksek sesle ezan okuyanın hangisi olduğunu sordu. Gençler Ebu Mahzure'yi işaret ettiler. Bunun üzerine Peygamberimiz diğerlerinin gitmesine müsaade edip Ebu Mahzure'yi alıkoydu ve ondan ezan okumasını istedi. Ebu Mahzure'yi ilgiyle dinleyen Peygamberimiz ezanın hangi cümlelerinde sesini yükselteceğini, hangi cümlelerinde ise alçaltacağını ona öğretti. Bilmediği kısımlarını tek tek tekrarlatarak ezanı kendisine ezberletti. Daha sonra onun başını okşayarak kendisine bir kese gümüş para verdi. Ebu Mahzure azarlanmayı, hatta bir ceza almayı beklerken böyle bir muameleyle karşılaşınca çok şaşırmıştı.
8: Nasıl yani? Bizi cezalandırmayacak mı? Onların kutsal sözleriyle alay ettik. Bize kızgın olması gerekirken bir de hediye mi veriyor?
4: Peygamberimiz Ebu Mahzure'nin sırtını sıvazladıktan sonra onun için dua etti. Ebu Mahzure şaşkındı. Ne diyeceğini bilemiyor. Az önce kin beslediği adama karşı içinde muhabbet hissetmeye başlamasına şaşırıyordu. Kısa bir süre içinde Müslüman oldu. Peygamberimiz de onu Mekke'de ezan okumak üzere görevlendirdi. Resulullah'ın samimiyeti, sevecen yaklaşımı ve merhameti İslamiyet'e bir gönül daha kazandırmıştı. Arap kabileleri Müslüman olmak için Peygamberimizin Kureyş'le arasındaki mücadelenin sonlanmasını bekliyorlardı. Çünkü Kureyş'in diğer kabileler üzerindeki gücünü herkes kabul etmişti. Peygamberimiz Kureyş'e galip gelince Müslüman olmak üzere akın akın Medine'ye gelmeye başladılar. Hicretin 9. yılında Medine'ye o kadar çok grup geldi ki bu yıla heyetler yılı denildi. Gelen kabilelerden biri de Temim oğullarıydı. Heyet mescide geldiğinde öğle vaktiydi. Peygamberimiz evinde istirahat ediyordu. Bilal-i Habeşi ise ezan okumak üzere hazırlanıyordu.
9: Liderleri nerede?
7: Şurada biraz dinlensek mi? Yoldan geldik.
9: Buraya dinlenmek için mi geldin gafil? Adamla görüşüp geri döneceğiz.
10: Gelin şurada bekleyin.
11: Daha ne kadar bekleyeceğiz?
12: Şunlara söyleseniz de Muhammed'i çağırsalar artık.
6: Biraz sabredin. Bilal az sonra ezan okuyacak. Peygamberimiz ezanı duyunca çıkacaktır. Şimdi evinde dinleniyor.
9: Biz onca yol teptik ayağına geldik. Çıkıp bizimle görüşmeyecek.
13: Olacak iş değil.
6: Peygamberimize böyle hitap etmeniz uygun değil.
9: Ey Muhammed, hadi ama. Seni daha ne kadar bekleyeceğiz?
4: Bu hadise üzerine Hucurat suresinin şu ayetleri nazil oldu. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi peygambere yüksek sesle bağırmayın. Yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider. Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini kısanlar, Allah'ın gönüllerini takva konusunda sınadığı kimselerdir. Onlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Odaların arkasından sana bağıranların çoğu aklı ermeyen kimselerdir.
6: İşte peygamberimiz geliyor. Sabretseydiniz hakkınızda daha hayırlı olurdu.
9: Nihayet peygamberi görebildik.
6: Hele şükür.
11: Nihayet gördük. Ey Allah'ın Resulü, haberin olsun ki benim övüşüm insanları yükseltir, yerişim de alçaltır.
4: Peygamberimiz, böyle olan ancak Yüce Allah'tır. Onun övdüğü aziz, yerdiği zelil olur diye cevap verdi. Namazı kıldırdıktan sonra Temim heyetine isteklerini sordu.
11: Biz Temim halkındanız. Sana şairlerimizin ve hatiplerimizin ne kadar iyi olduğunu gösterelim diye geldik.
4: Peygamberimiz, biz ne şiirle gönderildik ne de övünmekle. Ama haydi neyiniz varsa getirin görelim dedi. Bunun üzerine içlerinden biri ayağa kalkarak konuşmaya başladı.
14: Üzerimizde pek çok nimeti bulunan Allah'a hamdolsun ki o övgülerin en iyisine layıktır. O bize iyi işler yapabileceğimiz pek çok mal bağışlamıştır. Bizi güçlü kılmıştır. O bizi doğu halkının en güçlüsü, sayıca en kalabalığı ve savaşlara en çabuk hazırlananı kılmıştır. Araplar arasında bizimle yarışabilecek kim vardır? Bizimle fazilet yarışına girebilecek kim varsa çıksın meydana. Biz bize verilen nimetleri saymakla bitiremez, bu konuda sözü uzatmaktan utanırız. Bu söz gibi bir söz söyleyebilen varsa ve işimizden daha üstün bir işiniz varsa getirin de görelim.
4: Peygamberimiz Ensardan Kays bin Şemmas'a kalkıp bu sözlere karşılık vermesini söyledi.
6: Hamd Allah'a layıktır. Ben ona hamd eder ve ondan yardım dilerim. Ona inanır ve ona güvenirim. Allah'tan başka ilah olmadığına ve onun bir olup eşi benzeri bulunmadığına şehadet ederim. Gökleri ve yeri yaratan, göklerde ve yerde hükmünü yürüten Allah'a hamdolsun. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hiçbir şey yoktur ki onun fazlu kereminin eseri olmasın. O, yarattıklarının en hayırlısını seçerek peygamber göndermiştir ki, o peygamber soy açısından insanların en şereflisi, en doğru sözlüsü ve en üstünüdür. Allah ona kitabını indirmiş, onu kullarının en emini, cihanın en seçkini kılmıştır. Sonra o peygamber insanları Allah'a imana davet etmiştir. Allah'ın Resulüne ilk önce kavminden muhacirler iman etmiştir. Bundan sonra da o davete ilk icabet edenler biz olmuşuzdur. Biz Allah'ın ve onun Resulünün yardımcılarıyız. Allah'a hamdolsun ki o bizi bu dinin yayılmasına vesile kılmıştır. Biz Allah'a iman ettirinceye kadar insanlarla çarpışacağız. Allah'a ve Resulüne iman eden kanını ve malını bizden korumuş olur. Kafirlik yolunu tutanlarsa karşısında bizi bulur. Allah'tan kendim için ve bütün erkek ve kadınlar için bağışlanma dilerim. Selam olsun size.
4: Bunun ardından Temim heyetinin şairi ortaya çıkarak bir şiir okudu. Peygamberimizin şairi Hassan bin Sabit ona mukabelede bulundu. Uzun süren konuşmalar neticesinde Temim heyetinin tamamı Müslüman oldu.
15: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitteyken yanına gelmiştim. Bana iki rekat namaz kıl buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kuhafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişi iseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer.''

kayan bir yıldız görmüş ve etrafın birden aydınlanmasına vesile olan bu yıldızla ilgili ashabına şu soruyu sormuştu. Cahiliye döneminde bunun gibi bir yıldız kaydığı zaman sizler ne derdiniz? Ashab, Allah ve Resulü bilir, biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik, cevabını verirler. Bunun üzerine Resulullah, yıldız ne bir kimsenin doğumu ne de ölümü için kayar buyurarak, onlara yıldızlar ve onlardan haber veren kâhinlerle ilgili şu açıklamayı yapar. Allah Teala bir şey hakkında hüküm buyurduğu zaman, arşı taşıyan melekler tesbih ederler. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih şu alt semanın sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece gökyüzü sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber şu alt semaya ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kâhin dostlarına aktarır ve yıldızlarla taşlanırlar. Bu bilgiler geldiği şekilde aktarılmışsa gerçektir. Fakat bunlara ilavelerde bulunurlar ve yalan karıştırırlar.

Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

0: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse haktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedi. Ravi diyor ki Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi. Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona ey Ebu Abdurrahman bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi. Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum. Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa, İçlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatte eşitseler, sünneti en iyi bilen. Şayet sünnet bilgisinde de eşitseler, en önce hicret etmiş olan. Hicrette de eşitseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.
1: Allah Resulü namazlarının ardından Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi. Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle, ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi. Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh, Nebi Muhterem'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va'dike mestetahtu euzu bike min şerri ma sana'tu ebu leke bi ni'metike aleyye ve ebu bi zenbi fa'firli fe innehu la yagfiru zunube illa ente. Allah'ım sen beni

Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla, zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hazreti Peygamber, ey Resul, Rabbinden sana indirileni duyur emri uyarınca ashabına Kur'an'ı bildiriyordu. Bir diğer ayette de insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik buyuruluyordu. Bu ayet gereğince de Allah'ın kitabını açıklayarak zihinlerdeki soru işaretlerini yok ediyordu. Hazreti Peygamber yeri geldikçe manası kapalı pek çok kelime ve ayeti açıklıyor, yeri geldikçe de Kur'an'da detaya girilmeden genel olarak işaret edilmekle yetinilmiş birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapıyordu. Namaz hususu da böyleydi. Kur'an'da namaz kılmak emredilmiş ancak namazın nasıl kılınacağına değinilmemişti. Bu durum karşısında Allah'ın Resulü, namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurarak namazın kılınış şeklini ve vakitlerini ashabına uygulamalı olarak öğretmişti. Aynı şekilde hac konusunda da hac ibadetinin gereklerini benden öğrenin buyurarak haccın menasikini de yaşayarak öğretmişti. Bu ve benzer birçok ibadetin uygulanışı sünnetten öğrenilmekteydi. İnsanlar Resulullah'ın sünnetlerini birbirine anlatarak dinin nasıl yaşamaları gerektiğini öğreniyorlardı. Aynı şekilde bir gün bir mescitte Resulullah'ın sünneti anlatılıyordu. Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn şefaatle ilgili konuşurlarken bir olay yaşandı. Orada bulunanlardan biri bu duruma muhalefet etti.
2: Ey Ebu Nüceyd, yeter.

0: Yeter bunlardan bahsettin.
1: Ne oluyor?
2: Kim bu adam?
1: Kim bu adam?
3: Ne diyordu?
4: Ne oluyor? Nedir seni rahatsız eden şey? Söyle de bilelim.
0: Bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsun.
4: Demek öyle olduğunu düşünüyorsun. Peki söyle bakalım, sen Kur'an okuyorsun değil mi?
0: Evet, okuyorum.
4: O halde akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının da 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabilir misin?
0: Hayır, bulamam.
4: Peki bunları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?
0: Evet, sizden öğrendik.
4: Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Peki sen her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana da şu kadar deve zekat düşeceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabilir misin?
0: Hayır, bulamam.
4: Biz de bulamayız. Çünkü tüm bunları Resulullah'tan öğrendik. Ve siz de bizden öğrendiniz, öyle değil mi?
0: Evet, öyle.
4: Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şaft olduğunu, makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabilir misin?
0: Kur'an'da...
4: Ben söyleyeyim, bunu da bulamazsın. Peki bu hususları kimden öğreneceksin? Bizden değil mi?
0: Evet.
4: Peki biz kimden öğreniyoruz? Biz de tüm bunları Allah'ın Resulünden öğreniyoruz işte.
0: Haklısın, dediklerinde haklısın.
4: Şimdi anladın mı beni?
0: Evet, evet anladım. Hem de çok iyi anladım. Beni ihya ettin. Allah da seni ihya etsin.
4: Amin.
5: Hadislerin hikayeleri.
6: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra "Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü "Bu adam acele etti" buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı, ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu: "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra Peygamber'e salat getirsin, daha sonra da dilediği şekilde dua etsin."

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
2: Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışındaysa sol elini kullanırdı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri elde edip götürdüler," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ne yaptılar da götürdüler?" deyince, "Onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak sadaka veriyorlar. Bizse veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size?" buyurdu. Onlar da, "Evet, öğretin ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her namazın sonunda 33'er kere "Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber" deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, "Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler. Onlar da bizim gibi yapmaya başladılar," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir," buyurdu.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğinle berabersin buyurdular.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisini tutan, iradesine sahip olandır.
1: Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu: "Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam" desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir" dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver" buyurdu.

0: Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalib oğulları, çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz," diye onları taltif etti. Sonra da, "Halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim," buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Söz namustur. Ubade bin Esamit'in rivayetine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Siz kendi adınıza bana 6 şeyi garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Vaat ettiğiniz zaman vaadinizi yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde emanete riayet edin. İffetinizi koruyun. Harama bakmaktan sakının. Ve elinizi haksızlık ve haramdan çekin." Hadiste bizi dünyada cennet huzuru içinde yaşatacak, ahirette ise hakiki cennete ulaştıracak yüzlerce salih amelden çok önemli 6 tanesi sayılıyor. Ve bunlar sevgili Peygamberimiz tarafından cennetin garantisi olarak gösteriliyor. Bilindiği üzere hadisteki ilk 3 şeyin tersini yapmak, yani yalan söylemek, sözünde durmamak ve emanete ihanet etmek, Allah Resulü'nün münafıklık alameti olarak açıkladığı hususlardır. Dolayısıyla hadiste sayılan nitelikler aynı zamanda imanın, başka bir deyişle iyi mümin olmanın özellikleridir. Bu 6 haslet hem bireysel hem de toplumsal ahlakın temel ilkeleridir. Ahlak daha çok toplumsal alanda görünür hale geldiğinde anlamlı olsa ve olumlu sonuçlar doğursa da, her şeyi görüp bildiğine inandığı bir yaratıcıya görmeden iman eden ve bütün söz ve eylemlerinin onun kontrolü altında olduğunu bilen bir müminin, bu ahlaki güzelliklere sahip olması için zuhur edeceği ortam ve fırsatları beklemesi gerekmez. Çünkü o fıtraten bunların bizatihi güzel olduğunu bildiği, Allah ve Resulünün emir ve tavsiyelerinin de mutlaka iyi ve güzel olduğuna inandığı için güzel ahlakı benimsemiş ve içselleştirmiştir. Dolayısıyla o, içinde bal olduğunu açıklama ihtiyacı hissetmeyen, fakat sızıntısından bal küpü olduğu anlaşılan bir iyilik timsalidir. Cenneti garanti eden 6 ahlaki ilkeden ilk ikisi sözle ilgilidir. Ahlaki nitelikler sayılırken çoğumuzun ilk önce aklına gelen doğru sözlü olmak ve verdiği sözde durmak, ne yazık ki uygulamada fazla başarılı olamadığımız iki husustur. Bu zafiyet Hazreti Peygamber döneminde de görüldüğü için Cenab-ı Hak müminleri şöyle uyarmıştır: "Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazaba sebep olan bir şeydir." Kişinin yapmayacağı şeyi söylemesi bir yönüyle yalan, diğer yönüyle sözünde durmamaktır.

Olanı büyük günahlardan sayan Allah Resulü, verdiği sözde durmayanlarla ilgili olarak sert uyarılarda bulunmuş. Bunların kıyamet gününde hasmı olarak saydığı üç gruptan biri olduğunu bildirmiştir. Ayrıca verdiği sözden cayan, anlaşmalarına riayet etmeyen kimseler için mahşer gününde bir bayrak kaldırılarak, bu sözünde durmayan falan oğlu filanın vefasızlığının alametidir şeklinde teşhirde bulunacağını haber vermiştir. Verdiği sözü yerine getirmek, müminin iman kalitesini işaret eden bir göstergedir. Onun için Cenab-ı Hak bunu muttakilerin özelliklerinden saymış. Allah Resulü de bir hutbesinde cahiliye dönemine ait anlaşmalara riayet edilmesi gerektiğini, çünkü Müslüman olmanın verilen sözlerin arkasında durmayı daha çok gerekli kıldığını belirtmiştir. Bu yüzden kendisi müşriklerle yaptığı anlaşmalara sadık kalmış ve bu uğurda bazı fedakarlıklara katlanmayı da göze almıştır. Örneğin Mekke'de Müslüman olduğu için hapse atılan ve Hudeybiye antlaşmasından sonra kaçarak Medine'ye iltica eden Ebu Basir'in antlaşma gereği Kureyşlilerce geri istenmesi karşısında "Ey Ebu Basir, bu müşrik kavme senin de bildiğin gibi söz verdik. Dinimizde vefasızlığa yer yoktur. Allah sana ve seninle beraber olan Müslümanlara bir çıkış yolu gösterecektir" diyerek onu müşriklere geri göndermek zorunda kalmıştır. Ebu Basir kendisini götüren iki kişinin elinden kurtulmayı başarmış ve Hazreti Peygamber'in onun hakkındaki temennisi gerçekleşmiştir. Hudeybiye antlaşmasından sonra Kureyş heyetinin başkanı olan Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel de Müslüman olduğu için atıldığı hapisten kaçarak Müslümanlara sığınmışsa da Hazreti Peygamber antlaşma gereği onu da babasına iade etmek mecburiyetinde kalmıştır. Benzer bir olay Kureyş'in Peygamberimize elçi olarak gönderdiği Ebu Rafi'nin başından da geçmiştir. Kendi anlatımına göre Hazreti Peygamber'i görür görmez kalbinde Müslüman olma arzusu beliren ve "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a yemin olsun ki ben onlara asla dönmeyeceğim" diyen Ebu Rafi'ye, "Peygamber Efendimiz, ben antlaşmayı bozmam. Kimseyi de zorla alıkoyamam. Sen şimdi dön. Şayet şu andaki duyguların orada da devam ederse geri gel" karşılığını vermiş. Bunun üzerine Mekke'ye dönen Ebu Rafi daha sonra gelerek Müslüman olmuştur. Sevgili Peygamberimizin bu uygulamalarından anlıyoruz ki verilen sözün muhatabı düşman bile olsa buna riayet etmek Müslümanın ahlakındandır. O halde kendi Müslümanlığımızın ayarını bu mihenk taşına vurarak tespit edebiliriz. Verdiğimiz sözleri yerine getiriyor muyuz? Bu sözlerin ne kadarını atlatma ve oyalama amacıyla kullanıyoruz? Tutmadığımız sözler için muhatabımızdan helallik istiyor, elimizde olmayan sebeplerle yerine getiremediğimiz vaatler için özür diliyor muyuz? Orta Doğu ülkelerinden birinde bulunduğum sırada, oradaki bazı Müslümanların tutumu ile ilgili olarak dinlediğim bir tespit, Allah ve Resulünün arzu ettiği insanlık hedefine bazen ne kadar uzak kalabileceğimiz gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bu ülkeye ticaret veya başka amaçla gelen gayrimüslim yabancılar, oradaki Müslümanlarla bir iş görüşmesi yaptıkları zaman, onların başına inşallah ekleyerek verdikleri sözlere derhal itiraz ederek "sakın ha inşallahlı olmasın, kesin olsun" diye itiraz ederlermiş. Çünkü inşallah kelimesinin bir atlatma aracı olarak kullanıldığını fark etmekte gecikmemişler. Halbuki İslam kültüründe ilgili ayetten de anlaşılacağı üzere hastalık, ölüm, kaza ve benzerleri gibi insanın elinde olmayan ve onun gücünü aşan engeller için ihtiyaten söylenilen ve bu niyetle söylenmesi istenilen "inşallah, Allah dilerse" tabirini insanın kendi ihmal ve kusurlarının bir mazereti gibi kullanması en azından Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan bir bühtandır. Sonuç olarak burada yorumlamaya çalıştığımız hadis, doğruluk, ahde vefa, emanete riayet, iffeti korumak, gözü ve eli haramdan alıkoymak gibi insanı salt biyolojik varlıktan ahlaki varlığa dönüştüren, başka bir deyişle insanı Müslüman kılan değerleri içermektedir. Müslüman kimliğimizi ancak bu değerleri yaşamak ve yaşatmakla koruyabileceğimizin bilincinde olan ecdadımız, "söz namustur" diyerek aslında fazla söze hacet bırakmamışlardır.

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Peygamber'in bir başka vurgusu, olumsuz ahlaki özelliklerle imanın bir araya gelemeyeceğine yöneliktir. Buna göre bir insanın kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet, imanla haset bir arada bulunmaz. Aynı şekilde cimrilik ve kötü ahlak, laf taşıma, sövüp sayma ve soy sopla övünme gibi vasıflar da Allah'a iman eden kimsede bulunmaması gereken özelliklerdir. Resulullah'ın bizden değildir şeklindeki ifadeleri de burada hatırlanmalıdır. İnsanları aldatan, büyüklere saygı göstermeyen, küçüklere merhamet etmeyen kişiler için bu ifadeyi kullanan Hazreti Peygamber, bu tür ahlaki kusurların Müslüman kimliğiyle uyuşmadığına sert bir dille dikkat çekmiştir. Allah Resulü'nün imanla ahlak arasında doğrudan ilişki kurduğu bu hadislerin klasik kaynaklarda imana dair hadislerin derlendiği Kitabül İman bölümlerinde yer alması, ahlakın imandan ayrı düşünülemeyeceğinin somut bir kanıtıdır. İman ahlak vurgusunu içeren bu hadislerin yanında güzel ahlakın önemini anlatan daha pek çok hadis vardır. Klasik hadis literatüründe oldukça geniş yer tutan ahlak hadisleri bir ve sıla, mekarimul ahlak, hüsnül huluk, edep, tergib ve terhib, sevap ve ikab, menakıb, mevaiz, fezail, zühd ve rikak gibi kavramlar ve başlıklar altında işlenir. Söz konusu hadislerde hikmet, şecaat, adalet, iffet, ihlas, doğruluk, haya, sabır, tevekkül, merhamet, kardeşlik, hoşgörü, tevazu gibi ahlaki erdemler teşvik edilirken, müminler zulüm, bozgunculuk, fuhuş, kibir, yalan, iftira, cimrilik, riya gibi kötü ahlaki özelliklerden sakındırılmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın, çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Ödeme güçlüğü çeken borçluya zaman tanıyın ya da alacağını bağışlayan kimseyi Allah, kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir, özel olarak himaye edecektir. Allah hayayı ve örtünmeyi sever gibi hadislerde görüldüğü üzere, genel olarak ahlaki faziletlerin Yüce Allah'ın rızasını kazandıracağı, cennete götüreceği, meleklerin duasına ve rahmete vesile olacağı vurgulanır. Buna karşılık size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes, kusurunu açıklamadığı bir malı satan kimse, daima Allah'ın gazabı altındadır ve melekler ona sürekli lanet ederler örneklerinde görüleceği üzere, rezilet adı verilen gayri ahlaki tutumların, Yüce Allah'ın öfkesini ve meleklerin lanetini celbedeceği bildirilir. Bu nebevi söylemlerde iyilikleri ilahi rıza ve mükafatla, kötülükleri ise ilahi gazap ve ceza ile ilişkilendirmesi, imanla ahlak ilişkisini güçlendiren temalardır. Hazreti Peygamber'in getirdiği İslam mesajında ahlaktan bağımsız bir alan yoktur. Ameller hasbi, yani sadece Allah rızası için olduğunda anlamlıdır. İbadetler ihlas olmadığında şekilden ibaret kalır ve iman ancak takva ile birlikte kemale ulaşır. İnsanın kainatın en şereflisi olarak yaratıldığını ilan eden İslam dininin temel gayesi, onun dünya hayatında bu seviyeyi düşürmeden insanı kamil kıvamında yaşayabilmesini sağlamaktır. Rabbimizin hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur buyurduğu üzere, imtihan dünyasının can alıcı noktası daha iyi bir kulluk performansı ortaya koyabilmektedir. İman ahlakla yoğrulduğunda, ibadetler özle buluştuğunda kulluk zirveye ulaşacaktır. Din güzel ahlaktır sözü bu gerçeğe işaret eder. İşte bu yüzden Allah

0: Allah Resulü kendisine gelerek İslam dinini tek cümlede özetlemesini isteyen kişiye şöyle demiştir: Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol. Bu kısacık söz, iman etmenin bireye kendisi, yaratıcısı, hemcinsleri, içinde bulunduğu çevre ve kainatla doğru ilişkiler kurarak yaşama sorumluluğunu beraberinde getirdiğini ve İslam'ın tam olarak bu olduğunu veciz bir şekilde ifade eder. Resulullah'ın iman nedir sorusuna verdiği cevaplar da iman ahlak bütünlüğünü teyit eder niteliktedir. Buna göre iman, her şeyden önce Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine ve öldükten sonra son dirilişe inanmaktır. Aynı zamanda hoşgörü ve sabırdır. İnsanı dünyada mesut yaşatacak bir ahlak, Allah'ın haram kıldıklarından vazgeçirecek bir takva ve cahillerin cehaletinden uzak tutacak bir hilm, imanı kemale erdirir. İmanın bir takım göstergeleri olduğuna delalet eden tüm bu ifadeler, Hazreti Peygamber'in kullandığı imanın şubeleri tabirinde en orijinal ifadesini bulur. Bu tabirle imanın gereklerine dikkat çeken Allah Resulü, tevhid sözünden insanlara zarar veren şeyleri ortadan kaldırmaya kadar her türlü güzel fiili bu kapsama dahil eder. İman 70 küsur şubeye ayrılır. En üst derecesi La ilahe illallah sözü, en alt derecesi ise yolda insanlara eziyet veren bir şeyi alıp kenara koymaktır. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadisten yola çıkan alimler, iman esasları, Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'ın vaadine güvenmek ve ümit etmek, Hazreti Peygamber'i, ehlini ve ashabını sevmek, Hazreti Peygamber'e saygı göstermek, her halükarda dinine bağlı olmak, ilim öğrenmek ve öğretmek, Kur'an okumak, temizlik, namaz ve oruç gibi temel ibadetleri yerine getirmek, sözleşmelere uymak, Allah'ın nimetlerine şükretmek, diline sahip olmak, emanetleri korumak ve ehline vermek, hiçbir canlıya kıymamak, namusa göz dikmemek ve iffetli olmak, başkasının malına haksız olarak el uzatmamak gibi niyetten eyleme, sözden tutum ve davranışa ilahi emirlerin gereği olan tüm hususları imanın bir şubesi olarak değerlendirmişlerdir. Kemal yolculuğunda insanlığa rehberlik eden Hazreti Peygamber, 23 yıllık risalet hayatı boyunca bir yandan ilahi emirleri tebliğ edip açıklarken, bir yandan da tezkiye görevinin bir gereği olarak inananları kötü duygu, düşünce ve eylemlerden uzak tutup arındırma gayretinde olmuştur. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır diyerek ahlaki olgunluğun imani bir ödev olduğunu vurgulamış ve müminin şaşmaz pusulasını iman ve ahlak olarak belirlemiştir. İnananların ilki olarak çıktığı bu yolda en güzel örnekliği sergileyen Allah Resulü, Kur'an ahlakıyla ahlaklanan kamil bir mümin olarak yaşamış ve tüm insanlığa örnek teşkil edecek ahlaklı ve medeni bir toplum inşa etmiştir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kişi ile şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder ve Allahümme entes selam ve minkes selam tebarekte ya zel celali vel ikram. Allah'ım sen dirlik esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey yücelik ve ikram sahibi Rabbim, sen çok kutlusun, derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma dilerim, Allah'tan bağışlanma dilerim, dersin cevabını verdi.
3: Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. 3 şey insanoğlunun mutluluğundan, 3 şey de insanoğlunun bedbahtlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan şeyler, iyi bir eş, oturmaya müsait bir ev ve uygun bir binektir. İnsanoğlunun bedbahtlığından olan şeylerse, kötü bir eş, kötü bir ev ve kötü bir binektir.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca Hazreti Peygamber yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Yine Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne karşı gelmiş olur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabın veya tulumun ağzından su içmeyi yasakladı. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.
1: Peygamberimiz Enes bin Malik ile sahabi Zeyd bin Erkam'ı ziyaret eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden şikayet etmekte olan Zeyd'e, gözlerine bir şey olursa ne yaparsın diye sorar. Zeyd, karşılığını Allah'tan umarak sabrederim cevabını verir. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, böyle davrandığı takdirde günahsız olarak Rabbine kavuşacağını Zeyd'e müjdeler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Sıdkımın imanı sensin ya Muhammed Mustafa. Kalbimi ihya eden Seb'al mesani sırrıdır. Arif'in mihmanı sensin ya Muhammed Mustafa. Gün gibi aşikar geldin cihana ey afitan. Sen Kerim'in rahmetisin ya Muhammed Mustafa. Bir nişanu la mekan sırrında gördüm zatın. Cüntü kenzin mazharısın ya Muhammed Mustafa. Vahibin zikri budur, okur cemalin vasfını. Cümlenin sensin delili, ya Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem. Vahip Ümmi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harp bir hiledir, strateji ve taktiktir buyurdu.
2: Huzeyfe bin Yeman tarafından nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilikle karşılık vermeyi, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin.''

0: Hüsnü hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin Avf el-Ensari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Ubeyde bin Cerrah radiyallahu anh'ı cizye gelirlerinin tahsili için Bahreyn'e göndermişti. Ebu Ubeyde oradan çok miktarda malla döndü. Ensar Ubeyde'nin geldiğini duyunca sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılmaya geldiler. Peygamber namazı kılıp dönünce Ensar işaretle sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları böyle görünce gülümseyerek, "Sanırım Ebu Ubeyde'nin Bahreyn'den bir şeylerle geldiğini işittiniz," buyurdu. Onlar da, "Evet ya Resulullah," diye tasdik ettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sevinin ve ileride sizi sevindirecek şeyleri bekleyin. Vallahi bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Fakat dünyanın sizden evvelki ümmetlerin önüne serilmesi gibi sizin önünüze de serilmesinden, onların birbirleriyle kıyasıya yarıştıkları gibi sizin de yarışmanızdan, onları helak ettiği gibi sizi de helak etmesinden endişe ediyorum."

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış, Allah'tan yardım iste, acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım" diyerek karşıladı. Sağ ve sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya, "Resulullah eşlerinin önünde sana özel gizli bir şey söyledi. Sense ağlıyorsun" dedim. Peygamber kalkınca da ona "Sana ne söyledi?" diye sordum. Fatıma, "Resulullah'ın sırrını ifşa edemem" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, "Üzerimdeki hakkım için peygamberin sana ne söylediğini bana bildirmeni istiyorum" dedim. Fatıma, "Şimdi olur" dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim" buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa "Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin?" buyurdu. O zaman da "Gördüğünüz gibi güldüm" dedi. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş: "O, yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor?" Ebu Süfyan da "Yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin" diyor ve "bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor" demiştir.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Git abdest al," dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Git ve abdest al," dedi. Oradakilerden biri, "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez," buyurdu.
1: Muaviye bin Hayde, "Komşumun benim üzerimdeki hakkı nedir?" diye sorduğunda Peygamberimiz şöyle demiştir: "Hastalandığında ziyaret etmen, öldüğünde cenazesini kaldırman, borç istediğinde borç vermen, muhtaç olduğunda ihtiyacını karşılaman, hayırlı işlerini tebrik etmen, musibet zamanlarında sabrı tavsiye etmendir. Evini komşunun evinden yüksek yapma ki komşunun havasını engellemiş olmayasın."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayete göre Hazreti Peygamber, eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber'e

0: sallallahu aleyhi ve sellem, biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca, Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi, buyurdu. Amr bin As'tan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir" demiştir. Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ayda 3 gün oruç tutacaksan, ayın 13., 14., 15. günlerinde tut" buyurdu.
1: Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. "Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı.

Doğduğum gün, yeryüzü bunu herkese haber verdi. Kuşlar o günden beri adınla şakıyordu. Rüzgar, yadınla esti durdu. Allah buyurdu. Göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Zikrini yüceltmedik mi? O sene, semave doldu taştı. Sabe kurudu. Kisra'nın 14 burcu o günden teslim olmuştu. Bin yıllık ateş söndü. Şeytan gökten sürüldü. Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönül verdiği, sevgili, yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İsa'nın Ahmedi, Abdülmuttalib'in Muhammed'i, sevgili.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur.

İbni Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur. Enes'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.

Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken önlerinden bir cenaze geçer. Orada bulunanlar vefat eden kişiyi güzel hatıralarla anarlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber 3 defa vacip oldu der. Başka bir cenaze geçerken de orada bulunanlar ölen kişiyi kötülükleriyle anarlar. Hazreti Peygamber bu sefer de 3 kere vacip oldu buyurur. Bunun üzerine Hazreti Ömer durumu merak ederek, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cenaze geçip hayırla yad edilince 3 sefer vacip oldu dediniz. Cenaze geçip kötülükle yad edilince de vacip oldu buyurdunuz." deyince Allah Resulü, "Siz kimi hayırla anarsanız ona cennet, kimi de kötülükle anarsanız ona cehennem vacip olur. Zira sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." sözleriyle karşılık verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Tevazu ve kibir. Gerçek yücelik hangisi? Abdullah bin

diye sordu. Evet dedim. Ne gibi malların var diye sorunca, Allah bana deve, koyun, at ve hizmetçiler ihsan etmiştir şeklinde cevap verdim. Bunun üzerine, madem Allah sana mal ihsan etmiş, o halde Allah'ın nimet ve cömertliğinin belirtileri üstünde görünsün buyurdu. Salim bin Abdullah'ın babası Abdullah'tan naklettiğine göre Hazreti Peygamber, kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebu Bekir, ya Resulallah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince Hazreti Peygamber şu açıklamayı yapmıştı. Ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin. Mücahşi oğullarının kardeşi İyaz bin Hımar anlatıyor. Resulullah bir gün hutbe vermek üzere aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu. Allah bana mütevazı olup birbirinize karşı övünmemenizi ve birbirinize karşı haddi aşan davranışlarda bulunmamanızı vahyetti. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona üç defa ''Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin.'' dedi. Sonra da şöyle buyurdu. ''Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse, gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu sanıyorum. Ameline göre onu hesaba çekecekse Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam.'' desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah, dal kavuklu adet haline getiren övücülerin ağızlarına toprak saçmamızı, onları susturmamızı emretti. Müstevrit bin Şeddad'ın naklettiğine göre, Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kim görsünler ve duysunlar diye bir kişiyi yüceltirse, Allah da kıyamet günü onun gösteriş ve insanlara duyurma niyetini ortaya çıkarır. Harise bin Vehb el-Huzai'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Size cennetlikleri bildireyim mi? Her alçak gönüllü zayıf kimsedir. Şayet o Allah adına yemin etse, Allah onu yemininde haklı çıkarır. Size cehennemlikleri haber vereyim mi? Kaba, bencil ve büyüklük taslayan herkes. Enes bin Malik'in naklettiğine göre, bineğinin üzerinde eski bir eğer ve dört dirhem edip etmeyeceği şüpheli bir kadife örtü üstünde mütevazı bir şekilde hac eden Hazreti Peygamber, şöyle dua etmişti. Allah'ım, riyasız ve gösterişsiz bir hac eyle. Enes bin Malik anlatıyor. Ashabın Resulullah'tan daha çok sevdikleri hiç kimse yoktu. Ancak onu gördükleri zaman, onun bundan hoşlanmadığını bildikleri için ayağa kalkmazlardı. Cerir bin Abdullah şöyle demiştir. Müslüman olduğum günden beri Resulullah beni hiç kapıdan çevirmedi. Beni her gördüğünde mutlaka gülümserdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
1: Selman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cuma ile bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştu. Birisi: ey Allah'ın Resulü, kişi elbise ve ayakkabısının güzel olmasını sever, bu da kibir sayılır mı? Dedi. Resul-i Ekrem: Allah güzeldir, güzelliği sever. Söz konusu kibir ise hakkı tanımamak ve insanları küçük görmektir buyurdu.

0: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: Nevvas bin Sem'an'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyilik bir güzel ahlaktır. Günah ise vicdanını rahatsız eden ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyurdu.

0: وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
1: عاصم الأحول Abdullah bin Sercis'in radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlasın," dedim. "Seni de," dedi. Ravi Asım diyor ki, Abdullah bin Sercis bunu haber verince ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu şekilde bağış diledi, öyle mi?" dedim. "Evet, senin için de diledi," dedi ve şu ayeti okudu: "Ya Muhammed, hem kendi günahın hem de erkek ve kadın müminlerin günahları için Allah'tan bağışlanma dile."

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur. Ebu Zerr'in naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zahit olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis zahid olmak, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemek demektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
1: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Enes bin Malik'in oğlu Ebu Umeyr, Ensardan olan amcalarından birinin şöyle dediğini nakletmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanları namaza nasıl toplayacağı konusunu düşünüyordu. Kendisine namaz vakti girince bir bayrak dik, onu görünce insanlar birbirlerine haber verirler denildi. Fakat o bu teklifi beğenmedi. Abdullah bin Zeyd bin Abdirabbih, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem düşüncesini içinde hissederek oradan ayrıldı. O gece rüyasında ezanı gördü. Sabahleyin hemen Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben uykuyla uyanıklık arasındayken birden biri yanıma geldi ve bana ezanı öğretti," diyerek rüyasını anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Bilal, kalk ve Abdullah bin Zeyd sana ne söylerse onu yap," buyurdu.
1: Efendime söyleyeyim, bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır.

her seher ağladıklarıdır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma. Kıydığım kendi canıma, Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı. Halk bana dediği deli, Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şey elin yapıştığım, Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin, Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bana yaslanarak Allahümme ufirli verhamni ve elhıkni bir refikil ala, Allah'ım bana mağfiret et, bana rahmet et ve beni en yüce dosta ulaştır dediğini işittim.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

insandır. Şu da onu kuşatan ecelidir. Bu dışarı uzanan da emelidir. Şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kabul edileceğine gerçekten inanarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalple yapılan duaları kabul etmez.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
2: جابر'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine putlara tapacaklarına dair ümidini yitirdi. Fakat onların aralarına düşmanlık, bozgunculuk düşürme ümidi hala vardır.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki: ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها.
1: ابن عمر'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Resulullah ile birlikte öğle namazının farzından önce ve sonra ikişer rekat sünnet kıldım.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثا فصم 13 و14 و15.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut buyurdu.

0: وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
1: Ebu Mes'ud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi: safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-keyyisu men dâne nefsehu ve amile lima ba'del mevt. Vel-âcizu men etba'a nefsehu hevâha ve temennâ alallâh.
0: Akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine uyan ve buna rağmen hala Allah'tan iyilik umandır. Cenab-ı Hak hangimizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Ebedi alemde cennet müjdesine ya da cehennem azabına dönüşecek olan da işte bu hayat çizgisi üzerinde yaptıklarımız ya da ihmal edip terk ettiklerimizdir. Hepimiz yaşayarak görüyoruz ki zaman su gibi akıyor ve her geçen gün ömür sermayemiz azalıyor. Geçen her dakika bizi gençliğimizden uzaklaştırıp olgunluğa ve hatta yaşlılığa bir adım daha yaklaştırıyor. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkacağını bilemediğimiz o malum sona, yani ölüm ve hesap gününe doğru ilerliyoruz. İnsan olmak, sorumlu olmayı gerektirir. İlk ve en büyük sorumluluğumuz, bizi yaratan Rabbimize karşıdır. Bu sorumluluk, öncelikle dünyaya gelmeden önce Rabbimize verdiğimiz kulluk sözümüze sadık kalmaktır. Kişinin Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşaması, Allah'tan geldiğinin, ona ait olduğunun ve nihayetinde ona döneceğinin farkında olmasıdır. Ne zaman ve nerede olursa olsun her şeyi gören, duyan ve bilen Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu hatırında tutmasıdır. Bu bilinçle hayatına yön vermesi, attığı her adımı bu şuurla atması ve tüm amellerini bu bilinçle yapmasıdır. Onun dilediği gibi bir kul olarak yaşayıp, razı olacağı şekilde ona kavuşmasıdır. Rabbine karşı sorumlu olan insan, onun emaneti olan bedenine karşı da sorumludur. Bu nedenle bedenine iyi bakmalı, onun yeme içme, dinlenme gibi ihtiyaçlarını zamanında görmeli ve sağlığına dikkat etmelidir. Manevi ihtiyaçlarının olduğunu unutmamalı, ruh sağlığını da korumalıdır. İslam'ın ısrarla vurguladığı diğer bir sorumluluk alanı da ahlaki duyarlılıklardır. İyi ve kötüyü, günah ve sevabı bilme ve ayırt etme kabiliyeti sayesinde insan, ahlaki sorumluluklarını şekillendirir. Mü'min, hayatında Yüce Rabbimizin, insan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır, ilahi uyarısını zihninden asla çıkarmaz. Sevgili Peygamberimiz, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz sorumluluğunuz altında bulunanlardan mesulsünüz hatırlatmasını asla göz ardı etmez. Bunun için dünyada yapılması gerekenleri yapar. Rabbinin huzuruna sevinçli çehrelerle varma gayreti içerisinde olur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا.
3: أصل أدي عبد الله veya Amr bin Kays olan İbni Ümmü Mektum diye bilinen Peygamberimizin müezzininden rivayet edildiğine göre o Resulullah'a ya Resulallah Medine'nin yırtıcı hayvanları ve yılan akrep gibi haşeratı çoktur. Benimse gözlerim görmüyor. Namazı evde kılmama izin var mı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayya alel salah hayya alel felahı işitiyorsun değil mi? Öyleyse camiye gel buyurdu.

0: وعنه قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة.
1: عبد الله بن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz Hibban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.

0: وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت.
1: Kabisa bin Muharik'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kuşun ötmesini, uçmasını uğursuzluk saymak, ufak taşlar atarak veya kum üzerine çizgiler çizerek fal açmak, sihir ve kehanet çeşitlerindendir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İman 70 veya 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise geçenlere sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Peygamber Efendimiz Mekke'nin ileri gelen zevatından bir grupla sohbet ediyordu. Bu esnada peygamber aşığı çocuk da hemen sağ yanında bulunduğu Resul-i Ekrem'in sözlerini hayran hayran dinliyordu. Bir ara Allah Resulü misafirlerinin susadıklarını düşünmüş olmalı ki kalkıp onlara su ikram etmek istedi. Suyu bardağa döktü, yanındaki çocuğa dönerek şöyle buyurdu. Aslında sağımda bulunman hasebiyle bardağı ilk sana vermem gerek. Ancak müsaade edersen önce misafirlerimize ikram edeyim olur mu? Çocuğun, bu mümkün değil ey Allah'ın Resulü. Sizin elinizden su içmek belki bir daha bana kısmet olmaz. O yüzden nasibim olan bu ikramınızı kimseyle paylaşamam şeklindeki zekice cevabı üzerine Hazreti Peygamber tebessüm ederek su dağıtmaya bu çocuktan başladı. Çocuğun gönül dünyasında peygamber sevgisi Medine'ye hicretten sonra da her geçen gün artarak devam etti. Resulullah'tan bir an bile uzak kalmamak, onun civarında bulunabilmek için Mescid-i Nebevi'de zaman geçirir olmuştu. Suffe faaliyete geçince de yaşam alanı olarak baba evinden çok Suffe'yi tercih etti. Ne zaman evinin önünden geçse gözlerini kapatırdı. Öyle farklı duygularla doluydu ki görüp özlem duyacağı endişesiyle evine doğru başını çevirip bakmak istemezdi. Hasret duygusu baskın gelip de Suffe'yi terk etme korkusuyla evine hiç bakamadı. Bu samimiyetini ve Hazreti Peygamber'e olan muhabbetini Allah dua kabul etmiş olmalı ki öz ablası Hazreti Hafsa ile Resul-i Ekrem evlendiğinde sevinçten havalara uçtu. Artık hane-i saadete hiçbir gerekçe sunmaksızın kolayca girip çıkabilecekti. Her görmek istediğinde Allah Resulü'nü ziyaret edebilecek, daha da yakından tanıma fırsatı bulabilecek, onun mübarek sohbetinden doyasıya beslenebilecekti. Öyle de oldu. Ablası vesilesiyle evine rahatlıkla girebildiği Resulullah'tan ziyadesiyle feyizlendi. Bu çerçevede Peygamber Efendimiz'den sadır olan söz ve davranışlardan haberdar olamayanlara hadis-i şeriflerin nakledilmesinde çok önemli rol oynadı. Kayınbiraderi olması itibarıyla Allah Resulü'nün yakın çevresinde yetişme imkanını elde eden ve peygamber terbiyesi alan bu çocuğun adı Abdullah bin Ömer bin Hattab'tır. Babası Hazreti Ömer, annesi Osman bin Maz'un'un kardeşi olan Zeynep binti Maz'un'dur. Nübüvvetin 3. yılında Mekke'de doğan Abdullah bin Ömer, küçük yaşta henüz buluğa ermeden İslam'la şereflendi. 10 yaşındayken babasıyla beraber Medine'ye hicret etti. Babası Hazreti Ömer'in ve ablası Hazreti Hafsa'nın Resul-i Ekrem'e olan yakınlığı sebebiyle vahiy çevresinde büyüdü. Bedir Savaşı'nda henüz 13 yaşında bir çocuk olan İbni Ömer, fark edilemeyeceği düşüncesiyle savaş hazırlıklarını tamamlamış olan İslam ordusuna karıştı. Ancak Resulullah, yaşının küçük olması sebebiyle cihat aşkıyla yanıp tutuşan İbni Ömer'i askerler arasından çıkararak Medine'de kalması için ikna etti. Uhud Savaşı'nda 14 yaşında olduğu için Hazreti Peygamber tarafından yine kendisine izin verilmeyen İbni Ömer'e nihayet 15 yaşında bir delikanlı olduğunda Hendek Savaşı'na katılmasına müsaade edildi. İbni Ömer o günden sonra Resulullah'la tüm gazvelere iştirak etti. Allah Resulü'nün vefatından sonra da Afrika, Şam, Irak, Basra, Mısır, Horasan ve Taberistan gibi birçok fetih hareketinde aktif rol oynadı. İstanbul'un fethi için hazırlanan İslam ordusunun içinde yer aldı ve İstanbul surları önlerine kadar geldi. İbni Ömer, Allah Resulü'nün sünnetine ittiba hususunda ashab-ı kiramın en hassası olarak şöhret buldu. Sebebini ve hikmetini merak etmeksizin, Hazreti Peygamber'in işlediği tüm fiilleri yerine getirmeye çalışırdı. Sahabilerin bir kısmı onun bu tutumunu aşırılığa kaçmak olarak değerlendirip garipserdi. İbni Ömer'in peygamber sevdasını Hazreti Ayşe şu şekilde dile getirmiştir. Allah Resulü'nü Abdullah bin Ömer kadar adım adım takip eden birisini ben daha görmedim. Anlaşıldığı üzere o, Peygamber Efendimiz'i her konuda taklit eden bir tavır içindeydi.
Resulullah gibi konuşmaya çalışır, onun gibi güler, sevinir.

denir üzülürdü. Yürüyüşünü, yiyip içmesini, giyinmesini Hazreti Peygamber'e benzetirdi. Bu bağlılık hususunda o kadar ileri gitmişti ki, Resul-i Ekrem'in vefatından sonra yolunu onun geçtiği güzergaha düşürür, onun adım attığı yollarda yürürdü. Geçtiği sokaklarda gözyaşlarıyla hatıralarını yad ederdi. Allah Resulü'nün gölgelendiği ağaçların altında dinlenir, kurumaması için peygamber görmüş bu ağaçları sulardı. İbni Ömer, Resulullah o yollardan yaya olarak geçtiyse yaya, binek üzerinde geçtiyse bir binek vasıtasıyla geçerdi. Hazreti Peygamber'e olan muhabbetini şu rivayet en güzel şekilde göstermektedir. Bir gün bu peygamber aşığının ayaklarının uzun süre hareket etmediği için uyuştuğunu gören biri, "En sevdiğin kişinin adını hatırından geçir, umulur ki ayağının uyuşukluğu gider," dedi. Bunun üzerine İbni Ömer, "Ya Muhammed," diyerek kendinden geçivermişti. İbni Ömer, ömrü boyunca Allah Resulü'nün her bir sözünü emir telakki etmiştir. Örneğin Mescid-i Nebevi'ye gelen kadınların sayısı artınca, Hazreti Peygamber, "Şu kapıyı kadınlar için ayırsak," buyurmuş ve işaret ettiği kapı o günden sonra kadınlara tahsis edilmiştir. İbni Ömer, mescitte kimse olmasa, oradan geçen bir kadın yoksa dahi Resulullah'ın o sözüne istinaden kadınlar kapısını ölünceye kadar hiç kullanmamış, o kapının önünden bile geçmemiştir. Bu bağlamda oğlu Bilal ile arasında yaşanan şu hadise, onun Peygamber Efendimiz'in sözünü nasıl buyruk kabul ettiğini açıkça gözler önüne sermektedir. Bilal'in eşi bir gün kayınpederi İbni Ömer'in yanına gelerek Bilal'in çok iyi bir insan olmasına rağmen fazla kıskanç olduğunu, bu yüzden namaz kılmak üzere mescide gitmesi için kendisine izin vermediği konusunda eşini şikayet etmiştir. Bunun üzerine İbni Ömer derhal yanına çağırdığı oğlu Bilal'e şu sözleri söylemiştir. "Ey Bilal, biz bir ara kadınlarımızın mescide gitmesine müsaade etmeyince Resulullah, Allah'ın hanım kullarını asla mescitlerden alıkoymamamız hususunda bizi uyarmıştı. Sen de eşine bu konuda mani olma." Bilal'in verdiği "ama babacığım" şeklindeki mukabelesine öfkelenen İbni Ömer, Resulullah'ın buyruğuna "ama" şeklinde karşılık veren oğlu Bilal'e öfkelenmiş ve onunla uzun bir süre konuşmamıştır. Hoşuna giden şeyleri infak etme hususunda oldukça hassas olan İbni Ömer, "Sevdiğiniz, değer verdiğiniz mallarınızdan sırf Allah rızası için hayırlı işlerde harcamadıkça gerçek manada iyilik mertebesine asla erişemezsiniz" mealindeki ayeti öyle anlamlandırırdı ki, bu çerçevede hoşuna giden ne varsa derhal onu infak ederdi. Öyle ki en meşhur öğrencisi olan Nafi bu konuda şu ifadeleri dile getirmiştir. "Biz onun bir şeyden çok hoşlanmasını asla istemezdik. Zira neyi sevse derhal infak ederdi." Yine bir gün İbni Ömer, Nafi ile birlikte çıktığı bir yolculuk sırasında üzerinde gittiği devesini sık sık gözleriyle süzüp, "Baksana Nafi, ne kadar da güzel bir deve değil mi?" demek suretiyle bineğinden hoşlandığını ishar etmişti. Nafi başta olmak üzere yanındakiler bu sözü işittikçe, bindiği devesini sevdiğini hissettiklerinden İbni Ömer'in onu infak edeceğini anlamış, bu sebeple de endişelenmişlerdi. Öyle de oldu. Beraberindekiler seyahat devam ederken devesini infak etmek isteyen İbni Ömer'e henüz yolculuğun bitmediğini söylemişler, vardıkları yerde bu deveyi satarak yerine sayı itibarıyla daha fazla hayvan alıp bağışlayabilecekleri teklifinde bulunmalarına rağmen onu ikna edememişlerdi. İbni Ömer oracıkta devesini bağışlamıştır. Varlıklı olmasına rağmen sade giyinen, az yiyip az uyuyan İbni Ömer ibadetine oldukça düşkündü. Özellikle gece namazı konusundaki titizliği çevresi tarafından hayranlıkla karşılanırdı. Bir gece Suffe'de uyuduğu sırada rüyasında karşısına iki meleğin çıktığını ve onu cehennemin kıyısına kadar götürdüklerini, orada tanıdık birçok simaya rastladığını,
yaşadığı şiddetli korkuyu fark eden meleklerin de kendisini korkma diyerek teskin ettiklerini görmüştür. Rüyasını Resulullah'ın tabir etmesi için detaylarıyla ablası Hazreti Hafsa validemize anlattığında, Hazreti Peygamber şu yorumda bulunmuştur. Abdullah ne iyi bir insan, bir de gece namazı kılsa. O geceden sonra teheccüd namazını hiç aksatmayan Abdullah, geceleri çok az uyumayı adet edinmiştir. O namaza verdiği önem bağlamında, namaza başlayan kölelerini bedelsiz olarak hürriyetlerine kavuştururdu. Bu durumu bilen kölelerin bazıları sırf azat edilmek için mescide cemaate devam ederek onun gözüne girmeye çalışırdı. İbni Ömer de onları azat ederdi. Bir gün çevresindekiler bu mesele hakkında onu uyarıp, "Ey Abdullah, onların namazla ilgileri yok, seni aldatıyorlar." diyerek kölelerin durumu suistimal ettiklerini söylediler. Bunun üzerine İbni Ömer onlara, "Bizi Allah'la aldatmak isteyenlere aldanmaya razıyız. Hayır adına aldanmaktan daha iyisi mi var ki?" şeklinde karşılık verdi ve aldığı kararı uygulamaya devam etti. İbni Ömer, Resulullah henüz hayattayken Kur'an'ı ezberleyen ve ona arz eden az sayıda sahabiden biridir. O, hafız olmasının yanı sıra bir ayeti iyice kavrayıp gereklerini yapmadıkça diğer ayeti ezberlemezdi. Bu yüzden Bakara suresini ancak 4 yılda ezberleyebilmiştir. Ömrünü Kur'an'ın anlaşılmasına adayan İbni Ömer, gerek İslam toplumunun idarecilerinde gerekse Müslümanlarda Kur'an'ın hayata aktarılmasına dair gördüğü eksiklikleri çekinmeden dile getirirdi. Bu bağlamda bir gün Kur'an'ı ezberlemeye yoğunlaşmış bir grup gördüğünde onlara şunları söylemiştir. "Ey insanlar, biz öyle bir hayat yaşadık ki bize Kur'an'dan önce iman bahsedilmişti. Biz Resulullah'a bir sure nazil edilir edilmez o surede Allah'ın bize vermek istediği mesajları anlamak için gayret eder, helalleri ve haramları öğrenmeye çabalardık. Sizin Kur'an'ın lafızlarını öğrenme konusunda sarf ettiğiniz çabadan daha fazlasını göstermeye gayret ederdik. Ancak görüyorum ki bizden sonra gelenler Fatiha suresinden başlayıp sonuna kadar Kur'an'ı okuyup ezberlemelerine rağmen üzerinde kafa yorulması gereken emir ve yasakları önemsemeden adeta kötü cinsli hurmaların görüntüsü ve tadı gibi Kur'an'ın sadece lafızlarıyla ilgileniyorlar. Hal böyle olunca da Kur'an'dan istifade edemiyorlar." İbni Ömer, sahabenin sayılı zenginleri arasında olmasına rağmen servetinin birikmesine fırsat vermeden ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. Cömertliği, ikram etmeyi seven yapısıyla fakir, yetim ve kimsesizlerle yakından ilgilenir, sofrasında daima bir yetim ya da fakir bulundururdu. Yemek için sofraya oturduğunda civardaki fakir ve yetim kimselere haber gönderir, onlar gelmeden de yemeğe başlamazdı. Sofrasında mutlaka bir misafir ağırladığından onun yalnız başına yemek yediği görülmemiştir. İbni Ömer, zekası ve gözlem kabiliyeti sayesinde küçük yaşlarından itibaren gerek Allah Resulü'nden gerekse birlikte kaldığı ashab-ı kiramın büyüklerinden feyizlenmiştir. Bu yönüyle sahabenin önemli alimleri arasında parmakla gösterilmiş ve başvuru kaynağı olarak kendisinden istifade edilmiştir. En çok fetva veren 7 sahabiden biri olan ve 60 yıl boyunca fetva veren İbni Ömer, emin olmadığı mevzularda konuşmaktan son derece sakınmıştır. Bir defasında tereddüt ettiği bir konuda "ben bu meseleyi bilmiyorum" demesine rağmen kendisinden ısrarla fetva isteyen bir şahsa şu sözlerle çıkışmıştır. "İbni Ömer böyle fetva verdi diyerek sırtımızın cehennem köprüsü haline getirilmesini mi istiyorsun? Ayrıca hatalı fetva verebileceği kaygısıyla günaha girmekten korktuğundan Hazreti Osman'ın kadılık teklifini özür dileyerek kabul etmemiştir. O, İslam toplumu arasında meydana gelen anlaşmazlıklarla ortaya çıkan ve birbirleriyle mücadele eden gruplara karışmayıp tarafsız kalmıştır. Teklif edilen halifelik başta olmak üzere herhangi bir devlet kadrosunda vazife almamıştır. Birçok kez teklif edilen valilik ve kadılık gibi idari görevlerden uzak durmuştur.
Abadile arasında yer alan ve Resulullah'ın ahkamına dair sözlerini en fazla nakleden ravi olması özelliğiyle şöhret bulan İbni Ömer, muhtemel yanılıkları azaltmak, unutmadan doğacak hataları bertaraf etmek maksadıyla hadis-i şerifleri yazıya aktarırdı. Allah Resulü'nden işittiği sözleri naklederken her bir harfi dikkatlice seslendirir, tane tane konuşurdu. Aynı anlamda olsa dahi Hazreti Peygamber'in kullandığının dışında hiçbir kelimeyi telaffuz etmezdi. Binden fazla hadis-i şerif rivayet etmeleri sebebiyle Muksirun diye anılan 7 sahabi arasında ikinci sırada yer alan İbni Ömer, terbiyesinde yetiştiği Allah Resulü'nden 2630 hadis-i şerif nakletmiştir. Bunlardan biri, Müslümanın sahip olması gereken hasletlere dair şu rivayettir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz. Onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin, Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan herhangi bir sıkıntıyı giderirse, Allah da o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın ayıp ve kusurunu örterse, o da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter. Yakınlığının avantajlarından ziyadesiyle istifade ettiği Hazreti Peygamber, zaman zaman sadece İbni Ömer'e hitaben tavsiyelerde bulunurdu. Bunlardan biri, onun omzundan tutarak söylediği şu sözlerdir. Ey Abdullah! Dünyada kendini garip bir yolcu kabul et. Kendini kabirdekilerden biri say. Ey Ömer'in oğlu! Ahirette ne dinar ne de dirhem vardır. Orada yalnızca iyilik ve kötülüğün karşılığı vardır. O gün elbisesini gururla çeken kimselerin yüzüne Allah bakmaz. Sabahın işini akşama, akşamınkini de sabaha bırakma. Sağlıklıyken hastalığın için hazırlık yap. Yaşadığın sürece ölüm sonrası için çalış. Çünkü Abdullah, yarın öyle bir an gelecek ki adını dahi hatırlayamayacaksın.''

0: Son nefesine kadar ilimle meşgul olup uzun ve bereketli bir ömür yaşayan İbni Ömer, Hicri 73 miladi 693 yılında bir suikast sonucunda şehit edilmiştir. Bu suikast, dönemin valisi Haccac bin Yusuf Haccacı Zalim tarafından tasarlanmıştır. Zira İbni Ömer, adalet adına halkın gözü önünde cesurca yaptığı ikazlarıyla Haccacı öfkelendiriyordu. Suikast planına göre hac esnasında silah taşımanın yasak olduğu Mina'da yaşanan izdihamda Haccacın muhafızının ucu zehirli olan hançerini ya da mızrağını ayağına düşürdüğü İbni Ömer ağır yaralanmış, bir süre sonra da rahmeti rahmana kavuşmuştur. İbni Ömer hasta yatağındayken oğlu Salim'e şu vasiyette bulunmuştur. "Evladım, beni götürebilirsen Mekke'nin dışındaki bir yere defnet. Hayatım muhacir olarak çıktığım bu yerde son bulsun istemiyorum." Ancak Haccac'ın müdahalesi nedeniyle bu vasiyet yerine getirilememiştir. Naaşı Tenim Mescidi'nin yakınlarında olan ve Zu-Tuva civarındaki Fah denilen bölgede muhacirlerin bulunduğu kabristana defnedilmiştir. Nübüvvet pınarından doğrudan beslenen Hane-i Saadet terbiyesi alan Abdullah bin Ömer, Allah Resulü'nün söz ve tavırlarından aldığı ilhamla çevresindekilere çok kıymetli öğütler vermiştir. Onun tavsiyelerine iki örnek şu şekildedir. "Ey Ademoğlu, bedenin dünyada olsa da kalbin ve düşüncen daima ahiretle ilgili olsun. Zira sen yaptıklarına göre yargılanacaksın. Şimdiden ölüm anına hazırlık yap ki hayır yağmuruna tutulasın. İnsanın ilimde hatırı sayılır bir mertebeye ulaşabilmesi için kendisinden daha iyi olana haset etmemesi, daha zayıf olanıysa hor görmemesi iktiza eder. Ayrıca ilmi elde etmek isteyen kimsenin dünyevi menfaat için ilmin peşinde koşmaması gerekir. Onun dilinden düşürmediği şu yakarışı, tüm inananların gönülden amin diyeceği bir dua olmalıdır. Allah'ım, beni bugün dağıtacağın her hayırdan, indireceğin her hidayet nurundan, yazacağın her rahmetten, vereceğin her rızıktan, def edeceğin her zarardan, kaldıracağın her beladan ve önleyeceğin her fitneden en fazla nasiplenen kullarından eyle."
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah mahlukatı yarattıktan sonra rahim dile gelerek, "Burası akrabalık ilişkilerini kesmekten sana sığınanların makamıdır," der. Allah, "Evet öyledir. Sen seninle bağ kuranlarla benim bağ kurmama, seninle ilgiyi kesenlerden de ilgiyi kesmeme razı olmaz mısın?" diye sorar. Rahim, "Evet razıyım Rabbim," deyince Yüce Allah, "Öyleyse bu sana verilmiştir," buyurur. Bundan sonra Resulullah, "İsterseniz şu ayetleri okuyun," der. Demek siz İslam'dan yüz çevirip de yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık ilişkilerini koparacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır ve gözlerini kör ettiği kimseler bunlardır. Bunlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار.
2: أم حبيبة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Öğle namazından önce ve sonra 4'er rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder.

0: قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. وفي رواية: فنظر إلى القمر ليلة 14.
1: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu: siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabah ile ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Buhari'nin diğer bir rivayeti de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14. gecesinde aya bakmıştı şeklindedir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi: Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.

0: وعن شريح بن هانئ قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك.
1: Şureyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi.

0: وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي من أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
1: ابن شماسة anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da: babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek: ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve uzat elini, sana biat edeceğim dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ya Amr, ne yapıyorsun dedi. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın diye sordu. Bağışlanmamı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslamiyet'i kabul etmenin kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccın da kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة. ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى فقلت: يركع بها. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile namaza durdum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha'dan sonra Bakara suresini okumaya başladı. 100 ayet okuyunca rükûa varır diye düşündüm, devam etti. Bir rekatını Bakara ile kılar dedim, devam etti. Bunu tamamlayınca rükûa varır dedim, fakat Nisa suresine başladı. Onu okuduktan sonra Ali İmran'a başladı. Onu da okudu. Hem de ağır ağır okuyor, tesbih ayetleri gelince tesbih ediyor, dua ayetleri gelince Allah'a dua ediyor, Allah'a sığınma ayetleri geldiğinde ise Allah'a sığınıyordu. Sonra rükûa vardı. Sübhane Rabbiyel Azim diyerek rükû aşağı yukarı kıyamı kadar uzattı. Sonra Semiallahu limen hamide, Rabbena lekel hamd diyerek rükûda kaldığına yakın ayakta kaldı. Sonra secdeye kapanıp Sübhane Rabbiyel Âlâ diyerek secdeyi de kıyam kadar uzattı.

0: Peygamber Efendimizin Kur'an'ı tefsir etmenin yanında onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır, buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
3: Süheyb'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennetlikler cennete girdikleri vakit Allah Teala vermemi istediğiniz daha başka bir şeyler var mı diye sorar. Onlar da Rabbimiz sen yüzümüzü güldürdün, bizi cennetine koydun, bizi ateşten kurtardın ya, daha ne isteyelim ki derler. Bunun üzerine Allah perdeyi kaldırır. Artık cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhüma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan" dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım" diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği isterim.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه.
1: أم سلمة رضي الله عنها anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Seleme'nin yanına girdi. O son nefesini vermiş, gözleri açık kalmıştı. Gözlerini kapattı, sonra da ruh kabzolununca göz onu takip eder buyurdu. Bunun üzerine ailesinden bazıları çığlık kopardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendinize sadece hayırla dua edin. Çünkü melekler duanıza amin derler buyurdu ve Allah'ım Ebu Seleme'ye mağfiret et. Derecesini hidayete erenlerin katına yükselt. Geride kalanlar için de izinden yürüyecek hayırlı nesil bırak. Ey alemlerin Rabbi, bizi de onu da bağışla, kabrini genişlet ve aydınlat diye dua etti.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Meşru bir işten helal rızık kazanan kimse o işe devam etsin.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte

Bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.

0: وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünneti dünyadan ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre gerçekten sabahın iki rekat sünneti bana bütün dünyadan daha sevimlidir demiştir.

0: ümmetimin şehitleri çok az demektir, buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir.
1: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi.

0: وعنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Hangi amel daha faziletlidir diye peygambere sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. Allah'a ve Resulüne iman dedi. Sonra hangisidir dediler? Allah yolunda cihat buyurdu. Daha sonra hangisidir denildiğinde mebrur olan hac cevabını verdi.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri dua ettiği zaman kararlı ve kesin bir şekilde istesin ve Allah'ım dilersen bana ver demesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu.

0: وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، وفيه: واجعلهن آخر ما تقول.
1: Bera bin Azib radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatağa gireceğin vakit namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanın üzerine yat ve şu duayı oku. Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Ayrıca bu rivayette son sözlerin bunlar olsun ifadesi yer almaktadır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest, gusül gibi temizlikten saçını taramaya, hatta ayakkabısını giymeye varıncaya kadar bütün işlerinde sağdan başlamayı severdi.

Danışan dağı aşmış. Ebu Tufayl el-Kinani'den nakledildiğine göre, sahabi Hubab İbnül Münzir el-Ensari şöyle demiştir. Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki öneride bulundum. İkisini de kabul etti. Şöyle ki, Allah Resulü ile birlikte Bedir Savaşı'na katılmıştım. Askeri suyun arkasına yerleştirmişti. Dedim ki, ey Allah'ın elçisi, buna vahiyle mi yoksa kendi görüşünle mi karar verdin? Ey Hubab, kendi görüşümle, dedi. Dedim ki, doğru görüş, suyu arkana alman gerektiğinde ondan yararlanmandır. Bu görüşümü kabul etti. Rivayette ikincisi zikredilmeyen bu öneri, İbn Hişam'ın siresinde biraz daha detaylandırılarak şöyle anlatılır. Hubab İbnül Münzir, Bedir Savaşı'nda, ey Allah'ın Resulü, bu konakladığınız yer, Allah'ın sizi yerleştirdiği, ne ileri ne de geri gidemeyeceğimiz bir yer midir, yoksa harbin ve düşmana tuzak kurmanın gereği bir görüşün sonucu mudur? Allah Resulü ikincisi olduğunu söyleyince Hubab, ey Allah'ın elçisi, burası uygun değildir. İnsanları kaldır, düşmana en yakın suyun başına gidelim, oraya konalım. Sonra diğer kuyuların suyunu boşaltalım. Başına konakladığımız suyun üzerine bir havuz yapıp suyla dolduralım. Düşmanla savaşırken biz içelim, onlar içemesinler, dedi. Allah Resulü Hubab'a reyinle yol gösterdim buyurdu ve orduyu kaldırıp düşmana en yakın kuyunun başına yerleştirdi. Sonra diğer kuyuların suyunu boşaltıp kendi kuyularının üzerine bir havuz yapılmasını emretti. Havuz dolduruldu ve insanlar kapları oraya bıraktılar. Nakledilen bu olaydan açıkça anlaşılacağı üzere Allah Resulü özellikle bilgi ve deneyim gerektiren dünyevi konularda ashabının görüşlerine büyük değer vermiş, isabetli gördüğü görüşleri kabul etmekte tereddüt göstermemiştir. Müslümanların dışarıdan gelen düşmana karşı ilk savunma tecrübeleri olan Bedir Savaşı'nda henüz 33 yaşındaki Hubab'ın bu önerisi ona Zürre isabetli görüş sahibi lakabının verilmesine vesile olmuştur. Hazreti Peygamber bu tutumuyla çeşitli konularda onlarla istişare et buyuran Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmiş olduğu gibi, onların işleri aralarında danışmaylıdır ayetinde ifadesini bulan İslami ilkenin uygulamasını da göstermiş oluyordu. Nitekim ilk ayet yine başka bir istişarenin akabinde gelmişti. Bilindiği gibi Uhud Savaşı öncesinde ashabının görüşlerini alan Allah Resulü, kendisi Medine'de kalıp savunma savaşı yapmayı tercih etmesine rağmen çoğunluğun arzusuna uyarak düşmanı şehir dışında karşılamayı kabul etmiş, savaş Müslümanların aleyhine sonuçlandığı halde ashabını bu tercihlerinden dolayı eleştirmemişti. Çünkü toplumla birlikte yapılacak işlerde insanların görüşlerini alarak sorumluluğu onlarla paylaşmak, her akıllı insanın olduğu gibi insanların en zekilerinden biri olan Allah elçisinin doğal olarak benimseyeceği bir husustu. Onun insanları işine karıştırmadığı tek alan vahiy alanıydı. Diğer peygamberler gibi onun da Allah'tan aldığı vahyi insanlara aktarırken, onları açıklar ve uygularken başkalarının görüşüne ve fikrine ihtiyacı yoktu. Çünkü bu konuda tek sorumlu ve Allah'a karşı hesap verecek olan oydu. Nitekim başka bir vesileyle yaptığı bir önerinin olumlu sonuçlanmaması üzerine, "Şüphesiz ben bir insanım, size dininizle ilgili bir şey emredersem onu alın, kendi görüşümle bir şey söylersem ben de bir insanım," buyurarak bu alan ayrımına dikkat çekmişti. İlgili rivayetin başka bir versiyonunda, "Siz dünyanızın, kendi uzmanlık alanınızın işini daha iyi bilirsiniz," buyurarak peygamber olmakla her alanın en üst bilgisine sahip olunamayacağını vurgulamak istemişti. Ebu Hureyre'nin Allah Resulü'nden daha çok ashabıyla, arkadaşlarıyla meşveret eden kimse görmedim sözü, Hazreti Peygamber'in bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir. Nitekim Hendek Savaşı'nda Selman-ı Farisi'nin hendek kazma önerisini makul bulduğu için hemen kabul etmiştir. Yine bu savaşta Mekke müşrikleriyle Medine bölgesinde bulunan kabilelerin ittifakını bozmak ve şehrin kuşatılmasını önlemek için Medine hurmalarının üçte biri karşılığında Gatafan kabilesiyle yapmak istediği anlaşmadan, arkadaşlarıyla yaptığı istişare sonucu onların karşı çıkması üzerine vazgeçmiştir. "Kendisine danışılan kimse güvenilen kimsedir, olmalıdır," buyuran Hazreti Peygamber, "bir hayra yol gösteren kimsenin
o hayrı yapmış gibi sevap kazanacağını belirterek, insanların birbirlerine fikir ve önerileriyle yardımcı olmalarını teşvik etmiştir. Atalarımız da istişare eden pişman olmaz, danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış gibi hikmetli sözleriyle bu anlayışı benimsemişlerdir. Bu konuda karşılaştığım en güzel sözlerden birisi de bir İslam aliminin eserinde rastladığım meşveret akılların birbirine aşılanmasıdır. El meşveretü telkihul ukul cümlesidir. İşte bugün en iyi yönetim tarzı olarak gördüğümüz demokrasinin ve cumhuriyetin esası budur. Önemli konularda insanların görüşlerini almak, onların talep ve tercihlerine kulak vermek bir nevi toplumla yapılan istişaredir. Çoğunluğun yanlış üzerinde ittifak etmeleri oldukça zordur. Ancak her şeyi bildiklerini düşünen, kerametleri kendilerinden menkul kimselerin istişare yapmadıkları zaman en basit konularda bile yanıldıkları her zaman görülmüştür. Sözün özü, hangi makam ve mevkide bulunursak bulunalım, aklımıza ve bilgimize ne kadar güvenirsek güvenelim, her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır, buyuran Allamul Guyub, yaratıcının emri ve onun kutlu elçisinin tatbikatı doğrultusunda en yakınımızdan başlayarak liyakat ve ehliyet esasına göre meşvereti hayatımızın düsturu haline getirelim ve pişmanlığın fayda vermeyeceği durumlara düşmeyelim.

0: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye, malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze, Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde, zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğim söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi. "Mü'min bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام.
3: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda savaşanlar için Allah cennette 100 derece hazırlamıştır. Her 2 derecenin arası gökle yer arası kadardır buyurdu.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

0: Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.
1: Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber, eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
0: عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: عمر بن Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Bismillah de, sağ elinde ve önünden ye dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.

Allah Resulü, ben ve karşılaştığı sıkıntılar ve bakımsızlık yüzünden yanakları kararmış kadın, kıyamet gününde şu ikisi, işaret parmağı ve orta parmağı gibi yakın olacağız. O kadın ki kocasının ölümü sebebiyle dul kalır da, asil ve güzel olduğu halde çocukları yetişinceye ya da ölünceye kadar kendisini yetim çocuklarının bakımına hasreder buyurmuştur.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.
1: Hüsnü hal.
2: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Davud'un aleyhisselam dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım, senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم.
1: ابن عمر رضي الله عنه anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık: Rabbi gfirli ve tüb aleyye inneke entet tevvabir rahim. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.

Buhari'nin naklettiğine göre Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Bahreyn dolaylarındaki büyük Arap kabilelerinden Abdülkays kabilesine mensup olan Cabir veya Cüveybir isminde zeki ve güzel konuşma kabiliyetine sahip bir kişi bir ihtiyacı nedeniyle Hazreti Ömer'e gelir. Ona ihtiyacını anlattıktan sonra dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bu arada Hazreti Ömer'in yanında beyaz saçlı ve beyaz elbiseli bir zat da vardır. Cabir sözünü bitirince o zat ona şunları söyler. Bütün söylediklerini münasip görebilirim ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır. Bunun üzerine Cabir kendi ifadesiyle dünya hakkında kendisinden daha bilgili olan bu zatın kim olduğunu sorar Hazreti Ömer'e. Müminlerin emiri, bu zat Müslümanların efendisi Übey bin Ka'b'dır cevabını verir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Taif'in teslim olmayacağını anlayan peygamberimiz, "İnşallah yarın döneceğiz" diyerek ordusuna geri çekilme emri verdi. Diplomatik yollardan bir başarı elde etmek istiyordu. Surlar ardındaki kölelere bir haber ulaştırdı. İslam dinini kabul eden ve İslam ordusuna katılacak her köle hür bir Müslüman gibi muamele görecekti. Bunu haber alan kölelerden yaklaşık 23 kişi hemen makaralarla kaleden kaçarak Müslümanlara katıldı.
2: "Ey Muhammed, biz köklü bir aileyiz. Bildiğin gibi büyük bir musibete uğradık. Sana karşı gelmekte hata ettik. Bizi bağışla."